Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır. Ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek,
Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Canlı ve cansız her şeyi insan için yarattığını ve insanın emrine tahsis ettiğini söylüyor. Ve sahhare leküm ma fi semavati ve ma fil ardı cemian minhü. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün kainat, canlı ve cansız bütün kainat ki dünyamız bu kol sonsuz kainata bir zerredir, bir toz zerresidir. Hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse canlılar, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler kimin için yaratılmış? İnsanoğlu için yaratılmış. Hepsi sizler için sevgili izleyiciler. Hepsi sizler için yaratılmış. Öyleyse biz insanlar, biz kim için yaratılmışız? Allah Teala cevabını Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde veriyor. Onlar diyor kendilerine bir musibet isabet edince derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ayet-i kerimenin devamı Allah'ın bunu tasvip ettiğini söylüyor. İfadenin tam dört dörtlük yerine oturduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala işte hidayete erecek olanlar onlardır. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz diyenlerdir diyor Allah Teala. İşte hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve hepiniz Allah'a dönmek yetkisinin, Allah'a ulaşmak yetkisinin sahibisiniz. İnsan ruhu ölümden evvel mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmak emriyle yaratılmıştır. Ölümden sonra mı? Zaten bütün insanların ruhu ister birinci defa Allah-u Teala'ya ulaşmış olsun, ikinci defa Allah-u Teala'ya ulaşır veya hiç ulaşmamış olsun. Mutlaka ölümümüzden sonra Azrail'e sinen ruhumuzu Allah'a kadar, daha doğrusu yedi kat yukarıya kadar götürür. Ondan sonra ruh kendi yolculuğunu kendisi tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza mehap olur, sığınak olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah onun ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Vallahi indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah-u Teala son derece net ifadelerle her şeyi sizler için, insanlar için yarattığını ama insanları kendisi için yarattığını söylüyor. Bu itibarla şu sonsuz kainat içerisinde Allah için yaratılan bir tek varlık vardır. O da insandır. Yani sizlersiniz. Sadece insan için yaratıldığımızdan dolayı bile Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Öyleyse muhteşem bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Öyleyse Allah-u Teala
kainatı uğruna yarattığı bu mahlukundan ne istiyor? Niçin yaratmış onu? Sadece bir tek hedefe dayalı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Alternatifi yok. Allah-u Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Şu dünyada mutlu olmanızı ve mutlaka cennete girip sonsuz bir saadeti yaşamanızı. Cennet saadeti mi? Hiç de zor kazanılan bir şey değil. Son derece basit bir talep üzerine bütün insanlar cennetlerini kazanabilirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda Allah-u Teala o kişinin kalbinden geçen talebi işitir ve bilir ve görür. Üç fiil birden. İşitir kalbinizdeki sesi, Allah'a ulaşma talebini, görür bu talebi ve bilir böyle bir talebin sahibi olduğunuzu. İşte bu dizayn üzerine insanoğlu yaratılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hesaba katmadığımız başka bir olay var. Ya ölüm? Ya Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşamadan emaneti teslim ederse, ölürse Allah-u Teala sözünü tutuyor. Mutlaka onu cennetine alıyor. Yani bir insanın cennet adı verilen bir hayal gibi görünen o yere gitmesi bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Öyleyse insan ve mutluluk müessesesi insanın saadeti üzerine kurulmuş

0: Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kısaca bu hakikatten girelim konumuza. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Önce acısından başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayet-i kerimeye beraber bakıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar var ya diyor, onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve bir sonraki ayet, 8. ayet, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle mutlaka cehennemdir diyor Mansala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların gideceği yer cehennem. Öyleyse bu ayeti kerimeler, yani Yunus 7 ve 8 bize Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesin olarak var olduğunu ve bu insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Peki dileyenler de mi var? Elbette var. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُولِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَيَعْطِ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse iki nevi insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne yazık ki kurtuluşu yoktur. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Ben onu diyor mutlaka kendime ulaştırırım. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati gördük. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Elbette var. Enam suresinin 35. ayet-i kerimesi, pardon 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a, onların göğsünü Allah'a teslim olmaya açar. Yani acaba Allah Teala ne demek istiyor? Eğer Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsak ne demek istediğini net olarak görüyoruz. Allah Teala buyuruyor Zümer 22'de, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması bir tesadüf değil. Hedefe yönelik. Allah'ın nurlarının zikir yaptığınız zaman, yani Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah diye Allah'ın ismini andığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın en az iki tane nurun gözünüze kadar geldiğini söylüyor Allah Teala. Ama böyle bir yol yoksa, yol açılmamışsa Allah Teala tarafından, o zaman tekrar Allah'ın katına geri döndüğünü, sizin iç dünyanızda hiçbir nurlanmayı vücuda getiremediğini söylüyor. Öyleyse yerine getirebilmesi için Allah'tan gelecek olan nurların nefsinizin kalbindeki karanlıkları dağıtabilmesi, yok edebilmesi için mutlaka göğsünüzden kalbinize bir yol açılması lazım. Bu yol sadece bir tek dilekle açılır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine

0: çekileceğin bir oldudur. Ya dilersiniz mutlaka kurtuluş alacaksınız. Allah Teala sizi cennetine ulaştıracağına dair garanti vermiş. Veya dilemezsiniz. Peki garantiyi başka ayetlerde de görüyor muyuz? Elbette görüyoruz. İşte Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi var asr. Asr zaman demek. Asır demek. Vel asr. Asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefihis. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hemen hepsi hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Dört tane istisna saymış. Onlar hariç herkes hüsranda. Ne olur hüsrandaysa. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemdekiler hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada açık bir dizaynı var. İnsanların hüsranda olmaları söz konusu. İnsanların çok büyük bir kısmının. Ama yani cehenneme gitmeleri kesin. Ama istisnalardan birincisini koymuş Allah-u Teala. İllel lezine amenu. Allah amenu olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amel olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Herkes Allah'a inanır. Çok büyük, insanların çok büyük bir çoğunluğu Allah'a inananlardan oluşur. İnanmayanların sayısı az. Çok az. Hatta laf aramızda o Allah'a inanmadıklarını söyleyenler var ya, eğer hayatları tehlikeye girerse davet edecekleri gene odur. Allah-u Teala'dır. Hele bir öyle bir ölüm tehlikesi geçirsinler, onlara o zaman sorarız, çağırdınız mı, çağırmadınız mı diye. Göreceksiniz ki çok geniş açıklı olarak insanların hepsi Allah'a inanmadıklarını söyleyenler de dahil ona sığınırlar. Zaten ölüm varit olduğu zaman onlar o büyük sırrı çözeceklerdir. Allah ile mutlaka karşılaşacaklardır. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah'ın kendi zatına daveti var her şeyden evvel. Tam 11 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı. Ölümden evvel Allah'a ulaşmak. İşte söz konusu bu. Ne yapar? İnsanı evliya kılar. Mutlaka bir dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için gidecek yer cehennem kesin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Ve diyor ki kim bana ulaşırsa onun gideceği yer cennettir. Gerçekten öyle mi? Bakalım Fecr suresi 27, 28, 29, 30 ne söylüyor bize? Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircihî ya rabbiki radiyeten verdiyye fethulî fî ibâdî fethulî cennetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemin var ya, tezkiye olma yemini, temizlenme yemini, o kapkaranlık nefsinin kalbine, tamamen afetlerden dolu olan nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok yerleştirip nurların nefsine hakim kılmak konusunda bana verdiğin yemin var ya, işte o yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyorum. İrci ila Rabbike. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani bana verdiğin ruh olarak fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ifna olmak konusunda bana verdiğin misaki, misakta bir yemin çeşidi yerine getir diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunuza sesleniyor. Fethulî fî ibâdî. O zaman nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun da Allah'a verdiği misaki yerine getirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirirsin. Sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup Fare kılacağına dair ahd vermiştin. İşte o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Kim de Allah'a ulaşmışsa onun gideceği yer kesin olarak Allah'ın hükmü Allah'ın cenneti. Bir defa daha kesinleştirelim. Âl-i İmrân suresi 76 ve 77. ayetler şöyle. Kim Allah'a olan yeminlerini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Ama kim de onları yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Yani onların gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Demek ki her şey bir yeminle, bir taleple başlıyor. Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz veya başlamıyor. Dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz kurtuluşumuz mümkün değil. İşte şimdi basit misaller verelim. İnsanlar var, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Her şeyi yaparlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hatta açıkça din adamları karşımıza çıkıp defaatle söylemişlerdir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur İslam dininde demişlerdir. Hani eskilerden birisi ne kadar güzel bir şey söylemiş. Ol mahiler ki derya içedir, deryayı bilmezler. Şimdi biz bu zatlara Allah-u Teala'nın 11 defa farz kıldığını ispat ettiğimiz zaman ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ne dediklerini zannediyorsunuz? Sadece oradan ayrılıyorlar. Söyleyecek hiçbir sözleri yok sevgili izleyenler. Sizler bunlara gelecek günlerde çok daha geniş ölçüde şahit olacaksınız. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz mıdır? Sual. Her cevap evet 11 defa. Öyleyse ayetler. Bir Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız. Demek ki ölmeden evvel, üzerimize ölüm gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Birinci farz. İkinci farz fecr. Fecr 28. Üçüncü farz ama hadi ikinci olarak onu söyleyelim. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Yani Rabbin seni ey ruh üfürdü o kişinin vücuduna. Ama Allah'tan geldin. Şimdi de geri döneceğin yer, gene geldiğin yerde vücut fiili geri dönmek demek. Ait olduğu yere geri dönmek. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ey ruh ve ey fizikülü takva sahibi ol. Ruhumuzun Allah'a dönmesi bir defa daha emrediliyor. Dikkat edin bunların hepsi birer emir. Yani hayatta olan bir insanın serbest iradesine Allah-u Teala emrini veriyor. O emrin gerçekleştirilmesi. Dördüncü farz Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farz Lokman 15. Vettevi semira ben ena ve ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhunu kim bana ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onların takip ettiği yolu, aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allahü yedü darüsselamü. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Yehdi ileyhi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya o selam yurduna, teslim yurduna, Darüsselam'a ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, sırat-ı müstakim deyince oradadır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim verdi satılar. Bizimkiyle beraber 24 oldu. Hamdolsun. 3 tane cildi tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve Nisa suresi tamamlandı. 3 cilt halinde sizlere sunuldu. Geri kalan ne kaldı? 19 cilden 3'ü tamam, 16 tanesi kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerin dördüncüsü şu anda hazırlıkta. Yakın bir gelecekte onu da inşallah tamamlayacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın müjdeleri. Neden öyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini incelediğiniz zaman nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse orada insanlar buna sadece doğru yol demişler. Nerede hidayet kelimesi geçerse ona da doğru yol demişler. Ve doğru yol dedikleri zaman neyi ifade ettiğini hiçbirisi anlatmıyor. Gerçekten sırat-ı müstakim bir doğru yoldur. Ama özelliği olan bir doğru yol. Allah'a ulaştıran doğru yol. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kim Allah'a sarılmayı, yani kim ruhunu Allah'laştırarak Allah'ın zatında ifna etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve faz içinde iki tane nurunu gönderir. Sonra ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim doğru yoldur gerçekten ama Allah'a ulaştıran bir doğru yol. Ve eğer sırat-ı müstakime ki müstakim istikamet üzere olan demek doğru yol derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama aynı zamanda hakikati de gizlemiş olursunuz. Sırat-ı müstakim her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor. Allah'a talep bir defa daha kendini gösteriyor. 6. defa. Bu 6. farz. 7. farz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Veşkir ismi Rabbike ve temettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse gene hayatta olan bir insanın serbest iradesine bir emir var. Allah'a ulaşmak. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Öldükten sonra insanın ruhu Allah'a ulaştırılır. Azrail aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırılır. O sadece bir vasıtadır. Ama ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacaksa bu tamamen iradi yapının bir müessesesidir. Ve bu iradi yapı gerçekleştirecektir bunu. Onun için söylediğimiz 7 tane emirlerinde diğer emirlerle birlikte 9 defa direkt farz, 2 defa en direkt farzla Allah-u Teala 11 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 7 olmuştu. 8.'si Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Biliyoruz ki Allah'ın daveti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de sahabenin daveti de Allah'a davettir. Allah'ın davetinin Allah'a davet olduğunu bu 8 tane ayet-i kerimeden gördük. Ama peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe onlar için de aynı şey. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibi müminleri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki davet sadece Allah'ın daveti değil. Allah'ın emri üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti ve sahabenin daveti, hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Peki zamanımızın alimleri Allah mı diyorlar, o ulaşılmazdır. Sen diyorlar Allah'ı ne zannediyorsun yahu diyorlar. Allah insan mı? Biz diyoruz ki Allah elbette insan değil. Ama siz Allah'ı ne zannediyorsunuz? Allah, eğer insanlar ruhlarını bırakırız Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemedikleri zaman bile onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Biz de onlara soruyoruz, siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Cevap hayır. Öyleyse diyoruz Yunus Suresinin 7-8. Ayetlerini İbret-i Alem için okuyun. Nereye gideceğinizi görün ve kararınızı ona göre verin. Siz ki bugün prof titrinin sahipleri olan insanlarsınız ama Kur'an'ı bilmiyorsunuz. İşte böyle bir nizam içerisinde insanlık 14 asırda insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın yolundan derece derece yavaş yavaş uzaklaşmış. İnsanların topyekun cehenneme gidecekleri bir sonuca ulaşmışlar. Sevgili izleyiciler, İslam'ın bacakları kesilmiş, İslam'ın kolları kesilmiş, İslam'ın bitkisel hayata atmayı başarmışlar. İblisin hedeflediği bir yolda. Şu ana kadar size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik ve 8 tane de farz söyledik ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının faziyeti. 9. farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki 20 ve 21'inde Rad suresinin اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Onlar yeminlerini ifa ederler, yerine getirirler. 3 yeminlerini birden. Ama özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Zaten birini yerine getirmek, üçünü de yerine getirmek demektir. Ne yaparlarmış? Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emirallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en güzel ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakin gerçekleştirilmesi bu demek. Sevgili izleyiciler, evinizde Kur'an-ı Kerim varsa Allah rızası için alın Kur'an-ı Kerim'i ve bu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine bir göz atın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Meal veriyor adamlar. Ya kardeşim diyorum, nerede akrabalık kelimesi, nerede bağ kelimesi, nerede kuvvetlendirme kelimesi, hiç birisi yok. Ondan sonra kelime kelime soruyorum. Vellezine ve onlar değil mi? Evet. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet. Ma şey değil mi? Evet. Emrallahi, Allah'ın emrettiği şey değil mi? Evet. Bihi, ona, Allah'a değil mi? Evet. En yüsele ulaştırmak değil mi? Evet. Öyleyse diyorum ne oluyor? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar değil mi? Evet. Öyleyse bu saçmalığı bana izah eder misin diyorum. Ve cevap veriyor. 6-7 sene evvel İzmir'deki karşı yakınlıkçısı cevap veriyor. Biz bu Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan eski insanlara o kadar büyük bir hürmet besleriz ki onların söylediklerini değiştirmek yetkisini katiyen kendimizde göremeyiz. E ne yapıyorsunuz yani? Yani bunlar zaten 6-7 kişi. O 6-7'den bir tanesini alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz. Peki diyorum ki sen şimdi bana söylemedin mi? Kelime kelime bunların manası bu. Senin de oraya koyduğun onun dışında bir şey. O bizim hatamız değil ki diyor. Onların hatası. Sevgili izleyenler, insanların Allah'ın yolundan yavaş yavaş kaymaları ve cehenneme ulaşmayı hak etmeleri işte böyle bir düzen içerisinde gerçekleşmiş. Asırlar geçtikçe İnsanlar daha evvelki nesilin yazdıklarının doğru kabul ettikleri eserlerine kendilerinden de ilaveler yapmışlar. Tasavvur edin, 14 asırda kaç nesil geçer? Her 25 nesil, senenin bir nesil olduğunu düşünsen, bir asırda 4 nesil, 10 asırda 40 nesil, 15 asır olsaydı 60 nesil olacaktı. 50 küsur nesilden beri hep Kur'an-ı Kerim tefsir edilmekte. Hep insanlar hüküm koymakta, her biri kendisinin emergelerini doğru kabul edip kendi ilavelerini de yapmakta. 14 asır sonra mı Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esası mahvolmuş. Allah-u Teala'nın bütün insanları mutluluğa çağıran temel faktörleri kaybolmuş. Eğer bütün bunları o bize öğretmeseydi, bizim de sizlere bunları açıklamamız ne yazık ki mümkün olmayacaktı. Ve insanlık zaten diğer dinlerdeki sapmalar onları Allah'a teslim olmaktan uzaklaştırmış. İnsanlar bilmiyorlar ki dünya üzerinde Allah'a teslimden başka bir gerçek yoktur. Sadece ruhunuzun bir, fizik vücudunuzun iki ve nefsinizin üç Allah'a teslimi söz konusudur. Onun için de kainatta teslimden başka bir din hiç olmamıştır. Nitekim Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah'a teslim ayetlerini net olarak görüyoruz. Zebur'u incelediğimiz zaman net olarak görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman da net olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ise zaten Allah'a teslim olmaktan, İslam'dan başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. İşte bu son devirde insanları Allah'ın bayrağı altında toplayacak olan bu esastır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerin temeli ve hepsinde izlerini bırakmış Allah Teala. Şeytan mı bütün ayetleri değiştirmiş Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ama bir kısım teslim ayetleri var ki onları İblis değiştirememiş. Aynen duruyor. İşte onlar geleceğin Allah'a yakın olan insanları, Allah'ın adamlarını bir bayrak altında toplayacağı temel ayetlerdir. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyorum. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, üçünde de ve tabi Kur'an-ı Kerim'in esasını zaten bu teşkil ediyor. Hepsinde Allah'a teslim olmak farz kılınmış üzerimize. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. 9 ayet söylemiştik. Rab'la beraber, Rab 20 ile ve 21 ile beraber 10 ayet oldu. 8 ayet söylemiştik, 19 oldu affedersiniz. 10. ve 11. ayetler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz olan ayetler, tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da bu 3 yeminden bir tanesini teşkil ediyor. Öyleyse bakalım Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor. Hep sorarlar size. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap verirsiniz. Galibela'dan beri. Galibela daha insanlık kainatta yokken, daha kainat yaratılmadan evvel Allah'ın huzurunda olan bir olay. Allah Teala bütün sadece bu dünyadan bahsedelim şimdilik. Dünyaya gelecek olan bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan başlayıp her birinin babasının sırtlarından oğullarını ve kızlarını çıkartarak onların hepsini huzurunda topluyor Allah Teala. Araf 172. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Halu dediler ki bela. Evet. Hepimiz Allah Teala demişiz ki burayla işitiyoruz. Kalbimizle işitiyoruz Allah Teala'nın söylediklerini. Hepimiz duyuyoruz. Ve hepimiz Allah Teala diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Peki bunun üzerine Allah Teala ne yapıyor? Bunun üzerine Allah Teala diyor ki Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size bunları farz kıldı. Allah'a verdiğiniz o yeminleri farz kıldı diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biz hepimiz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, temizleyeceğinize dair. Ey ruhlar sizlerden nisak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Yoksa öldükten sonra hepinizin vücudu ruhu zaten bana ulaşacak. Üçüncüsü, ey fizik vücutlar size sesleniyorum diyor. Hepinizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Ve Allah Teala bunları işitmesine rağmen soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki, öyleyse yeminleriniz, misakleriniz ve ahdleriniz üzerinize farz kılındı. Üzerinize yüklendi. İşte böylece yeminimiz, misakimiz, vaatimiz üzerimize yüklenince bunlardan bir tanesi misak, ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. 10. defa olarak üzerimize farz kılınıyor. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerimizi, yeminlerimizi, misaklarımızı yerine getirir. 11. defa farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması tam 11 defa üzerimize farz kılınmış ve bizim sevgili dostlarımız hala çıkıp ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Böyle bir şey İslam'da yoktur diyorlar. O sevgili izleyiciler 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Ve size ne söylüyorsak sahabe onların hepsini gerçekleştirmişler. İşte yok dedikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına Kur'an-ı Kerim hükümlerine tabi olurlar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede sahabe için Allah Teala şunları söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz şu fizik vücudumuz var ya onu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını ve kişilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiği bu Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Daha evvel teslim edilmesi bu gereken ruhun teslimi ise bir başka kesinlik daha kazanıyor. Öyleyse ne kadar kolay değil mi? Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur demek. 11 tane farzdan haberi olmamak sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiği, bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğinden haberi olmamak bir korkunç olay bu. Sevgili izleyenler, kim bu hedefe ulaşırsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa ne olur? Cennet saadetinin sahibi olur. Demin nasıl sahibi olduğunu söyledik. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis'e dikkat edin. Ne diyordu Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yaratıyor. Hepimizin de diz çökün secde edin diyor. İblis secde etmiyor. Bütün melekler ve cinler secde ediyor. Allah-u Teala diyor ki İblis'e emrimi dinlemedin ve huzurumdan kovuldun. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet ne kadar yaşat. Eğer beni kıyamet ne kadar yaşatırsan ben onlardan mutlaka intikamını alacağım. Onların suratını sakınları üzerine oturacağım. Hepsini senin yolundan saptırmaya çalışacağım. Senin ihlas sahibi kulların hariç hepsini saptırmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreden bulmayacaksın diyor İblis. Allah Teala'nın cevabı, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. Ne demek ihlas sahibi kul biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbindeki 19 tane afetten hiçbirisi kalmamış. Ruhunun bütün güzellikleri nefsinin afetlerini kapı dışarı ederek onun kalbine yerleşmiş. İşte böyle bir insan ihlas sahibi olan insandır. İhlas sahibi olana şeytanın tesir etmesi söz konusu değildir. Çünkü şeytanın tesir alanı sadece nefsinizin kalbindeki afetlerdir. Hepiniz kim olursanız olun. Nefsinizde 19 tane afetle beraber doğarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, düşmanlık, yalan. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinden sadece bir kısmı. Bunlarla doğarsınız. Hiçbirinizin elinde bir şey yok. Öbür tarafında ruhunuzda bunların zıttı olan bütün güzellikler yer almıştır. Allah'ın emri mi? Nefsinize. Seni diyor bir ahseni takvim içinde yarattım. Belli bir zaman parçası, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde bütün nefslerin ruhun bütün hasletlerine sahip olup ahsene ulaşabilecekleri bir yetki olarak bütün nefslere verilmiştir. İşte bu nefsin temizlik ameliyesinin yarısı o kişiyi mutlaka cennete ulaşmaya yeter. Ulaştırmaya yeter. Devamı ise dünya saadetinin bir müjdecisidir. Öyleyse bir insanın nefs tezkiyesi yapması diye bir olay var. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı gün onun kalbindeki 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. O kişinin kalbindeki ekinlet alınmıştır. Ekinlet idraki engelleyen bir faktör. O kişinin kalbine ihfaz kılmıştır. İdraki mümkün kılan bir kompütür sistemi. O kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmiştir. Çünkü Allah'ın nurları zikirle yukarıdan aşağı doğru iner. Dördüncü faktör, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açmıştır. Allah'tan gelen nurlar kalbe ulaşsın diye. Mürşidine ulaştığı gün son üç kalp şartı gerçekleşmiştir. Nefs kalbinin mühürü açılmıştır Allah Teala tarafından. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir. Bir manyetik alan oluşturur. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat mührü iterek kalbin içine girerler. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zulmani kapıya kadar şeytanın karanlıklarının kalbimize girip kalbimizin afetlerini daha da tehlikeli hale getirmesine mani olurlar. Artık şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine giremez. Mühür alt kapıyı kapatmıştır. Yukarıda neler oluyor? Ona bir göz atalım. Yukarıdaki kapıyı örten mühür aşağı indiği için yukarıdaki kapı açılmıştır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve selamat bir çağlayan gibi nefsimizin kalbinin içeriye dolarlar. Dolarlarsa ne olur? İman kelimesi bu üç unsurdan sadece fazla etrafını çekerek toplamaya başlar. Bu toparlanmanın manası orasını eskiden işgal etmiş olan karanlıkların bu nurlar toparlandıkça orada tutulmasının imkan olmaması, karanlıkların kapı dışarı edilmesidir. Nitekim %1, %2 derken nefsinizin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Bu nefse emare kelimesidir. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Sonra mı ne olur? Zikrinizi arttırırsınız. Artan zikir daha çok nuru getirecek ve iman kelimesinin etrafında nurlar daha fazla toplanmaya başlayacak. %2. defa yediği bulduğu zaman %14 bu nefsi levhame kademesidir. Birincisi nefsi emmare, nefsinizin %100 şerri emrettiği kademe. İkincisi, ikinci defa %7 eksik olarak nefsinizin kalbinin şerri emrettiği kademe. Ve böylece devamlı olarak nefsinizin kalbinde biriken nurlar %7 arttıkça ruhunuz zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesinin müntahadan sonra yokluğa geçecek. Allah'ın zatı bir mekana ihtiyaç duymanız sebebiyle yokluktadır. ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de vuslat olarak geçer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o Allah'ın evliyası olma şerefine ermiştir. Dikkat edin, bizim ülkemizde evliyaya ermiş denir. Hiç aklınıza geldi mi sormak, nereye ermiş, neye ermiş, niçin ermiş? Allah'a ermiş sevgili izleyenler. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, ifrah olmuş. Allah'ın zatı o nefse, o ruha meap olmuş, sığınak olmuş. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvap adını almış. Yani Allah'a ruh olarak ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi demek bu. Öyleyse burası ruhun Allah'a ulaşma mevkidir. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ikinci aşama, sonra da Allah'a ruhun ulaşması, üçüncü aşama. Bu üç safa kişinin cennet saatiyle alakalıdır. Bir insan ağzıyla kuş tutsa Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dizaynda insanların hepsinin kurtuluşa ulaşması mümkün mü? Sevgili izleyiciler, Allah-u Teala diyor ki Allah size zorluk dilemez, Allah size kolaylık diler. Ne dilemiş? Demiş ki bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlaka cennetime girersiniz. Öyleyse size bu kadar kolay bir şeyden bahsediyorum. Siz bana söyleyin Allah rızası için. Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek zor bir şey mi? Öyleyse sorabilir miyim, neden dilemiyorsunuz? Gideceğiniz yer cehennem. Ve sadece bir dilek sizi kurtaracak. Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kadar. Karşılaştırın, 30 sene, 40 sene dinini yaşamış, yaşadığını denetmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. O adam Allah'a ulaşmayı dilemediği için kurtulamıyor. O adam mürşidine ulaşamadığı için kurtulamıyor. O adam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği ve bunu gerçekleştiremediği için kurtulamıyor. Ama bir kişi düşünün, sadece bunu dilemiş ve ölmüş. Bu insan kurtuluyor sevgili izleyiciler. Allah-u Teala son derece açık bir lisanla bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade kanuni bir ifade. Siz size düşeni yapın, ben kendime düşeni yaparım diyor Allah-u Teala. Sizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Gerisini bırakın, o yapsın. Size namazı o sevdirir. Size orucu o sevdirir. Size zekat vermeyi o sevdirir. Size kendisini o sevdirir. Size başka insanları o sevdirir. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını o gerçekleştirsin. Kim bunu denemiş? Sahabe. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kimisi ulaşamadan ölmüş ama onlar da cennete girecek. Öyleyse bu birinci safhası konumuzun. İkinci safha mürşide ulaşmak. Mürşit meclisi gene inkar edilen bir meclisi. Herkes unutuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son mürşidi olarak niteleyenler, sahabenin ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduğunu unutuyor. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince de bütün sahabeden sonra gelen neslin adı ve tabi deniyor. Sahabeye tabi olduğunu unutuyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün tabiinin, sahabeden sonra gelen neslin, ensardan ve muhacirinden oluşan sahabenin hepsine tabi olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu bir de kalbindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfür içinde olduğunu söylüyor. Kurtuluş bu, ulaşmakta. Çünkü ulaştığınız gün kalbiniz için Allah-u Teala mutlaka iman kelimesini yazacaktır. O kelimenin etrafında Allah'ın nurları toplanacaktır. Nefsinizin kalbine hakim olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanoğlunun kurtuluşa ulaşması söz konusudur. İşte böyle bir dizayn Allah-u Teala öngörmüş. Ve daha sonra ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması keyfiyeti. Bunları gerçekleştiren insan cennet saadetinin mutlaka sahibi olur. Ölüm yaşantısına göre hangi zaman parçası için ölmüş kişi? Kişi mürşidine ulaşmadan ölmüş. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen. Dileyen ve mürşidine ulaşamadan ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama dilemeyen için kurtuluş yok. O son derece kolay olan bir talebi gerçekleştirmemiş. Şimdi biz size sormaz mıyız? Bu kadar zor bir şey mi? En azından Allah-u Teala kurtuluşu vaat ediyor. Üstelik de bizimle sizin aranızda bir şey değil. Onunla sizin aranızda. Kalbinizde böyle bir talep oluştuğu anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Daha sonraki adımı atamadan öldünüz diyelim. Allah-u Teala emanetini aldı. Cehenneme gitmeniz katiyen mümkün değil. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye mutlak kurtuluşunuz söz konusu. İşte bu kadar basit. Allah kanunlarını koymuş. İnsanlar mı? Unutmuşlar. 14 asırda Allah'ın bütün güzellikleri, bütün insana sağladığı kolaylıklar hep unutulmuş. Ve şimdi insanlar diyorlar, cennetten mi bahsediyorsun sen? Bu mümkün olmuyor bizim. Sahabe bile cennete giremiyor. Yahu diyoruz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, işte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi diyorlar. Sen diyorlar nereden biliyorsun? Biz de diyoruz ki biz bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Açın bakalım aynı ayet-i kerimeyi. Siz de aynı şeyleri okumayacak mısınız? Sonra mı ne oluyor? Sonra o kişi mürşidine ulaşamazsa iki sebepten dolayı cehenneme gider diyor Allah Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor. 10 ayet-i kerime gereğince dalalettedir. Dalalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince ne yazık ki cehenneme giderler. Ve bir de bakıyoruz ki zamanımızın din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez diyorlar. İyi de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabiinin tabi olduğunu söylüyor. Hepsinin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, bir tarafta Allah Teala'nın söyledikleri, bir tarafta da onun taban taban özeti bizim din alimlerinin söylediği. Biz sadece Kur'an hakikatlerini söyleriz. Bu hakikatlerden hüküm çıkarmak o sizin işiniz. Öyleyse Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize razı değil. Bunun için kolaylıkları koymuş. Ve bu kolaylıklar Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını oluşturuyor. İşte sonradan söylediğimiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki çabalarınız, zikriniz, nefsinizin tezkiyesi hepsi cennet saadetinin üçüncü safhası için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının hakim olma noktasına kadar yükseldiğinin ifadesi. Bir de fizik vücudunuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma yönünde yolun yarısını aşıyor. İşte burası sizin ulaştığınız bir sonuç. Cennet saadetiyle alakalı kesin burada tamamlanıyor. Allah Teala sizin mutluluğunuzu istiyor demiştik değil mi başından? Şimdi şu cennet saati konusunda meselemizi beraberce bakalım. Allah Teala neyi farz kıldı? Nefsinizi tezkiye etmenizi. Neyi farz kıldı? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı. Neyi farz kıldı? Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi. Bu farz kıldıklarıyla bir hedefi var. Kim bunları gerçekleştirirse o kişi mutlaka cennet saadetine ehil oluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıklamayı yapmış. Öyleyse eğer Allah Teala sizin mutluluğunuzu istemeseydi bu farzları koyar mıydı? Bunları gerçekleştirenin mutlaka cennetin olacağını söyler miydi? Yetmez. Eğer sizleri sevmeseydi, şimdi konumuzun başına dönüyoruz. Sadece bir dileğin, bir tek dileğin, Allah'a ulaşma talebinin bir insanı Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını söyler miydi? Öyleyse Allah Teala'nın dilinde ve sizin kalbinizde bir hedef olmalı. Allah'ın güzelliklerini yaşamak. O kadar çok sizi seviyor ki bir dileğiniz de sizi cennetine sokmaya hazır. Ve siz insan olarak düşünün. O dileği bile gerçekleştirmiyorsunuz. Sorarım size, ne kaybedersiniz? Vel Asr suresi, Allah Teala buyuruyor. Vel Asr'a yemin ederim. İnden insan ile fihüs, insanlar hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllen lezine aminu. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sözlerimizin bu bölümünde Allah'ın sizin için dilediği mutluluğun sadece cennet kanadını sizlere ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz ki o şartlarını koymuş. Topu size atmış. Siz dilerseniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dilemezseniz giremeyeceksiniz. Ve onun cennetine girebilmeniz sadece ona ulaşmayı dilediğinizde mümkün. Öyleyse hepinizin sadece Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmayı dilemesini değil, daha ötesini, onun cennetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salatu aleyküm.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar, Allah için olanlar, Onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manası artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasretlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı

demiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almıştır. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür.
Bunun

0: İçinde yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da, kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarris tarihidir Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık sözünüsü değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi sözünüsü. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüren eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanılır. Nedir ahsen olmak? ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezizimle beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın cehaletine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet etta'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki fel yestecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak, nefsinizin, kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah-u Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah-u Teala, kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah-u Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın İman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik süslenme halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkat yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız saygıya, davranışlarımız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşit onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşit olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl müşrik kimdir? Her devirde altın kapının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit müşrikleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik, imamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diyor. Dikkat edin, hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mürşet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. 7 kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zaman halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili sayesinde verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. lenna sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri daimi zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalara dile getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Ekânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka karşılığa açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah-u Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah-u Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek neslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanları Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabi bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir, nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri, sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevla Celalettin'in açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celalettin'in Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki, şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Varsın diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celalettin'in Rumi'yi ilkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Allah getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap ver diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celalettin'in Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine. Farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu duyan Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar, demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar, şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar, nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır, koku yok. Benim bizim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz, renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar, kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır, şarap değil, su. Mevlana Celalettin'in Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celalettin'in Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celalettin'in Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki, öyle demiş, geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman, hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Câsiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki, Habibim, onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın, bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. Yüz binlerce insan, ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim, mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o ana ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dikkatle bakın, ne diyor? faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıdan için biz İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefslerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalpleri mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Sonra konumuzun gen alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Şöyle bakın. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden olmuş olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala Habibim, de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah-u Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evvel Allah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizin de rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala, acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir uçurumun kenarından geçerken, bakmış uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış, yavrum biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzun uzun. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de bizim eve demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zannı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zannı sure konusunda, sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş değil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin. Kırayım demiş bütün bitlerini. Seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş. Ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da miktarını kırayım senin diyor, diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş. Madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam. Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale ettin. Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var, namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzeli. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah-u Teala ona da fısıldıyor. İşte o Üveys el-Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Üveys el-Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Peygamber Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha iyice ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Neyi anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açmış, daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah-u Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız onun son noktası halifenin dergahıdır. O dört metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burasını da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu-elbap seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynen yakin, hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulu-elbap makamı söz konusudur. Ulu-elbap makamının sahibi, daimi zikrin sahibidir. Yalnız zemin katı görebilir. Aynen yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihutdine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olmak. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve 2 trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir 2 trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası içine geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve sitedin nitayı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin ikinci kademesindir. Aynen yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ulu-elbap makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi aynen yakinin birinci kademesi. Hikmetin ikincisi aynen yakinin ikinci ve son kademesi. hikmet burada tamamlanıyor. Sedenin müntaha kadar geldiyseniz,

Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için, gözlere işitmek için, kulağa konuşmak için, ağza hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk-ı Yakin'dir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit olur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburidirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sırat-ı Müstakim'se Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek Sırat-ı Müstakim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası Sırat-ı Müstakim'dir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden Tarık-ı Müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden Sırat-ı Müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Durlarınız dağılır ve kendinize yıldık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala'nın size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin, afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında

en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstünü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızda haberdar. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız veriniz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çıkacak. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konumuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız.
Seni bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki, sor bakalım onlara, diyor, buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde, hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefsi hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki, siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes öyle bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için, ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz arayacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz.
öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaidelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde bir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Ya öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın. Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları
sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine neden değil ben nefsime yeniliyorum? Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkımız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halif Fıtat ile yaratıldınız. Halif Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları Halif Fıtat ile yarattık. 31. ayet-i kerime. Minibine ileyhi ve yettekun. Ey Halif Fıtat'ı yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif tatlısıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif tatlısının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halifler olarak yaptı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e
babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin. Yeniçeri Ocağı başlamıştı. Sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olmamazdı. Daimi mikrobar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede birbirinin mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Pir Reis. Bir harita yapıyor Pir Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Pir Reis, dünya haritasını? Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah veren insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izah ediyorum da biz 16 saatlik yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman ya da videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Ve de tamam, yok, her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi olur. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece ucumuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir insandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınıza ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın
nefsinizin mührü üzerindeki baskısı, nefsinizin mührünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbi içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskrit kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze dolaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, salat ve selavat içinde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskrit kelimeyse, göçünüze de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Krallık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat için. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadeti yaşayıp zülcenaha ile olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın.
Sonra da kendinize bakın. Mübarenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağsını koşuşturuyorlar. Baba erenler sormuş esertekleri, yahu demiş kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey herkesin Allah'ın yoluna girmesi. E düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresi ülkesinde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Laf aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tekline dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa, geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa, ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa, nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız, sevgi ile nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
1: üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iftiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah-u Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah-u Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk

hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun ve için Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma hüve işte o el-hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vekşimizi Allah'a teslim ettik. Ve Çin Allah'a teslimi. İşte bu ve Çin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Âl-i İmrân 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukâtihi. Ey âmeni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn.

0: Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bu teslim bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesinde Allah'a teslim etmek isterse, salah makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz? Sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın arda arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle. Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde, hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır: sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa, bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi İblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir? Arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor. Bakıyorlar, dünya kanadında Allah Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken doğumundan itibaren neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının Allah'ın emirlerinin yapılmamasını yerine getirilmemesini ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfili safiline reddettik diyor. Aslında Allah Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım. Mutlaka bu imanla Allah Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk yedi basamağın ötesinde başlar. İlk yedi basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah-u Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah Teala, inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi. Nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi. İradesini de Allah Teala'ya teslim edebilecek kişi. Orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız, iradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikrederseniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerine çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın veya devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
2: Öncelikle ibadet edenizden inşallah sonsuz süreklerinizi yapıyoruz. Çok kıymetli duyarlarınızı biliyor ve inşallah bu günkü bu eşsiz ve yeni sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar ibadet edenizden sonsuz süreklerinizi inşallah.
3: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerine öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepimiz bir defa daha el ele, gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha ondan bahsetmek imkanını bulduk. Bir defa daha bütün kalpler beraber yek vücut olmuşuz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesinde, yani eksilerin bittiği, artıların var olduğu yerdeyiz. Hepimiz Allah içiniz. İnsanlar idrak etseler de etmeseler de Allah için yaratılmışlardır. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak Allah'a ölmeden hemen ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. İşte hidayete erenler onlardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar Allah'a geri dönecek olanlar. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri bir hidayet tarifi veriyor. Ruhun hidayeti. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ait olduğu yere emanetin geri dönmesi, bu bir büyük mutluluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızda insanların %90'dan fazlasının unuttuğu Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir olgudur vuslat. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönüşü, ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat nimet versin. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bahsedilen ruhun Allah'a geri dönerek insanoğlunun hidayete ulaşması çok açık bir şekilde başka ayetlerde de ifade buyurulmuş. Âl-i İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayetidir. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Diyor ki Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel, üzerimize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin adına, ister kabir azabı deyin, ama mutlaka bu azap gelmeden önce bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. İkinci farz. Ve Allah-u Teala üçüncü defa farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün ruhlara birden hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından

vücut var. Bu vücudumuzun aynı görüntüde ruhumuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir Allah'ın güzelliğidir. Bu güzelliği yaşamak, işte söz konusu olan odur. Ruhun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Hangi ruhun Allah'ın bize kendisinden üfürdüğü ve tekrar kendisine dönmesi gereken. Araf 72'de Allah Teala diyor ki, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Kabulden kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. O emaneti yüklenmeyi kabul etti. Çünkü insan cahildir ve inkar edendir. Burada Allah Teala iki tane vasıf veriyor: cahil ve nankör. Bu iki vasıf nefsimize ait. Anlıyoruz ki Allah Teala ruh adı verilen bu emaneti nefs ve fizik vücut ikilisine teklif etti. Ve insan emaneti yüklendi. İşte bu emanetin mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi söz konusu. Allah Teala adına vuslat diyor. Kainatın en güzel vuslatı, ruhunuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'ın zatında yok olmasıdır. Bu büyük zevki hepiniz yaşamalısınız. Hamdolsun ki çoğunuz yaşadınız. Öyleyse ben çoğunluğunu Allah'ın evliyalarının teşkil ettiği bir büyük gruba sesleniyorum. Ve diyorum ki Allah Teala'nın huzurunda sizi tebrik ederim, tebcil ederim. Bu güzelliği yaşadınız, başardınız, Allah'ın evliyaları oldunuz. Evliya biliyorsunuz dost demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Ama dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Evliya deyince bir Allah'ın dostunu düşünürsünüz. Halbuki evliya Allah'ın birçok dostu demektir. Yani veliler demektir. Allah'ın dostları demektir. Fakat dilimize çoğul olarak yerleştiği için, çoğul olarak, aslında çoğul olan bu kelime tekil olarak yerleştiği için evliya kelimesi ve evliyalar kelimesi dilimizde rahatlıkla kullanılır ve çoğunluğun kabul ettiği bir genel kelime olduğu için yanlış sayılmaz. Biz sadece Arabi istikamette kelimenin asli yapısından bahsettik. Tekini veli kelimesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki çoğunuz o sınırlardan içeriye girdiniz. Ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a ulaştırdınız ve Allah'ın evliyasından oldunuz, evliyalarından oldunuz, veliler olmak şerefine erdiniz.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Zamanında herkes evliya idi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Yetmez, üst derece evliyaydı. Fizik vücudunu da, nefsini de, hatta iradesini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farzdır demiştik ve 3 ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi 1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi 2. Ve Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi 3. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki fefirru inallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü farz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a firar et diyor. Allah'a kaç diyor. Allah'a sığın diyor. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebira men ena ve ileyye. Kim bana ulaşmayı gerçekleştirdiyse, kim bana döndüyse, sen de onun gibi benim yoluma tabi ol. Kim hangi yolu takip ederek bana ulaştıysa, sen de onlar gibi benim yoluma tabi ol. Vettebi sebila. Yola ve yola tabi ol. Men ena ve ileyye. Men o kişi der ki ena ve ileyye bana ulaştılar, bana döndüler. Kim bana hangi yoldan döndüyse sen de aynı yola, aynı sebile tabi ol ve böylece ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala Lokman 15'te. 5. ayet-i kerime. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah Teala selam yurdu kullanmasına rağmen aslında bu kelimenin teslim yurdu olarak Türkçeleştirmesi lazım geldiği konusundayız. Neden bu konudayız? Çünkü Allah Teala o selam yurduna kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor.

Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder, ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir yol adı sırat-ı müstakim. Şimdi Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna, Darüsselam'a davet eder diyor. Herkes de selamlandığı yer olarak düşünüyor onu. Ama aslında buradaki selam kelimesi, teslim kelimesinin bir uzantısıdır. Asıl anlamı teslim yurdudur burada. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gönderildiği yol, Allah'a gönderildiği yol, Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ifade ettiğimiz gibi, aynı zamanda En'am suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimesi de aynı hedefi vurguluyor ve bize onu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki biz onların babalarından annemi babalarından kardeşlerinden çocuklarından ve onların çocuklarından seçeriz. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırırız diyor. Öyleyse açık bir şekilde görünüyor ki Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hidayete erdirdiği, Allah'ın zatına erdirdiği yolla insanları selam yurduna davet ediyor. Ama yol Allah'ın zatına ulaştırıyor. Allah Teala burada kendi zatı için selam yurdu ifadesini kullanmış. Aslında söz konusu olan bildiğiniz gibi Allah'a teslim olmaktır. Burada bir defa daha Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini söyleyelim. Diyor ki Allah Teala ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a dönün, ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslim olmaktır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Bakıyoruz ki ruhumuz bir emanet, Araf 72'ye göre. Ne diyordu Allah Teala? Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü o zalimdir ve cahildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ruhunuz bir emanet.
ve o emaneti onun sahibine teslim etmekle mükellefsiniz. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de aslında ruhunuzu Allah'a döndürmenizi Allah'ın emrettiği bir ayet-i kerimedir. Ruhunuzu Allah'a döndürerek, Allah'a ulaştırarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak, nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra ise son emanetinizi, iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve teslimler tamamlanacak. Gördüğünüz gibi aslında Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de bir farz emri ifade etmektedir. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse burada da bir farz hükmü görüyoruz. Allah'ın emri açıkça yer almış. Ve bu yedinci farz emri oldu Allah-u Teala'nın. Sekizincisi Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Peki Allah-u Teala 9. defa da farz kılmış mı? Evet. Diyor ki Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, farz olduğunu Allah-u Teala'nın kesin bir şekilde açıkladığını görüyoruz. 9. defa farz. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ecel günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördünüz. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi nereye davet ediyor Allah Teala? Allah'a davet ediyor. Selam yurduna davet ediyor. Teslim yurduna davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'ın evliyası olmak. Bugünün insanına o kadar imkansız bir şey olarak görünüyor ki bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliyalar diyorlar eskiden varmış. İşte git diyorlar Hacı Bayram Veli'nin türbesine, camiine. Orada türbe var. İşte o Hacı Bayram Veli. Ve o evliya. Artık bu zamanda evliya mevliya olmaz diyorlar. Ama siz onlarla konuştuğunuz zaman bilmiyorlar ki karşılarında
bir Allah'ın evliyası var. Sevgili kardeşlerim, sakın tevazuunuzu kaybetmeyin. Sizler Allah'ın hayatta olan evliyalarısınız. Geleceğin ışıklarısınız. Gelecekte bütün dinlerin birleştirilmesinde üzerinize dünyanın en önemli vazifeleri yüklenecek. Bütün insanlara anlatacaksınız. Bizim sizlere anlattığımız bu güzellikleri anlatacaksınız. Mutlulukları anlatacaksınız onlara. Allah'ın bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığını sadece anlatmakla kalmayacaksınız. Davranışlarınızla ispat edeceksiniz bu mutluluğu yaşayanlar olarak. İslam bir mutluluktur. Vuslatsa mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki Allah-u Teala 10 defa farz kılmış üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı. Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhunuzu da veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreden Allah'ın vasiyetidir. Ahdillahi veya ahdallahi olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Yani Allah'ın vasiyeti. Öyleyse ve bi ahdillahi evfu diyorsa Allah-u Teala, Allah'ın ahdini yerine getirin diyorsa, o zaman bunun birinci adımı, dört adımdan birincisi, ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Bu da Allah-u Teala'nın üç yeminimizi birden üzerimize farz kılması müessesesidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala çok açık bir şekilde aynı emri veriyor bize. Ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın vasiyeti ruhunuzu ve çinizi, iki, nefsinizi, üç ve iradenizi Allah'a teslim etmek. İşte ruhunuzun teslimi birinci teslimdir ve en kolay teslimdir. Onların, insanların bu kadar uzak, erişilmez gördükleri evliyalık müessesesi herkes için 3-4 aylık biraz daha uzasın 5-6 aylık bir vesiredir. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ve çeni Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Bu din kayyum olan dindir. Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini.

0: Ve arkadan teslim olmanın kesin işareti geliyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Burada İslam dininin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Nasıl Tevrat'ta dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, nasıl İncil'de dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ve İslam Allah'a teslimin Arapça adıdır. Hanif de Hz. İbrahim'in zamanındaki lisanla gene Allah'a teslimi içeren bir dizayn. Öyleyse vuslat ruhunuzun Allah'a ulaşması 5-6 ayda gerçekleştirecek olan bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ın izniyle tebrik ediyorum ki evvela seçildiniz Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsanda bulundu. Rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekimeti alması, kalbinize ihbat koyması, kalbinize ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sizi huşu sahibi yapması, sonra mürşidinizi göstermesi ve ona ulaştırması. İşte Allah'ın 10 tane ihsanı. O mürşidinizin zatını da görerek ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde ilk olay başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. O bir nimettir. Sonra kalbinizin mührünü açar Allah Teala. İkinci nimet, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır, siler kalbinizden, yok eder ve kalbinizin içine imanı yazar. Yani karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilen bir çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi, karanlıkların hakimi olan küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Yerine Allah'ın nurlarını, özellikle fazılları nefsimizin kalbinde rapt edecek olan, tutacak olan, kendisine yapıştıracak olan, çekecek olan iman kelimesi yazılmıştır kalbinize. Sonra Allah günahlarınızı sevaba çevirmiştir. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte vuslat için asıl olan budur, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Siz artık ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olan birisiniz. Ruhunuz Allah'a yola çıktığı andan itibaren. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür diyor Allah Teala. Çoğunuz hamdolsun ki hakka ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, Nehir Camiası'nın değerli üyeleri, değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Bir defa Allah'a henüz ulaşmayanlar yeniler. Sizler de ruhu kendisinden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Bu da bir iftihar vesilesidir. Allah'ın yolunda olmak. İşte ne diyor Nebi 39? İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur. Sığınağa ulaşan Allah'ın zatı kendisine meab olan insanlara Allah Teala evvab diyor. Meaba ulaşmış olan. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bait. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz cennet bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başının üzerinde o var. Devrin imamının ruhu. Sizler farklısınız. Sizler o ruhu taşıyorsunuz başınızın üzerinde. Sizler bugünün yarına bağlandığı köprünün gerçek sahiplerisiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle huzur içindeyim. Sizler geleceğin teminatısınız. Dinlerini unutmuş olan insanlara, dinlerini, kainatın yegane dinini, Hanif dinini, İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini öğretmekle vazifelisiniz. Elinizde şu kainatın en sağlam kitabı var, Kur'an-ı Kerim. O unutulan kitapla her şeyi, onların unuttuğu her şeyi onlara hatırlatacak olan sizlersiniz. Sizler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ne kadar alim geçinirlerse geçinsinler, onlar bilmiyorlar. Yedi safhada dizayn edilmiş olan Allah'ın yedi kat cennetinin hangi şartlar içinde elde edileceği konusunda ne yazık ki bir bilgiye sahip değiller. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar mürşide tabi olmazlar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve bunların hepsine karşıdırlar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezler. Onlar nefslerini Allah'a teslim etmezler. Onlar irşada ermezler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve bu yedi safayı hepsini külliyen reddederler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve sahabe tarafından yaşandığı halde, işte şeytan insanları zehirlemiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda başlarına öyle bir çorap örmüş ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırarak vuslata ermeyi iblis yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Kur'an'dan mı yok etmiş? Hayır, Kur'an'da hepsi mevcut, hamdolsun. Allah'a sonsuz şükürler ederiz ki hepsi Kur'an'da mevcut. İslam'ın bacaklarını kesmekle kalmamış. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve hakka tukatiyi, takvanın sahibi olarak iradeyi Allah'a teslim etmeyi de yok etmeyi başarmış iblis. Ve İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Böylece İslam'ı bir bitkisel hayatın içine atmış iblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O bitkisel hayattan İslam'ı çıkaracak olan, yeniden hayata ulaştıracak olan çekirdek, işte o çekirdek sizlersiniz. O çekirdeğin muhtevası içinde şu anda bütün ülkelerde yaşamakta olan Resuller de var. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'den neyi öğretiyorsak, onlar da aynı şeyleri etraflarındakilere öğretiyorlar. Kainatın tek dininin, Hanif dininin nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. İşte gelecekte kainatın tek dini etrafında bütün insanlık toplanacaktır. Sulhu, dünya sulhunu gerçekleştirecek olan bu çekirdektir. Bu çekirdeğin merkezinde ise sizler varsınız. Geleceğin meşaleleri, geleceğin ışıkları, nurları, kalpleri imanla dolu kardeşlerim. Allah hepinizi en güzele ulaştıracak. Çoğunuz birinci merhaleyi açtınız. Ne olur bir insan mürşidine 10 tane ihsanla ulaşırsa, şu olur, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkar. Birinci katta secde eder. Sadece bir secde yapılır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Elbiseleri hiç ıslanmadan bir sıvının içinde olur. Nefes alma ihtiyacı söz konusu olmadığı için sıvı başının üzerine kadar yükselir. Ama hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu ikinci kattır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde secde edilir, namaz kılınır. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezinden sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Bir kısmı birinci kattaki secde mahallinde kalmışlardır. Burası açık bir alandır. Bir kısmı ikinci kattaki suvarılma havuzlarında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Bir kısmı üçüncü kattaki iki katlı mescidin birinci katında ve ikinci katında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Mihenk merkezinden dördüncü kata mescidin aksanın aslına. Oradan kapıdan içeri uçarak girerek secde edilen iç kesimine geçmişlerdir. Orada secde etmişlerdir. Namaz kılmışlardır. Ve bir kısmı orada kalmıştır. Ön saflar kubbeden yukarıya çıkmıştır. Beşinci gök katına. Orada Mescid-i Haram'ın, yani hacca gittiğiniz zaman devamlı namaz kıldığınız o muhteşem ibadethanenin aslı vardır. Mescid-i Haram'ın aslı. Orada secde edilir. Ön saflar secdenin arkasından kubbeden altıncı katı yükselirler. Altıncı katta bir nurlanma, Allah'ın boyasına boyanma işlemi gerçekleştirilir. Orada Allah-u Teala'nın huzurunda. Aslında altıncı kat daha henüz yedinci kata ulaşmadan evvelki son merhaledir. Orada herkesin derileri 1,5-2 metre genişliğindeki bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil, beyaz renkli Nur ışığında deriler çatlar, sonra bu deriler iyileştirilir ve aşağı geri dönülür. Ama bir gün bu derileri çatlayanlardan birininki çatlamaz. İşte o fethe nail olandır. Fetih kapısına ulaşacaktır. Elbiseleri değiştirilir, fetih elbiseleri giydirilir. Eline fetih kılıcı verilir ve kişi fetih kılıcını yukarı yükselterek, elini fetih kılıcını yukarı kaldırarak kubbeden 7. kata yükselir. 7. katın altın kapısına ulaşır. Orada iki trabzanı birbirine bağlayan altın zincirin, 7 baklılı bir altın zincir, üzerine elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı açılır. Bu kapı zemin kattaki devrin imamının dergahındaki kapıyla aynıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fethen ayrı olunur. Fetih sahibi olunur. Sizler fethin sahiplerisiniz. Ve kader hocalarına buradan ulaşılır. Sol tarafınız geçmişinizdir. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Geleceğinize dönersiniz. Kader hocalar üzerinden uçarak ümmü kitaba ulaşırsınız. 7. katın Levh-i Mahfuz'un 2. alemi. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Ümmü kitap. Allah-u Teala hangi nevisine bir kitap vermişse bütün kitaplar oradadır. Ve Allah-u Teala'nın bu verdiği kitaplar, huzur namazın imamlarına verdiği bu kitapların hepsinin toplamı oradadır. Daha sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Daha sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Daha sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Daha sonra zikir hücrelerini ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayanların ulaştığı Sitret-i Müntaha'yı. Oraya ulaşan ruhunuz Sitret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman gördüğünüzde ruhunuzu da Allah'ı da göreceksiniz. Ne zaman göreceksiniz? Hakkı tukatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman. Ama yaşadığınız an ondan çok evvel, görmeden yaşayacaksınız. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ruhunuzun kaybolduğunu Allah'ın zatında göreceksiniz. İşte Allah'ta ifna oldunuz. Fena fillah oldunuz. Fena, ifna olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın zatında ifna oldunuz, yok oldunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte vuslata böyle nail oldunuz. Yolda olanlar da yakın gelecekte birkaç ayda mutlaka vuslata nail olacaklardır. Şunu unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka zatına ulaştırır. İşte Hud suresinin ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi vuslata ulaşacaklardır, hidayete ereceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte vuslat sahipleri, sizlere sesleniyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, zincirahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

İnsanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet Risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın nebi kavramıyla resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün nebilerin resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız.

Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar, rüyalarla amel eden bir takım insanlardır bundan kendine Risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebidir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz. Bu gafletteki kardeşlerimize hay Allah razı olsun diyoruz. Aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle yani Allah'ın Resullük görevini Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı
fukara, habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm melekleri de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resulü var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir meselesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüzü esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir. Bir nebi resuldür. Ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı
aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu Resul Nebilere baktığımız zaman Nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece
peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber. Peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başların üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Arap'tılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor. Bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan
bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. Yüz tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına. Cüz kesileri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim kesileri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa, onların hepsinin önce Nebi olmaları, sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere.
Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size, Allah sizlere, Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, süsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah-u Teala. Amin olanları müjdelesinler. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde
O kişi o Resul'e yüz yüze gelmese bile onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim? Ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor, cin Resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş Resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meclisinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim Resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam Nebi değildir ama Nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir Resuldür, Nebi olmayan bir Resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edecek. O Resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren Resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-i Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla, risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani?
Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler, bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, içtiyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki Resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim Resulleri Veli Resul'dür. Nebi Resul olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün Resuller mutlaka sadece Veli Resul'dür. Dizayn buysa, sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizayına baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. Ve tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Mübüvvet'ten sonra geliyorsa, bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara Risaletimizi tebliğ etsin diye, onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için, hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene resuldür, veli resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir.
diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde, biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde resul yaşamıyorsa, o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı akla yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda, size resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi, size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi, buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların, her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sevirine ben de girseydim. Ah keşke
falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu arada diyor, o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine

kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim?

Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz. Allah'ı unutmuşlar. Hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah-u Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır.
daha çok dalaletedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah-u Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar.
Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrakse bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrakse bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah-u Teala, kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah-u Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan İhbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem.
Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinliği kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikameti kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah-u Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinliği alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek.
Öyleyse bu vapta Allah Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinetin alınması ve yerine ihbat kurulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan
%2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki artıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamide bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhu üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrake sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikimi, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir.
kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Bu vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si
Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hürriyette, yasakette hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hürriyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak 125 hatta 125, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz.
İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler. Demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah-u Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu aklınıza ne geliyorsa
hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idraki ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi
olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah-u Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklarına derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir zikir sohbetinde niyet ve nasip konusunu işlemek üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konuya niyet ve nasibe bir açıdan girerken konunun içerisinde kader ve kazayı da buluyoruz. Vaktiyle üzerlerinde geniş tartışmalar geçen bir kavram. Kader ve kaza kavramlar. Ve öylesine girift hale getirilmiş, öylesine anlaşılmaz bir noktaya ulaşılmış ki insanlar kader ve kazayı birbirine tamamen karıştırmış durumdalar. Ama Allah-u Teala'ya göre karışık bir şey yok. Ve onun öğretisini size anlattığımız zaman meselenin hiç de onların karma karışık ettikleri gibi olmadığını göreceksiniz. Kader nedir sevgili kardeşlerim? Kaza nedir? Ne zaman, hangi olayı biz kendi irademizle gerçekleştirirsek, cüz'i irademizle gerçekleştirirsek o bir kazadır. Kaza edilmiş, bizim tarafımızdan kaza edilmiş, yani gerçekleştirilmiş, kuvveden fiile çıkarılmış bir olaydır. Dünya üzerinde tatbik ettiğimiz bir olaydır. Hangi olayı biz bilerek, isteyerek vücuda getirmişsek, bizim irademizin bir mahsulü ise o bir kazadır. Otomobil kazası, tren kazası gibi kaza değil. Gerçekleştirmek istikametinde bir kaza. Yani bir fiili gerçekleştiriyoruz. Birisi bir başkasına bir kötülük ilka ediyor. Bu kötülüğü yapan kişi için bu olay bir kazadır. Onun tarafından kendi iradesiyle tamamen gerçekleştirilmiştir. Bu fizik standartlarda bir kazadır. Ne zaman başınıza bir olay geldiyse ama bu olayda sizin iradenizin, cüz'i iradenizin bir dahli yoksa o zaman bu olay sizin için bir kaderdir. Tesiri alan sizsiniz, size tesir eden bir olay yaşadınız ama olayı vücuda getiren siz değilsiniz. Sizin dışınızdaki bir başka irade, ilahi irade olabilir. Külli irade olabilir. Yani sünnetullah veya başka bir cüz'i irade olabilir. Sizin dışınızdaki başka bir kişinin cüz'i iradesi size bir fiil ika etmiştir. Bu sizin başınıza gelen bir olaydır. Ama sizin olayın vücuda gelmesine bir dahliniz yoktur. İşte bu sizin için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için bu olay bir kazadır ama sizin için kaderdir. Öyleyse kaderle kaza bu kadar açık şekilde belli bir hüküm ifade eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati bilmenizi istiyorum. Bir insan eğer cehenneme giderse bunun arkasında mutlaka

0: mutlaka sadece kaza vardır. O kişinin kendi iradesiyle işlediği fiiller. Sadece o fiiller kişiyi cehenneme götürebilir. Hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybedemez. Herkesin kaybettiği bütün dereceler onun kaza ettiği, onun vücuda getirdiği fiiller sebebiyledir. İnsanın başka birine yaptığı bir kötülük söz konusuysa, bu kötülükte kötülüğü yapan kişi derecat kaybeder. Ama kendisi, bu kişi zalimdir. Kur'an-ı Kerim'deki adı zalimdir, zulmetmiştir başka birisine. Ama aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. Bir insanın kendisine yaptığı zulüm derecat kaybetmesiyle kendisini gösterir. Kim hangi fiili sebebiyle derecat kaybetmişse, o kişi ister bir başkasına bir kötülük etsin, bir zarar versin, isterse kendisi Allah'ın emrettiği bir fiili işlememek sebebiyle derecat kaybetsin, isterse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek sebebiyle derecat kaybetsin, üçünde de bu kişi kendisine zulmetmiştir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlememek kendisiyle Allah arasındaki bir işlemdir. Sadece kendisine derecat kaybettirir. Bir zulümdür. Bu kişi kendisine zulmetmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir fiili işlememiştir. Netice değişmez. Gene kişiyle kendisi Allah arasındaki bir fiil söz konusudur. İşler söz konusudur. Bu kişi gene kendisine zulmetmiştir. Ne zaman bu kişi bir başkasına bir zarar vermişse, o zarar verdiği kişiyi zarar dide etmiştir. Bu sebeple ona zulmetmiştir. Ama böyle yaptığı için derecat kaybetmiştir. Yani kendisine de zulmetmiştir. Ne zaman bir insan başka birisine bir zulüm ilka ederse, aslında aynı anda kendisine de zulüm ilka etmiştir. Çünkü derecat kaybetmiştir. İşte sizi sevgili kardeşlerim, bütün insanları ve cinleri cehenneme götürecek olan şey sadece onların kaybettiği derecelerdir. Öyleyse bunu, derecat kaybetme işlemini sadece kendi yaptığınız fiillerle vücuda getirebilirsiniz. Ne ilahi irade, ne külli irade, ne başka bir cüz'i irade size hiçbir şekilde derecat kaybettiremez. Onların, Allah'ın ilahi iradesinin üzerinizde vücuda getireceği işlem ne olursa olsun, bu işlem size derecat kaybettiremez. Allah'ın kainatı idare etmek üzere kurduğu o ilahi kompütür, kainatın her zerresiyle ilgili olan, kainatı kontrolü altında tutan külli irade, onun üzerinizde vücuda getireceği olay ne olursa olsun, o da size derecat kaybettiremez. Bir başka cüz'i iradenin sizin üzerinizde vücuda getirdiği olay ne olursa olsun, o olay da size derecat kaybettiremez. Öyleyse eskilerin kul hakkı dedikleri olay nedir? Ne zaman bir başkası size bir zarar verirse, o verdiği zarar sebebiyle o kişi mutlaka, o cüz'i iradenin sahibi olan kişi mutlaka derecat kaybedecektir. Çünkü size zulmetmiştir ama derecat kaybetmesi söz konusudur. Kendisine de zulmetmiştir, derecatı kaybetmiştir. Eğer size bir zarar ika edilmişse, onun kaybettiği derecelerin aynı miktarı, o kadar derece sizin amel defterinizin sağ tarafına kaydedilir. Yani kazanç tarafına kaydedilir. O size zulmeden kişinin kaybettiği bütün o olay sebebiyle kaybettiği derecat sizin kazancınızı ifade eder. Öyleyse bir cüz'i irade bir başka cüz'i iradeye o iradenin rızası hilafına bir fiil işlemişse ve bu olay bir zarar vermişse ikinci kişiye, o zaman birinci kişi bundan derecat kaybeder ama mazlum, yani zulüm gören zalimin zulmettiği kişi mazlumdur. Mazlumsa burada derecat kazanır. Öyleyse başka birinin işlediği, üzerinize vücuda getirdiği bir fiil dolayısıyla derecat kazanabilirsiniz. Size bir zarar söz konusuysa kul hakkı doğmuştur. Kul hakkının kul hakkı olmasının özelliği budur. Zarar verildiği takdirde geçerli olan bir hak. Bir insan sadece iki tür muameleye maruz kalabilir. Bir zarar görür başka birinin kendisine karşı olan davranışından veya bir fayda. Eğer zarar görmüşse zarar görenin amel defterinde bu mutlaka negatif dereceyle, kaybettiği dereceyle, nakıs dereceyle derece alır. Oraya kaydedilir amel defterine, yani hayatının rakamlı kitabına, hayat filmine. Ama aynı anda zarar verenin defterine kaydedilirken aynı anda da zarar görenin defterine pozitif olarak kaydedilir. Zayıf tarafına kaydedilir. Artı derece kazanılan tarafına kaydedilir. Bu bir kazançtır. O kişi diğerine A, B'ye zarar vermiş. A'nın amel defterinde negatif dereceler, B'nin amel defterinde pozitif dereceler vardır. Biri derecat kaybetmiştir, verdiği, yaptığı zulüm sebebiyle. Mazlum ise, zulüm görense, onun kaybettiği dereceyi kazanmıştır. Şimdi bu işlemin tersine bakalım beraberce. A, B'ye bir fayda sağladı. Onun hoşuna giden bir hediyeyi aldı, götürdü, ona verdi. Veya beklemediği bir konuda bir iyilik yaptı. İyilik yaptığı zaman A derecat kazanır. Ama B derecat kazanmaz. Kaybetmez de, kazanmaz da. Şimdi birisinin bir başkasına kötülük etmesi halinde kötülük yapan kişi derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz kalan kişi onun kaybettiği derecatı kazanıyor. Mantık standartlarında ne olması lazım? Tersi, iyilik yapan kişi derecat kazanıyor. Kendisine iyilik edilen kişinin de derecat kaybetmesi lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bize iyilik ediliyor diye, bir hediye veriliyor diye derecat kaybeder miyiz? Bize iyilik yapan, mutlu olacağımız bir olayda bize yardımcı olan bir insan, başkasına mutluluk vermeye mutluluk vermeyi planladığı andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayamaya başlar. O mutlu bir insandır. Ta ki o güzelliği başkasına ulaştırsın, takdim etsin, ona o mutluluğu versin. Düşünmeye başladığı andan, onu gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın ülkesinde yaşar. Allah o kişinin ruhu ve işlediği hayrın kazandığı dereceler bir üçgen oluşturur. O Allah'ın mutluluk üçgenindedir. Bu kişi derecat kazanmıştır. Başkasına mutluluk ulaştırdığı için. Onun amel defterinde kazandığı dereceler vardır. Ama ötekinin amel defterinde kaybettiği dereceler yoktur. Derecat kaybetmek hiçbir zaman söz konusu olmaz. Kendi rızası haricinde veya rızasının dahilinde bir başkasından hediye kabul eden bir insanın amel defterinde derecat kaybı söz konusu olmaz. Kendisine zarar verildiği takdirde derecat kazancı olur. fayda sağlandığında derecat kaybı olmaz. Bir insanı cehenneme götürense sadece kaybettiği derecelerdir. Allah'ın kanunu kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması hali. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler diyor Allah Teala. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi o mizanlarda kimin sevapları az, günahları fazlaysa, kazandığı dereceler az, kaybettiği dereceler fazlaysa, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kanunlarını Kur'an'dan onun emirleri muhacesinde öğrenmek asıldır. Bu kanunları öğrendiğiniz zaman bakarsınız ki başka insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, sizin üzerinizde hangi olayı vücuda getirirlerse getirsinler, siz ondan asla derecat kaybetmezsiniz. Allah'ın ilahi iradesiyle sizin üzerinize yaptığı herhangi bir işlev, size verdiği bir nimet size derecat kaybettirmez. Allah Teala 14. basamakta tam 7 tane nimet veriyor size. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Günahlarınız sevaba çevriliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere vücudunuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve 1'e 700 mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1'e 700'e kadar, evvela 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkıyor ve 1'e 700'e kadar yükselecek. Bütün bu Allah-u Teala'nın nimetleri size veriliyor. Ama derecat kaybetmiyorsunuz. Ne zaman bir insan size bir kötülük yaparsa, o zaman siz bundan derecat kazanıyorsunuz. Başkalarının fiili sebebiyle bir cüz'i irade bir başkasına hangi fiili işlerse işlesin, fiili işlediği kişi derecat kaybedemez. Bu sebeple ilahi iradede, Allah'ın iradesi de sizin üzerinizde hangi fiili vücuda getirirse getirsin, sizin iradeniz devreye girmedikçe, kendi iradenizle bilerek, isteyerek Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi işlemedikçe veya emrettiği bir şeyi yerine getirememezlik etmedikçe asla derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme gitmez. Sadece kendi iradesinin vücuda getirdiği bir olaylar dizisi sonunda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu takdirde cehenneme gider, kaybettiği bütün derecelerde kendi iradesinin mahsulüdür. Hepsi kazadır. Hiçbirisi kader değildir. Oysa ki kazandığı derecelerin bir kısmı kaderdir, bir kısmı kazadır. Kazandığı derecelerden kendi iradesiyle yaptığı güzelliklerin karşısında kazandığı dereceler var. Başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceler de var. Birincisi, kendi fiillerinin neticesinde kaza hüviyetinde kazanılmış dereceler. İkincisi de kader sebebiyle kazanılmış derecelerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kaderle kaza net bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Hangi olayda siz tesir almışsanız ama o olayın vücuda gelmesinde bir dahliniz yoksa, size zarar veya fayda sağlayacak olan olayı başka birisi gerçekleştirmişse, olay size tesir etmişse, bu sizin için bir kaderdir. O olayı vücuda getiren kişi ise kendi iradesiyle bunu yaptığı cihetle, bu bir kazadır. Öyleyse kaza ve kader mefhumları zannediyoruz ki bu anlatım statüsünde yerli yerine tam olarak oturdu. Kaderde kim var? İki tane irade var. Bir, tesir gören irade. İki, tesir eden irade. Öyleyse nerede kader varsa, adına kader diyorsak, orada mutlaka iki irade var. Ve kişi asla derecat kaybetmez. Derecat kazanır kaderde ama asla derecat kaybetmez. Kaderin temelinde bu vardır. Peki, iki kişi yok. Bir tek kişi var. Allah Teala biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Öyleyse kaderin tek kişi için de geçerli olması gerek. İşte burada niyet ve nasip müessesesi devreye giriyor. Öğrenciler sınıf geçmek için ders çalışıyorlar. İmtihana giriyorlar. Bir kısmı geçiyor, bir kısmı kalıyor. Hepsinin niyeti sınıf geçmek ya da sınıf geçmek isteyenlerin niyeti. Aksi çok varit değil ama sınıfta kalmak isteyen insanın da varsa ona biz karışmayız. Ama sınıf geçmek niyetinde olan talebelerden, öğrencilerden bahsediyoruz. Bu öğrenciler imtihana girmişler. Hepsinin niyeti sınıf geçmek diyelim. Yalnız sınıfı geçmek isteyenler için konuşuyoruz. Ama bir kısmı çakıyor. Yani sınıfta kalıyor. İmtihanda başarılı olamıyor. Öyleyse niyeti sınıf geçmekti ama nasibi sınıf geçmek olmadı. Dikkat edin. Burada bu kişinin muhtesebatı rol oynar. Çocuk imtihana girmiş ama başaramamış. Yani başarabilecek olan ilmin sahibi değil. O zaman niyetiyle nasibi eşit olmaz. Nasibi niyetiyle paralel değildir. Niyeti sınıfı geçmektir veya A dersinden geçer not almaktır ama çocuk kalmıştır. Niyeti başarılı bir not almak, aldığı not başarılı değil. Nasibi niyetiyle paralel değil. Niyeti nasip olmamış. Burada ne var? Burada o kişinin liyakati rol oynar. Böyle bir konuda eğer üçüncü bir kişi devreye girip de çocuğun notları üzerinde oynamamışsa, adaletli bir not tevziği, mesela bilgisayarlar üzerinden tatbik edilen bir imtihanda böyle bir şey olmaz. Bir başkası devreye girip de çocuğun notlarında bir değişim yapmamışsa bu çocuğun kaderi nasibidir. Bu çocuk imtihanı kazanamamıştır. Niyetiyle nasibi eşit değildir. Öyleyse niyetiyle nasibin eşit olmadığı bu noktada onun o niyetine ulaşmak konusundaki ehliyeti, liyakati yetersizdir. Ve o yetersizliğinin bedelini ödüyor. Ama diyelim ki çocuk sınıfta kalacak not almış ama öğretmenlerden biri devreye girmiş ve çocuğun notlarına oynamış, onu bir not vermiş, hak etmediği bir not vererek ona sınıfı geçirtmiş. Bu nasip değildir. Bu kaderdir. Burada ikinci bir kişi devreye giriyor. Kader müessesesinde daima en az iki irade vardır. Tesir gören irade, tesir eden irade. Şimdi çocuk tek başına imtihana girseydi, bilgisayardan neticeler alınsaydı, sahnede bir kişi var. Ve neyse ehliyeti, liyakati, onun bedelini bilgisayardan karşılık olarak alacaktı. Sınıfı geçebilecek not almışsa geçecekti. Nasibiyle niyeti eşdeğer olacaktı, liyakati var olduğu için. Sınıfı geçemediyse, liyakatiyle nasibi bir olmayacaktı. Ve çocuk o dersten başarısız olacaktı. İşte ikinci olay vücut bulmuş, çocuk başarısız olmuş. Niyetiyle nasibi paralel değil, eşit değil. Niyeti nasibe ulaşamadı. Bu çocuk o dersten kaldı. O dersi veremedi. Çünkü liyakati onu kazanabilecek olan seviyede değil. Tamam. Peki bir öğretmen devreye girip de çocuğun numarası, notunu değiştirmişse veya başka birisi, bir ikinci el devreye girip de çocuğun notunda bir değişiklik yapmışsa ve çocuk o dersi kazanmışsa, bu o kişinin nasibi değildir. Bu o kişinin kaderidir. Kaderde iki irade vardır daima. Tersi olduğunu düşünelim. Çocuk sınıfı geçecek not almıştır ama birisi notu değiştirmiştir. Çocuğa ulaşan not geçecek not değildir ama çocuk geçecek notu almıştır. Bu o çocuğun nasibi değildir. Bu o çocuğun kaderidir. Bir başka irade devreye girip çocuk üzerinde tesir eden bir sonucu vücuda getirmiştir. Negatif veya pozitif anlamda her ikisinde de aynı sonuç söz konusudur. Öyleyse her şeyin kaderle yaratılması, Allah Teala diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Niyetle nasip müessesesinde kişisel iradeye bağlı bir liyakati mutlaka muhtevasına alır. O liyakat varsa ancak o zaman niyet nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakati neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Kaderin bir özelliği vardı. Kaderi yaşayan kişi bir başka iradenin kendi üzerinde vücuda getireceği olaylar sebebiyle hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama tek kişinin liyakat ve nasip müessesesinde bir insanın derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir. Sınıfı geçmek üzere çocuk imtihana giriyor ama imtihan konusunda başarılı değil. Yani yeterli bilginin sahibi değil ama kopyayı yanında getirmiş ve imtihana girmiş ve de kopyayla geçmiş o imtihanı. Burada çocuk imtihanı kazanmıştır. Ama kopya çektiği cihetle derecat kaybedecektir. Bir haksız fiil işlemiştir ve derecat kaybedecektir. Niyetiyle nasibi eşit olmuştur. Niyet ettiğini Allah Teala ona nasip etmiştir. Ama burada muktesebatına negatif bir faktör ilavesiyle niyet nasip olmuştur. Öyleyse niyet ve nasip müessesesinde derecat kaybı söz konusu olabiliyor. Kişi niyetine ulaşmak üzere her türlü yanlış davranışta bulunmak imkanının sahibidir. Yanlışı işlemek herkesin iradesine bırakılmıştır. Doğruyu işlemek gibi. Kişi kendi iradesiyle yanlış işlerse bunun neticelerine kendisi katlanacaktır. Hayat filmi her saniyesinde kazandığı ve kaybettiği dereceleri gösterecektir. Öyle bir mahkemenin huzuruna çıkılacak ki kıyamet günü, orada hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün saniyelerinizi değerlendirmiştir. Ve netice açık ve kesin bir şekilde en ufak bir hataya meydan verilmeden tahakkuk etmiştir. Ya kaybedilen dereceler fazladır ya da kazanılan dereceler fazladır. Eğer kazanılan dereceler fazlaysa kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kaybedilen dereceler fazlaysa kişi cehenneme girecektir. Hakimi, savcısı, avukatı, davacısı, davalısı olmayan bir mahkeme-i kübra, kainatın en büyük mahkemesi ve hiçbir hatanın yapılması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte kişi niyetiyle nasibini dengeye getirmek için suç işlemiştir. Derecat kaybetmiştir. Böylece nasibe ulaşmıştır. Ama bu neticeye ulaşması ona kaybettiği derecelerle ulaşılmış bir netice sağlamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Ama kaderde hiç kimse derecat kaybedemediği halde niyet ve nasipte derecat kaybetmek söz konusu olabilir. Kişinin orada kendi fiili söz konusudur. Kaza müessesesi devreye giriyor. Kişi imtihana girerken bir kaza müessesesini gerçekleştiriyor. Kendi iradesiyle kopya çekiyor ve derece kaybediyor. Öyleyse insanlar karar verirler bir şeyler yapmaya. Ve bu niyettir her zaman. Nasibe ulaşmak da mümkündür. Ulaşamamak da mümkündür. Nasibe ulaşabilmek ve ulaşamamak iki ayrı hüviyeti ifade eder. Birinde başarı vardır, diğerinde yoktur. Allah ile ilgili bir dizayndan bahsediyoruz. Liyakat müessesesi gene kişinin liyakatına göre tesis etmiştir. Kişinin niyetiyle nasibi denge gelmiştir ama negatif liyakatle gerçekleşmiştir olay. Öyleyse mutlaka niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatinin dizaynını ifade eder. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar, kader olur. Öyleyse her şey bir kaderdir. Aslında niyetle nasip de bir kaderdir. Ama kaderin tek kişiyle tahakkuk ettiği bir müessesedir niyetle nasip. Her şeyi Allah-u Teala takdir ettiği için, her şeyi Allah-u Teala önceden bildiği için, her şeyi Allah'ın dizaynında en güzele yönelik olarak görmek söz konusu. Allah-u Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İşte insanları mutlu eden şey, o insanların yapacağı bir dizaynı ifade eder. Kişi hedefine ulaşmak için bütün niyetler bir hedeftir. Eğer meşru zeminlerin ötesine taşarsa, gayrimeşru bir zeminde sonuca gidecektir. O zaman mutlaka derecat kaybı söz konusu olacaktır. Demek ki kaderin bir çeşidi sayılabilecek olan niyet ve nasipte iki kişi yok. Bir kişi var. Bir kişinin davranış biçimlerinin özelliği rol oynuyor. Öyleyse insanlar hep idealler peşindedirler. O idealleri pozitif ideallerdir, negatif ideallerdir. Bir bankayı soymaya karar veren kovboylar için ya da haydutlar için söz konusu olan şey hangi şartlar içinde olursa olsun o bankayı soymaktır. Banka soymak bizatihi bir negatif faktördür. Kişinin mutlaka değer kaybı söz konusu olacaktır. Niyeti nasibe çevirilirse negatif liyakatlerinin neticesinde hedefe ulaşacaklardır. İşte sizler pozitif liyakatin bütün safhalarını birer birer yaşamaktasınız nasibinize doğru giderken. Ama burada farklı bir olayla karşı karşıyasınız. Allah'ın yolunda ilerlemek her zaman kaderdir. Siz Allah'a ulaşmıyorsunuz. Allah sizi kendisine ulaştırıyor. Tek başınıza görünüyorsunuz devrede. Gayret ediyorsunuz. Ama gayretinizin size sağlayabileceğinin çok ötesine ulaşıyorsunuz. Sadece bir dileğiniz var Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyorsunuz, beni kendine sana ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Öylesine kalpten söylüyorsunuz ki Allah-u Teala derhal İşitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra mı? Sonra siz bir şey yapmıyorsunuz. Allah üzerinizde rahim esması ve tecelli ediyor. Allah gözlerindeki icabı mesuleyi alıyor. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakayı alıyor. İşitme hastanızdaki mührü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Ekinneti dışarı alıyor. Yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir müessese. Siz mi yaptınız? Hayır. Bir niyetiniz var. Niyet amelden İslam'da üstündür. Yani niyet ve nasibin niyet bölümü amelden üstündür. Neden? Çünkü tasavvufi anlamda niyet müessesesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder size. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Bu kişi evvela Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Belki seçilenlerin %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Ama netice hiç önemli değil. Yüzde oranı önemli değil. Sonuç önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kaderi otomatik olarak devreye almıştır. Kendi iradesiyle hiçbir zaman başaramayacağı bir olayı Allah tahakkuk ettirmiştir. Hiç kimse gözleri üzerindeki icab-ı mesuliyeti kendisi alamaz. Görme hastasının üzerindeki gışaveti kendisi alamaz. Kulaklarındaki vakayı alamaz. Kalbindeki ekineti alamaz. Kalbindeki küfür kelimesini alamaz. Kalbinin mührünü açamaz. Yerine ihbat koyamaz. Bunların hepsini karşılıksız olarak Allah hibe ediyor. Herkese, kapısı herkese açık. Öyleyse niyetiniz Allah'a ulaşmak. Nasibiniz, niyetinizi tahakkuk ettirdiğiniz an nasibiniz tamamdır. Bu noktadan itibaren Allah'ın kader müessesesi otomatik olarak devreye girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala otomatik olarak o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin vücuda getirdiği unsurlardır demin söylediklerimiz. Yetmez. Kalbe ulaşacaktır Allah Teala. Mührü kalbin kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Böylece kişiyle kalbi arasına Allah Teala girecektir o yolu açtığı zaman. Ve kalbin içine Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah imanı yazacaktır. O kişinin başının üzerine Allah devrin imamını getirecektir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirecektir. Allah'ın başın üzerine gönderdiği devrin imamının ruhu ise o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını sağlayacaktır. Ve devrin imamı başın üzerine geldi diye kişinin kalbine yazılan iman kelimesi de nefs tezkiyesini sağlayacaktır. Ama kalbine yazılan imanı Allah yazıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her aşamada Allah'ın sayısız yardımı alınıyor. O kadar mı? Hayır, değil. Allah Teala kişiye namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, hacı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor. Bütün bunların toplamından, hepsinin toplamından daha önemli zikri sevdiriyor. Ve Resulü sevdiriyor. Mürşidi sevdiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyetini kader nasibe çeviriyor. Orada devrede Allah var. Kişisel irade, cüz'i irade sadece namazını kılabilir, zikrini yapabilir. Allah için gayretlerde bulunur. Geri kalan her şey Allah'a aittir. Zikir yaptı diye Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl, rahmet ve salavat Allah'a aittir. Onların kalbinize yerleşmesi Allah'a aittir. İki tarafa, yani fazıllara ve kalpteki iman kelimesine karşıt manyetik alanları veren Allah'tır. İman kelimesi çekerse ancak fazıl kalbe ulaşabilir. İman kelimesi kalpte olmadıkça, yazılı olmadıkça fazıllar kalbe girip yerleşemezler. Onların hepsini sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi niyettir. Ama her türlü amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemenin bu dileğin dışındaki her türlü amelden üstündür. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün, Allah-u Teala'nın emri Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kişi dilemiyor. Onun dışında her türlü ameli yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor bu kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi kurtulamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin kazandıkları dereceler itibariyle cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak ortada değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Her şey çok açık bir şekilde ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ama nasip kader şeklinde tezahür eder. Niyetin de nasibi söz konusudur. Niyeti nasip haline getirirken sadece kişisel irade devreye girmişse ve nasip oluşmuşsa o zaman o kişinin liyakati bu konuda, pozitif veya negatif liyakati o konuda hedefe götüren faktördür. Orada nasiple niyet arasında Allah devreye girmez. Normal standartlar altında kişinin Allah'tan talep ettiği şey bir hedefe ulaşmak konusunda dualarsa, talepse Allah'ın devreye girmesi söz konusu her zaman olabilir. Negatif liyakatin devreye girdiği noktada Allah yoktur. orada şeytan vardır. Öyleyse pozitif liyakatle negatif liyakat iki sonuç doğurur. Ya nasibi doğurur ya da kaderi doğurur. Eğer pozitif bir liyakat söz konusuysa ve Allah'ın yardımı devreye girmişse bu kaderde Allah'ın yardımı söz konusudur. Eğer negatif liyakat söz konusuysa burada şeytan o kişiye yardım eder. O zaman da negatif liyakatin oluşmasındaki kader unsuru şeytanı devreye sokmuştur. Şeytanın yardımıyla bir sonuç gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı her açıdan gözden geçirdiğimizde kaderle nasip arasında bir farklılık var. Nasipte kişi tek başınadır. Kaderde mutlaka devreye başka bir irade girer. Öyleyse kaderin hükmüne baktığımız zaman orada niyet vardır ama sonucun oluşmasında, nasibin oluşmasında Allah Teala veya şeytan devreye girdiği için nasip kader hüviyetine bürünüyor. Nerede birden fazla irade varsa orada kader vardır. Büyü bir kaderdir. Bir insanın başının üzerinde devrenin imamının ruhu yoksa ona şeytan ve şeytanın adamları büyü yaparlar, hüddam yaparlar ve bunlar tutar o insan üzerinde. O kişinin bunda bir dahli yoktur. Kendisine bir zulüm yapılmıştır. Şeytanın devreye girmesiyle bir zulüm oluşmuştur. Ama bu iki kişi arasındaki bir işlemdir. Burada kader vardır. Allah-u Teala'nın dostlarına verdiği keramet meselesi gene bir kaderdir. Öyleyse bir olayın kader veya kaza olduğu, kişinin iradesinin devreye girmesi veya başka bir irade tarafından o olayın o kişi üzerinde tesir edecek şekilde vücuda gelmesi iki ayrı sonucu oluşturur. Biri kazadır, diğeri kader. Adam gecenin üçünde köşe başında bekliyor, elinde tabancası, gelen düşmanın üzerine bütün kurşunları boşaltıyor ve öldürüyor adamı. Ölen adam için bu bir kaderdir. Kendisinin hiçbir dahli yoktur. Başka bir irade onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Kader, sonuç. Ama öldüren adam için bu bir kader değildir. Şeytana uydum, kaderim buymuş der hep katiller. Hayır, kaderi o değil. Kendi iradesinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği, kendisinin bizatihi kaza ettiği bir müessese, oluşturduğu, meydana getirdiği bir müessese. Görüyorsunuz ki kaderde derecat kaybı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Allah-u Teala bir şeye sebebiyet verirse, o kişi ondan üzülse de, o kişi ondan sevinç duysa, hiçbir zaman derecat kaybetmez. Şeytan devreye girerse, negatif bir şeyler yapması için telkinde bulunursa, dikkat edin, yapabildiği şey sadece telkindir. Bu telkinin neticesinde vücuda gelecek olayı kişisel irade kendisi vücuda getirir. Öyleyse negatif faktörün var olması, yani kişinin derecat kaybetmesi kaderde söz konusu değildir. Kazada söz konusudur sadece. Öyleyse kazayla kader arasındaki müesseseyi burada inşallah tamamlıyoruz. Gördük ki kaderde derecat kaybı hiçbir şekilde söz konusu değil. Ama niyet ve nasip meselesinde derecat kaybı söz konusu. Çünkü orada pozitif işlemleri de yapan, negatif işlemleri de yapan kişisel irade. Tek başına bir irade. İkinci bir varlık devreye girdiği zaman bu bir kader unsuru oluyor. Eğer ikinci varlık bizatihi bir şeyi vücuda getirirse, o kişiye tesir yoluyla onun oluşmasına sebebiyet verirse, olay hiçbir zaman kader değildir. O bir kazadır. Vücuda getiren kişi kimden hangi telkini alırsa alsın, o aldığı telkin ne olursa olsun kendi iradesiyle bir suç işlemiştir. O zaman derecat kaybedecektir. İki olay arasında da büyük farklılık var. Kaderde bir irade bir olay vücuda getiriyor. Bu olay başka birine tesir ediyor. Kazada kişi işlevi kendisi yapıyor. Sonucu vücuda getiren kendisi. Niyet ve nasipte de kişi kendisi neticeye gidiyor. Ve derecat kazanabiliyor da kaybedebiliyor da. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, niyet ve nasip müessesesi bu akşam sizlere açıkladığımız bir güzelliği temsil ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İlk 7 basamağı sohbetimizin birinci kısmında tamamlamıştık. Acaba bundan sonra neler yapıyor Allah-u Teala? İnsana ne gibi yardımda bulunuyor ki o hedeflerine ulaşsın diye? 8. basamakta Allah'ın yaptığı şey o kişinin kalbine hidayet koymak. İşte Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Niçin koyuyor hidayeti? Bu sualin cevabı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki o cennete ulaşanlar var ya, onların hepsinin kalpleri Allah'a dönmüştür diyor. Bir insanın kalbinin rahmet kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Ve o kalbin içine Allah'ın rahmetinin girmesi mümkün değildir. Bu neye benzer? Bir çeşmeye gidiyorsunuz, elinizde de sürahi var ama sürahi ters tutmuşsunuz. Sürahinin içine bir damla bile Allah'ın nuru giremez. İşte kalbinizin de mutlaka Allah'a döndürülmesi lazım. Bunu sağlamak üzere Allah-u Teala 8. basamakta, yani siz amene olduktan sonra kalbinize hidayet koyuyor nefsinizin kalbine ki o kalbi Allah'a döndürsün diye. Bileceksiniz ki kalbinizde daima iki tane kapı faaldir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ilen zulümati. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah amenu olanların ilk 7 basamağı aşanların dostudur. Onların diyor kalplerini zulmetten nura çıkarır. Nereden? yapıyor bunu. Hangi kapıdan gönderdiği nurlarla? Rahmet.

Yani şeytana dönükken Allah'a dönük hale getiriyor. Dokuzuncu basamak. Bir insan zikrederse ne olur? Zikir, yani Allah kelimesinin birbirinin arkasından tekrarı. Allah-u Teala Allah'ın ismiyle zikredin diyor Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve ne oluyor? Allah kelimesi bir şifredir. Allah kelimesindeki Arap harflerinin birbirinden değişik titreşim sayılarının öyle bir dizaynla Allah-u Teala tarafından bir araya getirilmesi söz konusudur ki bu kelimenin tekrarı Allah'ın katında mutlaka iki tane nuru harekete geçirir. Bunlardan bir tanesinin adına rahmet diyor Kur'an-ı Kerim'imiz, ikincisinin adına da fazl diyor. İşte bu iki nurun harekete geçmesini temin edecek olan bütün dünyada bir tek anahtar var, bir tek şifre var. O şifre Allah kelimesi. Kim bu kelimeyi tekrar ederse, birbirinin arkasından tekrar ederse o kişi zikir yapar. İşte zikir yapan kişi için Allah-u Teala'nın söylediği, kim beni çağırırsa diyor, davet ederse, davet edenin davetine icabet ederim. Kendisi mi geliyor? Hayır. Rahmet ve Fazl isminde iki tane nurunu gönderiyor. Niçin? Bu suallerin cevabını Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine veriyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَهَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize ulaşıp da kalbinizin içine girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi, yani Allah'a verdiği nefsini temizleme yeminini, tezkiye etme yeminini yerine getirebilmesi, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının beraberce girmesine bağlı. Sözlerimin başında Allah'tan gelen nurların ikişerli ikişerli geldiğini söylemiştim. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah ihtas ettiklerinden ahsen olanları, en güzel olanları ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirir. Zümer 22. Bunlar o kişinin kalp tüylerini ürpertir, derisini ürpertir ve o kişi huşu sahibi olur. Sonra Allah'ın zikriyle onların hem bütün vücutları hem de kalpleri titrer diyor. İşte o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ikişer ikişer inen şeyler nedir? Birisi fazıldır, Nur 21'deki gibi, birisi de rahmettir. İşte bir insan belli şartların sahibi değilse, mesela bu 9. basamağa ulaşmadıysa ya da ulaştıysa bile zikir yaparsa o kişinin göğsüne Allah'tan mutlaka rahmet ve fazl isminde iki tane nur gelir ama kalbine ulaşamaz. Çünkü en önemli faktör henüz eksiktir. Göğüsten kalbe Allah'ın açtığı bir yol. Henüz bu yol bu kişide açılmamıştır. Onun için göğüse kadar gelen Allah'ın fazlı ve rahmeti tekrar geriye dönecektir Allah'ın katına ve sirkülasyon devam edecektir hep. Allah'tan kişinin göğsüne, göğsünden tekrar Allah'a bir nur akışı. Ama eğer bir adım daha atarsa kişi, yani 10. basamağın sahibi olursa, ne diyor Allah-u Teala 10. basamak için? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isteği olursa, o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Diyeceksiniz ki ne olacak yani bir kişinin göğsünü teslime açmak ne demek? Ne demek olduğunun cevabını Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala diyor ki sadece o kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir ki Allah o kişilerin göğüslerini teslime açmıştır. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşıyor. Göğüslerine değil kalplerine. Öyleyse Allah kimin göğsünü teslime açarsa demek o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ki kişinin göğsüne gelen rahmet ve fazl o kişinin kalbine ulaşabilsin. İşte 10. basamak, işte sonuç. Ancak Allah bir kişinin göğsünden kalbine bir yol açarsa, şifreli bir yol, bu yoldan Allah'ın rahmeti ve fazlı o kalbe ulaşırsa, o takdirde kalbin üzerindeki mühre rağmen Allah'ın rahmeti katten içeriye sızabilir. Böyle bir sızma olayı da huşuyu oluşturacaktır. İşte huşuyu tarif ediyordu Allah Teala demin. Ne diyordu? Allah ihtas ettiklerinin
en ahsen olanlarını ikişer ikişer indirir.

0: Bunlar ne yapar? Kişinin tüylerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi yapar. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, o zikir neyi indiriyorsa onunla, kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Hadis suresi 16. ayet-i kerime. İşte kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şey her neyse onunla huşu oluşması olayı 12. basamağı ifade ediyor. Demek ki ilk 7 basamağı geçiyoruz ya da baştan başlayalım. 1. basamak olaylar. 2. basamak olayların değerlendirilmesi. Hep bunları ayet-i kerimelerle söylemiştik. 3. basamak bu olayların değerlendirilmesinin sonunda kişinin bir hükme varması ve kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil oluşması. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı artık dilemesi, böyle bir isteğin sahibi olması. 4. basamak Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5. basamak Allah'ın o kişiyi sebillerine ulaştıracağına dair garantisi. 6. basamak kişinin kulağındaki vakrayı alıp kişiyi işitir hale getirmesi Allah'ın. 7. basamak o kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın alması ve ihbat adlı başka bir müesseseyi o kişinin kalbine koyması. İşte böylece Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre o kişi işiten ve idrak eden, fıkıh eden birisi olur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki adıyla, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi adıyla aminu olur kişi. İlk 7 basamağı böylece aştı. 8. basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tegavün 11. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Kaf 33. Allah bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Enam 125. Ve bu yolun neticesinde o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer 22. Ve bunun üzerine kişi huşu sahibi oluyor. Kalbinde başlangıç itibariyle %2 çevresinde bir nur oluştuğu zaman kişinin, o kişi huşu sahibi olmuştur. Önemli mi? Bunun önemli olduğunu baştan söylemiştik. Çünkü kim huşuya ulaşırsa o kişi baştan anlattığım gibi hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorduğu zaman, istihaneyi Allah'tan istediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. İşte 12. basamağa ulaşan kişi buna ehildir. Hacet namazını kılar ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve bu kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve el öper. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyecektir. Böylece Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre bu kişi el öpmüş olur. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe etmiş olur. Bu tövbe aynı zamanda Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki tövbedir. Aynı zamanda Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın yoluna sokan insanı tövbedir. Ve orada Allah diyor ki, arşı tutan melekler diyor, Allah'a derler ki, Ya Rabbi, o tövbe edip de Allah'ın yoluna sırat-ı müstakimine girenler var ya, onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret eyle. İşte bu meleklerin Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde saf saf dizildiklerini görüyoruz. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, eğer Allah ona mürşidini göstermişse, o kişi o mürşidini elinde öper, el öperken önünde diz çöküp, Allah'ın vazifeli melekleri saf saf orada toplanırlar. Bu bir merasimdir. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin ortaya koyduğu bir merasim. Ve Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bu merasimi anlatan Allah Teala 39. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün, o mürşidin önünde el öpüldüğü gün hak günüdür. Neden? İnsan ruhunun hakka ulaşması için ilk adımı attığı gün. Femen şa ittihaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi o gün hakka giden, hakka ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ve bir kelime meaba, meab sığınak demek. Ve demek ki kimin ruhu o ulaştığı sırat-ı müstakimi takip ederek 7 tane gök katını aşabilirse sitret-i müntahayı aşan bu ruh yokluğa geçecektir. Mekansızlıkta Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah bu ruha bu ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi me'ab olacaktır. Sığınak olacaktır. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvab sıfatını kazanmış olacaktır. Yani sığınağa ulaşan ruhunu Allah'a verdiği misak gereğince, Allah'ın da onun üzerine 9 defa farz kılması gereğince ruhunu Allah'a ulaştırmış olacaktır. İşte 14. basamak böyle bir tövbeyle noktalanıyor. Ne olur? Bir kişi mürşidinin önünde tövbe etmişse Ahmet Yesevi Hazretleri gibi ne olur? Allah'tan tam 7 tane hediye alır. İşte ilk hediye mürşidin ruhu mutlaka o kişinin üzerine gelir ve yere paralel olarak onun üzerinde şekillenir. Allah Teala bu hususu iki ayet-i kerimesiyle açıklıyoruz. Mücadele 22, Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruhu diyor Allah Teala, katından bir ruhu o kişinin üzerine gönderir ve onu destekler diyor. Katında eğitim görmüş, onun katında eğitim görmüş bir ruh o kişinin üzerine gidiyor. Mücadele 22 ve onun üzerinde şekilleniyor. Allah o ruhla onu destekliyor. Ama burada açıklama çok açık değil. Ne var ki Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu konu muhteşem bir açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh mülaki kılar, ulaştırır. O kişiye yevmüt talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Allah'ın emrinden bir ruh. Ve dikkat edin ifadeye, üzerine geliyor kişinin, gene dikkat edin, bir vazifeyle geliyor. Üzerine geliyor ve üfürülmüyor, mülaki kılınıyor, ulaştırılıyor. Bu bizim ruhumuz diyen birisi olursa ona Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun diyor o kişinin içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bizim ruhumuz bizim içimize ve üfürülmüş. İki tane temel faktör. Birisi içimize fihi, ikincisi üfürülmüş. Ama mürşidimizin ruhu içimize değil, ala diyor üzerimize. Bir, ikincisi nefaha değil, nefi fiili yok, mülaki kılmak fiili var. Yülki ruha diyor, ruhu mülaki kılırız diyor. Ve ala kullanmış üzerine. Öyleyse bu ruh bizim ruhumuz değil. Ve vazifeli geliyor ve bize diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Ne oluyor? Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve mürşidimizin ait olduğu dergaha ulaşıyor. Orada ona bir rahle tahsis ediliyor. O sıraları görenler var içinizde. Sıralar onarlık sıralardır. Herkesin de önünde, dergâhta mutlaka her ruhun önünde bir rahle bulunur. İşte o zaman bizim ruhumuz Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde olduğu gibi nasıl diyor Allah Teala? Zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Femen şâittâze ilâ rabbihi meâba. O zaman diyor. Fe o zaman. Ben o kişi ki ittihaz eder. İlâ rabbihi, Rabbine giden o neyse, o nesne, sırat-ı müstakimi kendisine diyor yol ittihaz eder. Ve anlıyoruz ki meab kelimesinden, sığınak kelimesinden kim ruhunu o yol üzerinden Allah'a hakka ulaştırırsa, hakka götürdüğüne göre mutlaka oraya ulaştıracak. O zaman diyor o kişinin ruhuna meab olur Allah-u Teala. Allah'ın sığınak olması. İşte kim sığınağa ulaşmışsa, sığınağa ulaşan, meaba ulaşan anlamına evvab kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. O zaman olayı yerlerine oturttuğumuz zaman ne görüyoruz? Demek ki mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bizim ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Bundan sonra nasıl ulaşma olduğunu da söyleyeceğiz. Ama gelelim üçüncü hediyeye. Demek ki birinci hediye mürşidimizin ruhu, ikinci hediye bizim ruhumuzun Allah'a ulaşmak, hakka ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın üçüncü hediyesi. Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının o gün sevaba çevrilmesi. Dördüncü hediyesi Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine bağımlı. Diyor ki biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Bunun başlangıç noktası bir başağında 100 buğday tanesi bulunan bir grup. Henüz nefsi emarede kişi ve 1'e 100 almaya hemen başlıyor. Her sevabına karşılık 100 katı. Nefsi emareyi tamamlayıp ikinci kademeye geçerse nefsi levameye 200 katı. Mülkime mutmainne radiye mardiye teskiye kademelerinde yüzer yüzer artarak 700 katı. Allah öyle bir hediyeler zinciri ihsan ediyor ki kişi bir tek sevabına karşı 700 katını almaya başlıyor Allah-u Teala'dan. Allah'ın beşinci hediyesi mürşidin ruhuyla alakalı. Bir insan irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse salahta getirilir. Yani velayetin en üst basamağında 28. basamak. Ve o basamakta Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. Ve o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Salah nuru. İşte bu nur kimin başının üzerindeyse o ruh bir başkasının, müridin, Allah'a varmayı murad eden kişi mürittir. Murad eden kişinin başının üzerine geldiği zaman Allah'ın katından salavat isminde bir nuru çekiyor. Bu nur kişinin kalbine ulaşıyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Bu nurun kişiyi yani kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın gönderdiği bu nurun o kişiyi yani o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Ve dedik ki bir kişinin hidayete adım atması, mürşidine ulaştığı gün gerçekleşen bir olgudur ki, bakınız hidayete erenler için Allah-u Teala ne söylüyor? Bakara suresi 157. ayet-i kerime. İşte onlar hidayete erenlerdir ki, Allah'ın rahmeti ve Allah'ın salavatı yalnız onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Bakara suresi 157. ayet-i kerime. Evet, gördük ki Allah'ın beş ihsanı. Altıncı hediyesine bakalım. Bu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bir ihsan. Diyor ki, وَكَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. İşte o gün, mürşidimize ulaştığımız gün, kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. O gün bizim için Allah'a göre mümin olma günümüz. Biz kullar kendimizi hemen mümin safına koyarız. Bize göre kolay. Allah'a inanıyorsak deriz. Biz müminiz. Ne kadar hazin biteceğini herkes böyle zannediyor. Yani Allah'a ulaşan kişi mümin olmuştur zannediyor. Olmuş mudur? İşte olup olmadığını beraberce inceleyelim. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki amelü salihata başlarlar, ıslah edici amellere başlarlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bir defa mümin olmanın birinci tarifi burada veriliyor. Kim bu? Amelü salihata başlayan insanlar. Şimdi anlatacağız. Amelü salihat nefs tezkiyesine başlamak istikametindeki bir olay. Onu vazgeçelim. Ama şu mümin olma kavramını dikkatli yerlere oturtmamız lazım. Bir kişi eğer Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayıyorsa o zaman ayet-i kerimelere bakacağız beraberce. Allah'ın buradaki tarifini yok farz ediyorum. Henüz söylenmemiş. Şimdi bakacağız kim mümindir. Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bakın bu bir vaka. Her 1000 kişiden 501 kişinin mutlaka cehenneme gideceğini gösteriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Öyleyse bilin ki insanların yarıdan fazlası mutlaka cehennemlik. Şimdi beraberce sokağa çıkalım sizinle. 10 bin kişiyi yoldan çevirelim. Kardeşim diyelim, sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Kaç bin kişi acaba Allah'a inanıyorum diyecektir. 9.900'ünü ben garanti ediyorum. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar 9.900 olmasaydı da 10.000'de 6.000 olsaydı bile gene ayet-i kerimenin ruhuna ters düşecektik. Eğer her Allah'a inanan mümin olsaydı, her mümin olan mutlaka cennete gidecekti. Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık. Öyleyse mümin olmanın tariflerine baktığımız zaman açık hakikati görüyoruz. Bir, kalbine imanın girdiği kişi, Allah'ın kalbinin içine imanı yazdığı kişi mümindir. Nereden biliyoruz? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala diyor ki ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerinin içine diyor, fi kullanmış. Kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah bir insanın kalbinin içine imanı yazdığı zaman Allah o kişinin kalbinden içeri imanı sokmuştur. İşte kimin kalbinden içeri bu iman girmişse Allah'a göre o kişi mümindir. Allah'ın cennetine girmeyi hak eden kişi. İşte müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevap tartıları günahlarından fazlaysa biz sadece onları cennete alırız diyor Allah-u Teala. Bir insanın cennete girebilmesinin mutlak ölçüsünü koymuş. Sevaplar günahlardan mutlaka fazla olacak. Kimler mümindir? Sırat-ı müstakimin üzerinde ruhları bulunanlar. Bir insan 14. basamakta sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte Allah Teala buyuruyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara kıyamet günü vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Tekrar ediyorum. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 diyor oluşacak. Ne yazık ki 72 tanesi diyor kurtuluşa ehil olamıyor. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hangi fırkalar kul olmuş da hangiler Allah'a kul olmuş? Bu konunun açıklamasına bakıyoruz. Enam 152 Allah Teala buyuruyor. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı, herhangi bir yolu kendinize yol edinmeyin ki onun dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Şeytana yani kul ederler. Öyleyse her iki ayet-i kerimede de birçok fırkalar ve bunlardan sadece bir tanesi anlatılıyor. Sebe 20'de bunlar müminler adıyla anılıyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olarak anlatılıyor. Her kim ne zaman ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa işte o kişi o gün müminler safına girmiştir. Eğer daha açık konuşmak gerekiyorsa bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaptığını yapmayan insanlar için hazin bir sondan bahsediyor Allah Teala. Çünkü onların dalalette olduğunu söylüyor. İşte Fatiha suresinin sonu. Sırat-ı Allah Teala'ya diyoruz ki İyyake nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani Ya Rabbi biz senden istihane diye bir yardım istiyoruz. Yalnız senden istenebilecek olan bu yardımı senden istiyoruz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Nasıl bir yol? Sıratellezine o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Gördük ki bir kişinin üzerine Allah Teala mürşidinin ruhunu ulaştırıyor. İşte buna da nimet diyor. İşte Ali İmran suresi 164. ayet-i kerime, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların arasından Resulleri bahseden o Allah'tır. Müminlerin üzerine bir nimet Allah'ın Resulleri. Niçin nimet? Çünkü onlara ulaşıp da onun önünde Allah'ın emrettiği o tövbeyi yerine getiren bir insan için mutlak bir sonuca ulaşmak söz konusudur. O gün o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devam ediyor Allah Teala. O zaman kişinin başının üzerindeki mürşidin ruhu nimet hüviyetinde. Ve Allah Teala'nın işaretine bakın. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduğumuzun, cehenneme atacaklarımızın yolu değildir. Ve son cümle zaten bütün tereddütleri yok ediyor. Veleddalim ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. İşte şimdi size 10 ayet-i kerime, 10 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dalalette olanların o hedefe ulaşamamış insanlar olduğunu söylüyor. Bir Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Kasas 50. Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel müftet. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. فَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Kimi de Allah dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. وَلِيًّا مُرْشِدًا فَلَنْ تَجِدَ diyor, bulunmaz diyor Allah Teala. Kimi de Allah dalalette bırakırsa, mürşidine ulaştırmazsa o kişi için bir veli mürşid, evliyadan bir mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Ne zaman bu? O ezelde Allah Teala'nın huzurunda toplandığımız o zamandan evvelki gün. Hepimizi zamanın muhtelif parçalarına gönderiyor Allah Teala. Ait olduğunuz zaman parçasında dünyaya geleceksiniz diye gönderiyor hepimizi aşağı. Yaşadığınız devirde diyor size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan her kim o hidayetçilere tabi olursa onlar delaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar diyor. 3. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Yani hevalarına tabi olanları, Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Ne zaman kurtulacaklardı? Mürşitlerine ulaştığı gün kişi dalaletten paçasını kurtaracaktı. Allah Teala 5. ve 6. ayet-i kerimelerde Cuma 2 ve Ali İmran 164'te diyor ki biz birisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere ötekinde de ümmilerin arasından Resuller bahseden odur. Niçin bahsettiğini söylüyor şimdi. Onlara diyor bunlar bir Allah'ın ayetlerini okurlar. 2 onların nefslerini tezkiye ederler. 3 onlara kitap öğretirler. 4 hikmet öğretirler. Her iki ayet-i kerimede şöyle bitiyor. Bundan evvel, bu mürşitlere ulaşmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Onlara, Allah'ın bahsettiği her kavim arasından o insanlara tabi olmayanlar diyor. Tabi olmadan evvel apaçık bir dalalet içindeydiler. 6 oldu. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki Allah'ın davetine, Allah'ın davetçisine tabi olmayanlara sesleniyorum diyorum. Allah'ın davetçisine tabi olmayanlara. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Tekrar ediyorum, onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Bütün kavimlere mürşitler bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Nahl 36. Bütün insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını temin edecek olan Allah'ın Resul adını verdiği, her devirde mutlaka bulunan insanlar bunlar. İşte Allah Teala'nın 9. ayeti kerimesi Zümer 22. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu hidayetle dilediğini hidayete erdirir, bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve Araf suresi 186. 10. ayeti kerime. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin irşat makamına ulaşmadığı takdirde, kendi mürşidini Allah'tan sormadığı, öğrenmediği ve ona ulaşmadığı takdirde dalalette olduğunu söylüyor. Bir ayeti kerime, iki ayeti kerime değil, tam 10 ayeti kerime. Ve 17 ayeti kerimede Allah Teala dalalette olanların ne yazık ki cehenneme gideceğini söylüyor. Demek ki 14. basamaktan bahsediyoruz. Kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. 6. ihsanı. Ve kişinin kalbinin içine yazdığı bu imanla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7. ihsanı. Kişi zikir yaptığı zaman dedik Allah'ın katından rahmet ve faz isminde iki tane nur gelir. Zümer 22'de bunların mutlaka çifter çifter indirildiği söyleniyor. Göğüse geldi. Allah göğsünden kalbine yolu açmış kişinin. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre kalbe geldi, kalp mühürlü. O mühürün kenarından sızarak içeri giren bu nurlar o kişide huşuyu oluşturabiliyor sadece. Daha kişi mürşidine ulaşmamış. Ama mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış. Bu imanın Allah tarafından o kalbe yazılması kalpteki bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Ve mühür, bütün kalpleri kapayan mühür hareketli hale geliyor. Ne olur diyeceksiniz hareketli hale gelirse, bakın ne oluyor. Allah'tan gelen rahmetin ve fazlın beraberce o kişinin göğsüne indiğini söylemiştik. Buradan Allah Teala göğüsten kalbe o yolu açmışsa kişinin kalbine hem rahmet hem fazl ulaşacaktır. Bir de salavat ulaşacaktır. 3 tane nur. İşte bu 3 tane nurun baskısıyla o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür aşağı doğru itilecek ve zulmani kapıyı kapatana kadar aşağı inecektir ve orada kilitlenecektir. Zikir devam ettiği sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için o mühür hep orada kalacaktır. Öyleyse burada nefs tezkiyesi, yani ıslah edici amel, nefsi ıslaha götüren ameller başlamış mıdır? Evet, nefs tezkiyesi burada başlar. Neden? Allah Teala nefs tezkiyesine başladığımız yeri tarif ediyordu. Ne diyordu? Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte burada rahmet kapısının üzerine örten mühür aşağı indirilmiştir artık. Zulmani kapıyı kapatmıştır. Ve zulmani kapıyı kapatmıştır, rahmet kapısını açmıştır. Rahmet kapısından içeri 2 değil 3 tane nur girmektedir. Hem rahmet, hem fazl, hem de salavat. İşte bu kişi burada nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse Allah'ın 7 tane ihsanını gördük. Bu nefs tezkiyesine başlaması neyi ifade eder? Kişi mürşidinden aldığı emirler gereği zikrini giderek arttıracaktır. Artan zikir o kalbe gelen rahmetin ve fazlın o kalpte kalma süresini giderek büyütecektir. Süre uzamışsa rahmet, faz ve salavat o kalpte daha uzun süre kalacaktır. İşte bu sürenin belli bir noktasında o kişinin nefsi emmare kademesini tamamlayacaktır. Ne demek istiyoruz nefsi emmare demekle? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Hazreti Yusuf diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim sui olanı şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar diyor müstesna, onlar nefse emmareden öteye geçeceklerdir, ibra edileceklerdir. Öyleyse başlangıç kademesi bütün insanlarda nefsi emmaredir. Ne zaman bu emmare kademesini aşacak bir yere ulaşırsak, zikrimizde, kalbimizde mutlaka 7 kademede, %7'şerden %49'a ulaşan, başlangıçta da %2 nispetinde bir nurla yaklaşık rakamlar, kalbimizin nura ulaşması söz konusu. İşte nefs-i emarede yaklaşık %7 nur o kişinin kalbinde yerleşir. İki de o kişi huşu sahibi olduğu zaman yerleşmişti yaklaşık %2. Öyleyse nefs-i emmare kişinin kalbinde artık nurları yerleştirmeye başlamıştır. Kişi zikrine devam ediyor arttırmaya ve nefs-i levvameye geliyor. Fela uksumu bin nefs-i levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Levvetmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama nefsi daha terbiye olmamış ve günahları işlemeye devam ediyor. Ve kişi bunun nefsinden kaynaklanan bir olgu olduğunun farkında nefsini levmediyor, kınıyor. Böyle bir tarikat da var, Melami tarikatı. Nefsini kınayanların tarikatı. Melamet denir. Bu melamet nefsin kınanması istikametinde bir ifade. İşte ikinci kademede o kişi %14 nispetinde nurun sahibi olacaktır. Üçüncü kademe mülhime adını alıyor. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor. O nefse hem Allah'ın takvası hem de şeytanın fücuru ilham edilir. Demek ki kişi bu noktada Allah'tan takva isimli bir ilhamı almaya başlıyor. İşte burada %7 daha nur o kişinin kalbine girecektir, yerleşecektir. Gelecektir kişi mutmainne kademesini, zikrini giderek arttırıyor. Ve artan zikirle o kişinin kalbi mutmainne noktasına gelecektir. Ne demek mutmainne? Kişinin tatmin olduğu, doyuma ulaştığı nokta. İşte Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşan nefs. Nasıl ulaşmış acaba? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Bilin, bilin ki, dikkat edin ki, agah olun ki, kalpler, nefslerin kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Demek ki bir nefsin dördüncü basamağa ulaşması Allah'ı zikretmekle hedefe ulaşan bir olayı sergiliyor hepimize. Mutmainne doyuma ulaşan bir nefs kademesi. Dördüncü basamak. Sonra bu kişi bakıyor ki mutmain olduğu yerde Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyler meğer onun için yeterliymiş. Ama bunu bu kademeye varmadan zavallı insanlar anlayamazlar. Nefslerinin hakimiyeti altında hırsla hep bu bana yetmez, daha fazla, daha fazla diye insanoğlu kendini yer bitirir. Hiçbir zaman tatmin olmaz. Ama buraya ulaştığı zaman kişi bakar ki ah Allah'ın verdikleri meğerse yeterliymiş kendisine. Bu onu huzurun daha birinci basamağına burada yavaş yavaş yaklaştıracaktır. Ve kişi mutmain olacaktır. Arkasından da madem ki Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaktadır Allah'tan razı olacaktır. İşte Fecr 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Beşinci basamak Allah'tan razı olduğumuz nefs basamağı. Altıncı basamak Allah'ın da bizden razı olduğu nefs basamağı. Sonra son basamağa ulaşıyor kişi. Yani nefs tezkiyesi istikametinde tezkiye kademesi yedinci basamak. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa kendisi için tezkiye olur ve Allah'a doğru seyreder. Allah'a doğru seyir halinde bulunur. Yani ruhu Allah'a doğru yaptığı bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşır. İşte nefsin yedi tane kademesi. Bu yedi tane basamak boyunca emmareyi gördük, devamiyi gördük, mülhimeyi gördük, mutmainneyi gördük, radiye, mardiye ve teskiyeyi gördük. Bu yedi basamağın aşılmasının sonunda ne olur? Mürşide ulaştığı gün insanın ruhu vücudundan ayrılmıştı dedik. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Sırat-ı müstakim de yedi tane gök katından aşan bir yol. Yedi gök katıyla Allah-u Teala gökleri yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde insanın nefsini de gördük ki yedi kademeden her ikisinde sevva etmiş. Gökleri yedi kademe olarak sevva etmiş. İnsan nefsini gene sevva etmiş. Her ikisi için de sevva fiilini kullanıyor. Her ikisi de yedi kademeli ve nefsimizin her kademede tezkiyesine, temizlenmesine, Allah'ın nurlarıyla aydınlanmasına karşılık ruhumuz her kademe aydınlıkta yalnız bir gök katı yükselebiliyor Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adı verilen yolculukta. Allah'ın üzerimize tam 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki bu yolculukta. Birçok insan pek çok şeyi bildiğini iddia eder Kur'an-ı Kerim'den ama bunlardan haberi yoktur. Ve zanneder ki insanlar bu hedeflere varmadan da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala nefsimizin tezkiyesini 3 kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını ise tam 9 defa üzerimize farz kılmış. Başlangıçta sizlere arz ettiğim gibi. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin hem nefslerini tezkiye ettiğini, hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, hem de fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ederek felaha ulaştıklarını söylemiştim. Her biri ayrı bir ayet-i kerimeye dayalı olarak. Ve Kur'an-ı Kerim bizlere 14 asrın resmini çizmiş. 14 asır evvel diyor, onlar diyor böyle yaptılar diyor. Siz de diyor Allah'ın bütün güzelliklerini unuttunuz diyor. İşte bir Ahmet Yesevi Hazretleri acaba bu 14. basamakta ve 21. basamakta neler yapmış? Nasıl nefsi tezkiye olmuş, nasıl ruhu Allah'a ulaşmış? 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamak daha geçiyor, nefsini tezkiye ediyor. Ruhu ise gök katları üzerinde yaptığı seyri sülük atlı yolculukla Allah'a mülaki oluyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Bir insanın ruhu sitretin müntahaya aşınca yokluğa geçer. Mekansızlığa geçer. La mekan deyin adına veya adem deyin ama mekansızlık. İşte Allah mekansızlıkta insanın ruhuna Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre me'ab olur, sığınak olur. İnsan da o gün evvap olmak şerefine, me'aba ulaşmak şerefine erer. İşte nefs tezkiye olmuştur, ruh da hakka ulaşmıştır. Şimdi şu 28 basamağı ihata eden Vel Asr suresine gene beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Çoğu insanın da hüsranda olduğundan haberi yoktur. Devam ediyor Allah Teala. İllellezine amenu. Ama ameni olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalplerindeki ekinleti aldığı insanlar, duyabilen ve idrak edebilen insanlar, ameni olanlar, ilk 7 basamak ve amülü salihat, ıslah edici amellere, salih amellere, salihat, salaha götürücü amellere başlayan insanlar. 14. basamak. Nefs tezkiyesine başlama noktası kişinin. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Kimler bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Ne demek hakkı tavsiye etmek? Gelin beraber 14 asır geriye bakalım. Allah Teala bakın ne diyor? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Hani bazı insanlar diyorlar da insan ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşmazmış. Bakalım öyle mi gerçekten? Habibim de ki diyor Allah Teala, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin bir rüyet üzere, bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte buyur. Allah'a davet ettiğimiz yol, insan ruhunun Allah'a ulaşması için 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, bütün insanları Allah'a davet ediyorlardı. Bütün mürşitlerin yaptığını yapıyorlardı. Neticede de bütün sahabenin Allah'a ulaştığını görüyoruz. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Zümer 18. Vellezîne eştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadi. Son derece açık bir biçimde söylemiş Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler diyor. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbu ilallâhi, Allah'a döndüler, Allah'a ulaştılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşşir ibadi, benim kullarımı müjdele. İşte kullarım diyor Allah Teala. Hepsi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a verdikleri yemini burada yerine getirmişler. Allah'a dönerek, Allah'a ulaşarak. Zaten bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18 hepsinin hidayete erdiğini söylüyor sahabenin. Hidayete ermeyi de 3 ayet-i kerimede söylemiştik. 1. Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İşte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın hidayet tarifini ve sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Hepsi bundan 14 asır evvel Allah'a verdikleri, Allah'ın da üzerlerine tam 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırma misakini yerine getirmişler. Acaba nasıl yerine getiriliyor bu misak? Bakalım nasıl yerine getiriliyormuş. Rad suresi 20. ayet-i kerime. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini nakzetmezler, yalanlamazlar. Sonra وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْعَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَاسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona اَنْ يُسْعَلَ ulaştırılmasını Allah'ın kendisine, kendi zatına ulaştırılmasını emrettiği şey her neyse onu, o ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Gidin biraz da tefsir okuyun ve Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların söylediklerinin birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu götürün. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirlermiş. Onlar diyor akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Bu ayet-i kerimenin karşılığından bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Evet, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Ne karip kelimesi, ne güçlendirme, kavi kelimesi, ne akrabalık, hiçbirisi ayet-i kerimede mevcut değil. Veya onlar sıla-i rahma riayet ederler. Akrabalarıyla aralarını güçlendirirlermiş. Allah'ın bitiştirmesini emrettiği şeyi bitiştirirlermiş bir şeylere. Allah Teala resmen onlar Allah'a vasıl olurlar diyor. Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Evet ve demek ki Vel Asr suresi ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. İşte bu 14 tane basamak, yani 7. basamağa kadar olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o şiirlerinden dörtlükler, ikilikler okuduk size. Acaba 2. 7 basamağı nasıl açtı? Acaba 3. 7 basamağı açtı, nasıl açtı? 21. basamağı Ahmet Yesevi Hazretleri nasıl ulaştı? Hayatında nasıl iz bıraktı bunlar? Bakalım beraberce. Allah'ın evliyası nasıl evliya oluyor? Kalbe hidayet konulması konusunda şöyle söylüyor. Söylesem ben dilimdesin. Gözlesem ben gözümdesin. Gönlümde hem canımdasın. Bana sen gereksin sen. Gönlümde hem de canımdasın diyor. Kalbinde Allah'ın hidayetini hissediyor.
1: Allah.
0: 9. Kalbin Allah'a dönmesi. 9. basamak. Aşıkları hakka bakıp nara çeker. Melaikler hediye kılıp hakka söyler. Şevk şarabını içen aşıkın şevki artar. Karışıklık, efkan insanların tuzu olur. Aşıkları hakka bakıp kalpleri hakka dönüyor. Hakka bakıp nara çeker, ateşe çeker. Bir kalp Allah'a aşık olursa yanmaya başlar. Bu yanmayı yaşamayan insan böyle bir şeyin hayatı boyunca hiç farkına varamayacaktır. Acaba nasıl bir kalp narın içine girer? Nasıl bir kalp yanar Allah için? Nasıl Allah'a aşık olunur? Birçok şeyleri ya da bütününü bildiğini iddia eden bir sürü insan hayatı boyunca bu büyük gerçeği hiç yaşayamadan bir gün bu dünyadan gidecektir. Kalbin nara yanması, Allah'ın aşkıyla kalbin tutuşması işte onu anlatıyor. Kalbe yol açılması. 36 yaşta oldum sahip kemal. Hak Mustafa gösterdiler bana cemal. O sebepten gözüm yaşlı, huyum bir dal. Aşk hançeri yürek bağrımı deldi dostlar. Allah Teala'nın aşk hançeriyle göğsünden kalbine bir yol açtığını söylüyor Ahmet Yesevi. 11. basamak. Zikir ve nurun gelişi. Aşık yansa has maşuku ile yanar. Mecaziler yanmadan durur, candan doyar. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar. O sebepten maşukuna nazı olur. Görüyorsunuz ki kalbine gelen nur kalbi dolduruyor. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar diyor. İçi kalbi Allah'ın nuruyla doluyor. Huşu için, 12. basamak için söylediği şu: yol üstünde hak olan, sineleri çak olan, zikrini deyip pak olan, nalan olan aşıklar. Zikir yaptıkça kalp aydınlanıyor, sonunda kalp pak oluyor. Yani kişi huşuya ulaşıyor. Mürşidi sorma ve görme konusunda şunu söylüyor. Genel olarak yol üstünde oturup yolu soran dervişler, ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Ukbadan, yokluktan, Allah'tan haber duymak. Ne demek bu? Hacet namazını niçin kılıyoruz? Allah'tan soruyoruz. Ya Rabbi, biz senden mürşidimizi istiyoruz. Bize onu gönder. Hacet namazını kıldık. Eğer huşuya ulaşmışsak mutlaka Allah Teala ukbadan bir haber uçuracaktır. Bize mürşidimizi gösterecektir. İşte ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Bütün neticeleriyle olay açık. Haberi duyuyor, görüyor mürşidini ve yola giriyor. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Mürşide ulaşma konusunda 14. basamakta şunu söylüyor. Ben 27 yaşta piri buldum. Baştan başlayalım. 7 yaşta aslan babam arayıp buldu. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Allah'a hamdolsun gördüm dedi, izimi öptü. O sebepten 63'te girdim yere. Demek ki aslan baba 7 yaşta bizim Ahmet Yesevi Hazretlerini Allah'ın yoluna sokmuş. Yetmez. Ben 27 yaşta piri buldum. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Eşiğinde yaslanarak izini öptüm. O sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte. 27 yaşta bir başka mürşide yeniden bir ulaşma söz konusu. Ve 42 yaşta neler olduğunu söylüyor. 42'de talip olup yola girdim. Hacet namazını kıldığı yer işte burası. Ondan evvel mürşitler onu buluyor. Ama her birinde bir olgunlaşma devresi geçiren Ahmet Yesevi Hazretleri, irşat makamına layık olacağı, Allah'ın kendisi için tayin ettiği, onu irşat makamına ulaştıracak olan mürşidini talip olup buluyor. Hacet namazını kılıyor ve Allah Teala ona gösteriyor. 42'de talip olup yola girdim. İhlas ile yalnız Hakk'a gönül verdim. Arş, kürsü, leften geçip kalemi gezdim. Zat-ı ulu hacem. Sığınıp geldim sana. 14. basamakta işte bunlar olmuş. Acaba ondan sonra Allah'ın yoluna girdikten sonra, ki her seferinde bir defa daha giriyor, acaba neler olmuş? Nefse emmare konusunda şunları söylüyor. 13'ümde nefs arzusuna kapılıverdim. Nefs başına 100.000 bela tutup saldım. Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim. 14'ümde toprak gibi oldum işte. Türlü aşım, türlü işim, dertli başım. Erdi canım, gitti aklım, aktı yaşım. Günah ile tamamen doldu içim dışım. Niyazsızım, açıversin yolumu benim. İşte bu başlangıç kademesi. Nefsi emmare, günah ile tamamen doldu diyor içim dışım. Levame'de şunu söylüyor. Aşk kapısını Mevlam açınca bana erdi. Toprak kılıp hazır ol deyip boynumu eğdi. Yağmur gibi melametin oku değdi. Melamet, levm etme okları. Melamet, levm edilme. Melametin yağmur gibi okları derdi diyor. Temren alıp yürek bağrımı deştim işte. Mülhime konusunda şunu söylüyor. Garip fakir yetimleri kıl sen Şam'dan. Parçalayıp aziz canın eyle kurban. Yiyecek bulsan canın ile kıl sen ihsan. Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte. Hak'tan bu sözleri işittiğini açık açık yazıyor. Hak'tan işitip bu sözleri dedim, size de ben dedim diyor. Ben Hak'tan işittim, size ben dedim. İlham alıyor Allah-u Teala'dan. Gene bir başka şiiri, rivayeti görüp Hak'la söyleştim ben. 100.000 türlü meleklerle yüzleştim ben. O sebepten Hakk'ı anıp izleştim ben. Can ve gönlümü ona fena kıldım. Evet. Yani vakit oldu mu bu durumda? Evet. Peki, bunu tamamlayalım. İçeriden kardeşlerimiz haber gönderiyorlarmış. Vaktimiz doldu diye. Bu aslında daha anlatmak istediğim size çok ama burada tamamlamak mecburiyetine kalacağım. Şunu bitirmek üzereyim zaten, bitireyim. Allah razı olsun. Mutmainne kademesinde şunu diyor. Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama, Hakkı seven aşıklar helalinden yemişler. Mutmain olmuş artık, dünyadaki paralar filan ona alakadar etmiyor. Cefa çekmeden aşık olunmaz, dinle gafil. Cefa çekip sabırlı olsan olma cahil. Razı olup kulluk kılan olur akil. Razı olup Allah'tan razı olmak, radiye. Cahil insan birbirinden ayrılmaz olur. Mardiye kademesinde şöyle söylüyor. Aşık yanar, Hak'tan kopar, Allah razı. Mardiye Allah'ın da kuldan razı olduğu makam. Aşıklığı arzu kılan şehit gazi, hacet değil aşıklara çoğu azı. Katre yaşı Hak Mevlam'ın nezri olur. 21 tezkiye. 32 yaşta geldi Hak'tan ferman. Kulluğuma kabul kıldım, kılma arman. Can verdiğinde sana vereyim nur-u iman. Garip canım mutlu olup güldü dostlar. Kulluğuma kabul kıldım diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuş. Tezkiye kademesinde nefsini tezkiye etmiş ve fizik vücudu Allah'a kul olmuş. Artık bundan sonrası fena, beka, zühd, teslim, ulul erbab, ihlas ve selah makamları, velayetin 7 tane makamı bir iki dakika içinde anlatayım. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh Allah'a teslim olur. Bu fena makamıdır. Sonra Allah Teala o kişiye bir altın taht ihsan eder. Beka makamı. Zikri günün yarısını aşar, zühd makamı, fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder, muhsinler makamı, daimi zikrin sahibi olur, ulul elbab makamı, nefsinin bütün afetleri yok olur, ruhunun bütün hasretleri oraya geçer, İhlas makamı, halis olduğu, İslam olduğu, teslim olduğu makam ve nihayet tövbe-i nasuha davet edilir ve salaha ulaşır.

Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve evinizde hangi Kur'an-ı Kerim tefsirleri varsa lütfen bakın. Rad 21. Acaba ne yazıyor tefsirler? Allah ne söylemiş? Tefsirler ne yazıyor? Bir suali daha var. 73 fırkadan ayrılan hidayet fırkası hangisidir? Hidayet fırkası anlatmıştım zaten. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ruhu ulaşan kişiler o fırkanın ifadesini taşıyor. Çünkü orada da 73 fırkadan bahsetmiş Allah Teala sayısını bildirmeden. Sebe 20'de de gene 73 fırkadan bahsediyor. Her ikisinde de sadece bir tek fırka kurtuluyor. Siz gönderdiniz değil mi bunu? Evet, Allah razı olsun. Her ikisinde de 73 fırkadan sadece bir tek fırka kurtuluyor ve adlarına müminler diyor Sebe 20. Diğeri de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar diyor Enam 153. Anlıyoruz ki bir tek fırka olduğuna göre efendim? Evet. Sırat-ı müstakimde olan insan bir defa Allah-u Teala'nın 14 tane basamağını geçmiş olan insandır. Birinci vasfı Allah'a ulaşmak konusunda mutlak bir talebin sahibidir. Bu insan bir, Allah'a inanıyor. Yetmez. İki, Allah'a ulaşmaya inanıyor. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanıyor. Üç, Allah'a ulaşmanın iki defa olduğuna inanıyor. Bir, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra. İşte ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. İki defa. Yetmez, bu kişi Allah'a ölmeden evvel ulaşmanın farziyetine inandıktan başka kendisinin de ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Ondan sonra Allah'ın öyle bir garantisinin sahibi ki bu sırat-ı müstakime ulaşan kişi, Allah onu 5. basamakta, 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah ona. 5. basamakta o kişiyi sebillerine ulaştıracağını garanti ediyor. 6. basamakta kulağındaki vakrayı alıyor kişinin ve irşat makamının sözlerini işitir hale getiriyor. 7. basamaktaki kalbindeki ekinleti alıp onun yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi irşat makamının sözlerini fıkıh edebilir hale getiriyor. Başka vasıflarını da söylüyorum. Kalbine Allah hidayet koyuyor bu kişinin. Bir başka vasıf. Bu hidayet kalbi Allah'a döndürüyor. Bir başka vasıf. Bu vasfa dikkat edin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine yol açar. Allah bu zatı kendisine ulaştırmayı diliyor. Hepsinden önemli özelliği işte bu kişinin. Ondan sonra ancak kişi zikir yapıyor, huşu sahibi oluyor. Ondan sonra hacet namazını kılıp mürşidini görüyor. O 7 tane hediyeyi de alıyor Allah Teala. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa Allah Teala tarafından kim sırat-ı müstakime ulaştırılmışsa bu 7 tane hediyenin sahibidir. Bir, mürşidin ruhu onun başının üzerindedir. İki, kendi ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Üç, kalbine Allah iman yazmıştır. Dört, bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Beş, bir sevabına 100'den 700'e kadar Allah'tan ihsanlar almaya başlayacaktır. Mürşidin ruhu başının üzerine yerleştiği için kalbine salavat nuru, rahmet ve faz ulaşacaktır. İşte Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşan kişi bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Allah razı olsun. Aslında daha söyleyecek çok şeyim var ama zaman yok. Fatiha suresinde okuduğunuz ayetleri verdiğiniz mana yanlıştır. Öyleyse dışarıda mı konuşalım, burada mı konuşalım? Dışarı, tamam. Hayır. Hatta şöyle yapalım bence. Dışarıda da konuşmak yerine herkesi toplayalım. Bu konuda sizinle, sizin gibi düşünen başka kardeşlerimiz varsa hepsiyle oturalım. Bir büyük toplantı yapalım. Çok güzel olur. O zaman günü tayin edelim. Ne zaman? Zamanı şimdi tayin edelim ki sonradan şey olmasın. İki hafta sonra pazar günü. Uygun mu? Pazar günü olmasın, ara günler olsun ki benim de problemim aksamasın, programım aksamasın.

0: Yani o zaman 2 hafta sonra da lüzum yok. Geç. Peki 2 hafta sonraki çarşamba gününün akşamı. Burada. Burasını tutabilecek miyiz? Tamam. Evet. Ve ben hepinizden rica ediyorum. Böyle düşünen kardeşlerimiz varsa ki birçok itirazlar gelecek tahmin ediyorum. Onların hepsini karşımda görmek isterim. Kimler varsa lütfen bulunsunlar. Bizim gibi düşünmeyen insanlar alacağız Kur'an-ı Kerim'i de. Tek tek bu konuları tartışacağız, açıklayacağız. Bu konuyu ben İzmir İlahiyat Fakültesi'ne anlattım. 39 tane öğretim üyesinde hiçbirisi itiraz etmedi. Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde bir tek hoca itiraz etti. Sonuca da ulaşamadık onunla ne yazık ki. Çünkü gelmedi akşamki toplantıya. Bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı'yla tam 3,5 saat konuştuk. Hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ama kimler itiraz ediyorsa buyursunlar. Salon açık, meydan açık. Kaç kişi gelirse, ne kadar çok gelirseniz o kadar çok memnuniyet duyarım. Allah hepinizden razı olsun. 2 hafta sonraki, yani haftaya çarşamba değil, bugün ne? Pazar. Bu çarşamba değil, gelecek çarşamba gününün akşamı. Burada. Eğer mümkünse. Herkes davetli. Hatta bunu bir ricam daha var benim. Televizyonu alacağız. Evet. Ve orada da inşallah yakında zaten açılıyor televizyonlar. Hem meraklılar seyredecekler hem de bütün Denizli bizleri inşallah seyredecek. Çok mutluluk duydum. Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm. Ha öyle mi? Salih amelden murat nelerdir anlatır mısınız? Salih amelden murat ıslah edici ameller. Yani kişiyi salah makamına ulaştıracak olan ameller. Eğer kişi belli şartlara dahil, belli şartlara sahip olmazsa işlediği amellerin salih amel olması mümkün değildir kanaatindeyiz. Salih amelin başlangıç noktası nefs tezkiyesine insanın başlangıç noktasıdır. Çünkü ondan evvelki amelleri kişinin Allah'a verdiği yeminlerin hiçbirini yerine getirmesine müsaade etmiyor. Ve kişi eğer bu dediklerimizi yerine getirmezse, bunları biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz gibi 10 tane ayet-i kerime gereğince dalalette. 5. Mümtehine suresinin 12. ayetinin manasını, yani yeni el öpme hususunu açıklar mısınız? Kim kimin elini öpecektir? Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi el öpme konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Mümtehine 12'de tövbe var. Allah Teala diyor ki sen kadınlara da tövbe ettir. Onları falan falan falan falan günahlardan tövbe ettir. O günahları bir daha işlemeyeceklere dair tövbe al diyor. Kadınlara da erkeklere yaptığın gibi onlara da tövbe ettir diyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise diyor ki sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana tabi olan Allah'a tabi olmuştur. Orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi dikkat edin. Bir insan eğer bir başkasıyla toka ediyorsa, musafaha ediyorsa iki el aynı hizadadır. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el mutlaka üsttedir. Ve Allah Teala'nın söylediği o. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecellideydi. Çünkü o Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde tasarrufta olan kişidir. O kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor. Bedir Savaşı'ndaki kumdan bahsediyor. O herkesin gözünü kör eden kum. Peygamberlerim diyor yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor. Çünkü Allah onlara tasarruf ediyor. Habibi onlara de ki eğer ben Allah'ın benim üzerindeki malikiyeti olmasaydı ben kendim için bir hayır, bir fayda veya zarar husule getiremezdim. İşte Allah Teala'nın tasarrufu net bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin üzerinde bütün vücudunda tecelli ediyor. Ne söyletirse Allah söyletiyor, ne yaparsa Allah yaptırıyor. Ve o el öptürdüğü zaman Allah'ın tecellisi sebebiyle Allah bu ifadeyi kullanıyor. Onların ellerinin üzerinde o sırada yani senin elini öperlerken Allah'ın eli vardı. İşte Rıdvan biatında bulunamayan Hazreti Osman'ın yerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatına bakın. İşte bu da Osman'ın biatıdır, Rıdvan biatıdır. Allah hepinizden razı olsun. 6. Kim kimin elini öpecektir? Zannediyorum bunun cevabını vermiş oldum. Hak kelimesinin manasını açıklar mısınız? Hak kelimesi her şeyden evvel Allah anlamına geliyor.
1: Hak.
0: O yüce Rabbimiz. Burada hakka ulaşmak deyince insanlar zannediyorum ki Allah'tan başka bir mefhumu akıllarına bile getirmezler. Aklına getiren var mı? Hakka ulaşmak deyince Allah'tan başka bir yere insan ruhunun ulaştığını.
2: Allah.
0: O haktır. Aynı zamanda hak, haklılık kelimesinin ifade ettiği temel anlamın da sahibidir. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Hiçbirinize kıl kadar haksızlık edilmez diyen Allah-u Teala'nın bir ismi bu. Hak, El-Hak. Aynı zamanda El-Adl'dir. Adaletin de gerçek sahibidir. Haksızlık edilmemesinin temelinde aynı faktör yatar. Öyleyse hak kelimesini hem hak mefhumundan hareketle hem de Allah mefhumundan hareketle bir yerlere vardırıyoruz. Eğer beyefendi bunların dışında başka manalarda açıklayacaklarsa dinleyeceğiz sizi de inşallah. 7. konu peygamberlerden ve hadisten niçin bahsetmiyorsunuz? Bunun için bahsettim galiba en sonunda. İşte bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diye. Bundan sonraki toplantımızda bahsederiz inşallah. Allah razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah razı olsun. Evet, Allah hepinizden razı olsun.
3: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve râdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz mürşit. Mürşit kimdir? Allah-u Teala'nın indinde mürşit olan, irşatla görevli olan kişi 7 safa ve 4 tane teslimi gerçekleştirmiş olan kişidir. O kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sonra o kişi 18 saati geçen bir zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra Allah-u Teala onu daimi zikre ulaştırmıştır. Kişi ulnelbap olmuştur. Sonra bu kişi irşat olmuştur. Yani muhlis olmuştur. Nasuh tövbesiyle tövbeye ulaşmıştır. Daha sonra da iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah Teala tarafından irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilmiştir. Bu kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ruh, veç, nefs ve irade tesliminin neticesinde Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın hitabına muhatap olarak Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. İrşada memur olmak demek, lügat manalarından hareket edersek memur, emre itaat eden demek. Amir de emri veren demek. Burada Allah amirdir, emri verendir. Memur olan da, irşade memur olan da irşat makamının sahibi kılınan kişidir. İradesinde Allah-u Teala'yı teslim ederek irşada memur kılınmıştır. Yani Allah'tan emir alacaktır. Allah'tan aldığı emri sadece onu gerçekleştirecektir. Peki, mezun kılınmak, kendisine irşad etmek, izni verilmek demek. Kim tıp fakültesinden mezun olursa, doktor olmak, doktorasını tamamlarsa, o kişiye doktorluk yapmak yetkisi verilir. Doktorluk yapmaya mezun olur, izin sahibi olur, o yetkinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bir olası ilişkide bir kişi için irşat makamına tayin edilmek, Kur'an'ın bütün muhtevasını tamamlamak demektir. Kur'an 7 safa, 4 tane de teslimden oluşur. Kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Bu konunun başlangıcıdır. Dilemez. Dilemezse manevi tekamülünün gerçekleşmesi mümkün değildir. O kişi mutlaka cehenneme gider, Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemeyen herkes için sonuç bellidir. O kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi takva sahibi değildir, o kişi hüsrandadır, o kişi şeytanın kuludur, o kişi kafir hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ruhuna girdikçe kavramlar daha iç içe bir hüviyet kazanır. Lügat manalarından hareket ettiğiniz zaman hiçbir yere varamazsınız. Lügat manasından hareket edersek mümin iman eden demektir. Ama iman etmesine rağmen bir kişi Allah'a iman ediyorsa, Allah'a inanıyorsa, inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi takva sahibi olamıyor. Aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyor. Sadece bu konuya bakalım. Başlangıç konusuna bakalım sizlerle beraber. Rum suresi 31. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a münib ol. Yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? İnsanlar iki gruba ayrıldı. Bir müşrikler, iki takva sahipleri. Basit olarak konuşuyoruz. 100 fırka var diye kabul edelim. 100 ayrı grup var. Aslında 73. Öyle ondan bahsedelim. 73 fırka var. Bu 73 fırkadan sadece bir tanesidir Allah'a ulaşmayı dileyenler. Geri kalan 72'si için kurtuluş söz konusu değildir. Şirkten kurtulabilen ve takva sahibi olabilen sadece bir grup vardır. 73 fırkadan bir tanesinin durumu, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki, bir başka ayete geçelim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İki grup oluştu. Birisi müminler, birisi kafirler. Fırkaların durumuna bakıyoruz. Bir tek fırkada olan müminler, geri kalan bütün fırkaları paylaşanlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statüde iki grup ayeti birleştirdiğimiz zaman, yani Rum 31 ve 32 ile Sebe suresinin 20. ayeti kerimesini, ikisinde de bir grup var, bir de geri kalan bütün fırkalar var. 72 fırka ve 73. tek fırka. İkisinde de aynı durum. 72 fırka ve 73. fırka. Birincisinde 73. fırkanın adı takva sahipleri. Gene birincisinde bunlar gizli şirkte olmayanlar. Takva sahipleri, gizli şirkte olmayanlar. Diğerinde bir tek grup müminler, geri kalan 72 fırka kafirler. Görülüyor ki müminler takva sahipleridir birinci grup ayet-i kerimede. Görülüyor ki müminler bir başka açıdan şirkte, gizli şirkte olmayanlardır. İşte burada Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler o tek fırkayı muhtevasına alanlardır. Ama mümin kavramını biraz daha eşelediğimiz zaman karşımıza ilginç sonuçlar çıkıyor. Mümin kelimesi bazen mümin kelimesiyle ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de, bazen de amenü kelimesiyle ifade edilir. Amenü kelimesinin manası iman eden demek. Mümin gene iman eden. İman inanç demek. Mümin imanın, inancın sahibi, yani inanan demek. Ve bakıyoruz ayetlere. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey amene olanlar diyor Allah Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah Teala? Ey amene olanlar diyor. Ama bu amene olanlar takva sahibi değil. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün ve böylece cennete giresiniz. Ne demek? Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olmasına bağlı. Böyle bir muhteva kazanabilmesi için kişinin günahlarının sevaplarından çok olması gerek. Yani cennete girebilmesi için sevaplarının günahlarından çok olması lazım. Yoksa günahları sevaplarından çoksa o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir. Ölçü açık. İsterseniz hangi ayet-i kerimelerde geçtiğine de beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki Müminun suresi 102 ve 103. ayetler. Kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Müminin 102 ve 103. Kimin de günah tartıları ağır gelirse onlar hüsranda olanlardır. gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İşte iki grup insan, bir cennete gidecek olanlar, kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Ölçü bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, onu mutlaka günahları sevaplarından fazladır. İstisna yok. Bir defa bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Bütün insanlar için geçerlidir bu. Ne hariç? Sadece Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenler hariç. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse Allah onların günahlarını Furkan suresinin Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını örter. Günahları örtülünce artık günahları yoktur. Yalnız sevapları vardır. Ve bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diğer bir açıdan bakalım olaya. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse onun amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerimede Allah Teala kim onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Amellerinin boşa gitmesi demek o kişinin günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması demek. Öyleyse kim bunlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyenler ebediyen şirkte, gizli şirkte kalmaya mahkumdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Böyle bir başlangıcın sonucu ne olur? Sonucu o kişinin mürşidine ulaşması. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ona mutlaka yardım edecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. O kişi zikir yaptığında onun kalbine %2 rahmet nurunu Allah Teala ulaştıracaktır. Ve onu bundan sonra mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamı gelir. Artık başının üzerinde bir koruyucu vardır. Kalbinin içine de Allah imanı yazar Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu kişinin zikir yapması halinde, mürşide tabiyetten sonra zikir yapması halinde o kişinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur girmeye başlar. Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazarsa ne olur? İman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları mutlaka kendisine çekip yapıştırır. Böylece kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artmaya başlar. Ve artan fazılların dizaynı ilk %7 fazıl birikiminde o kişinin vücudundan ayrılan ruhunun mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılır. Allah-u Teala onların kalplerinin içine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. O ruhun niçin geldiğini de söylüyor Mümin 15'te. Onların başlarının üzerine Allah ruh gönderir ki o ruha, o kişinin vücudundaki ruha, o ruhun yevmit telakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Bu noktadan itibaren o kişinin vücudun içinde değil ama başının üzerinde biz yer alacağız. Artık bir ruh var, hem de onu koruyan bir ruh var ve başının üzerinde. İşte böylece bu ruh, vücut kişinin vücudundan ayrılan ruh, devrin imamının bulunduğu dergâha, ana dergâha gider. Oradan da 7 katlık bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Böyle bir müessesede neden bahsettik? Tabiyet olayından bahsettik. Nedir bu tabiyet olayı? Ne yapar? Allah Teala tabiyetin o kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Diyor ki Allah Teala

Kim nefs tezkiyesine başlarsa, tabiyetini tamamlayıp da nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Furkan 73'te Allah Teala bunu söylüyor. Kişinin günahlarının Allah Teala tarafından mürşide tabiyet anında kim tabi olur da nefs tezkiyesine başlarsa Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor. Öyleyse bir tabiyet olayı 13. basamaktaki, 14. basamaktaki bir olaydır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve nefs tezkiyesine kişi başlar. Onun günahları sevaba çevrilir. Ayrıca o kişiye başka bir nimeti daha vardır Allah-u Teala'nın. O kişi o güne kadar her yaptığı pozitif davranışın karşılığında bir derecelik bir güzellik yaşamışsa onun 10 katını alır Allah Teala'dan. Halbuki aynı kişi bir kötülük yaptığı zaman, derecat kaybettiği zaman o kadar kendisine derecat kaydedilir. Bir derecelik günah bir derece. Ama sevap kazanmışsa bir derecesine 10 derece. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah onu mürşidine ulaştırır ve o kişi tabi olursa o günden itibaren o kişinin bir derecesine karşılık kazandığı her derece 100 katına çıkmıştır. 1'e 100 olmuştur. Ve bu kişi Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılır, ana deriye ulaşır. Orada 7 tane gök katını açacak olan bir hedefe doğru, Allah'a doğru ruh yola çıkmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak üzere. İşte zemin katla birinci kat arasındaki yolculukta kişinin her bir derecelik kazancına karşılık kazandığı derece 1'e 100'dür. Burası nefsi emmaredir. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Burası nefsi levvamedir. 1'e 100, 1'e 200 olur. Sonra üçüncü gök katına ulaşır ruh. Zikri buna paralel olarak devamlı artmaktadır. Ve 1'e 300 olur üçüncü gök katında. Üçüncü gök katına çıkış sırasında nefsi mülkime Allah'tan ilham alıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşır. Kazandığı da 1'e 400'dür. Sonra nefsi radiye Allah'tan razı olur kişi 1'e 500 alır. Nefsi mardiye 1'e 600 alır. Nefsi tezkiye 1'e 700 alır. Ve de bu statüde ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman ne zaman ulaşır? Nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet nuru biriktiği zaman kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır kişi. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ki arkadan hemen Allah'ın zatında yok olacaktır ruh. 22. basamağa ulaşacaktır kişi. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51, %49 fazla, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Allah buraya kadar olan kesimi hediye eder, hibe eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu hak etmiştir. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Konumuz bunun ötesi. Bundan sonra bu kişi zikrini arttıracaktır. Zikrini günde 18 saate çıkarabildiği zaman dik yokuşu aşacak ve fizik vücudu Allah'a teslim alacaktır. Fizik vücut Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Daha ötesi var mı? Evet var. Daha ötede bu kişi
öyle bir noktada olacaktır ki daimi zikre ulaşacaktır. Bir başka ifadeyle ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahipleri. Yani sır hazinelerinin, bu kişinin özelliği, nefsinin kalbi %100 daimi zikre ulaştığı için %100 nurlarda dolmuştur. Artık o nurların eksilmesi de söz konusu olmaz. Daimi zikir bir ömür boyu devam eder. Bunun manası nedir? Bunun manası Allah-u Teala'nın o kişinin daimi zikre ulaştığı için kalp gözünü açar ve kalp kulağını açar. Kişi daimi zikrin sahibidir, ulyelbap olmuştur. Yani lüplerin sahiplerinden olmuştur. E bu noktada o kişi için oluşması lazım gelen farklı bir dizayn vardır artık. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab olmuştur. Bu noktadan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra bu kişinin özellikleri çok değişik bir veçe gösterir. Daimi zikrin sahibidir. Madem ki daimi zikrin sahibidir, nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Neden? Her an Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin nefsinin kalbini boşalmamak üzere doldurur. Bunlardan önemli olanlar fazıllardır. Kişinin nefsinin kalbi %98 fazılla dolar. Sonra gelir ve ayrılır nurlar. Ama hep doludur. Kalp Allah'ın nurlarıyla doludur. %100'ün altına düşmez. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla. O kişi nefsinin kalbi pırıl pırıl aydınlık olan bir hüviyetedir artık ulyelbap makamında. İşte burada bu kişiye Allah-u Teala iki özellik nasip eder. Birisi kalp gözünü açar, ikincisi kalp kulağını açar. Kalp gözü açılan kişi baş gözüyle gördüğünün ötesinde Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi kalp gözüyle görebilecek olan özellikleri gösterir. Allah-u Teala onları görür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinde sahibidir. Bu kişi Allah ile her zaman konuşur. İşte bu özelliklerinden dolayı üç hususiyeti vardır bu kişinin. Ehli tezekkürdür, Allah ile her an konuşur. Ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır olan derecat kazanmaktır. Bu kişi ömür boyunca bu derecat kazanmaya devam edecektir. Üçüncü özelliği de ehli hikmet ve ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmettir çünkü bu kişi herhangi bir konuda bir Kur'an-ı Kerim'e bakarsa, Kur'an-ı Kerim'deki o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Bu onun ehli hikmet olduğunu gösterir. Bu kişi aynı zamanda ehli hükümdür. Hakim veya hakem olarak bir görev kendisine verildiğinde mutlaka Allah'tan sorarak değerlendirecektir onu. Bu sebeple ehli hükümdür kişi. İşte bu 7 özellikle kişi ulyelbap olur. Lüplerin sahibi olur. O daimi zikrin sahibidir. Li ulyelbap yeskürallah yeskürunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulyelbap ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreder diyor Allah-u Teala. İse bu makamın ötesi var mı? Var. Bu kişiye sadece negatif yer katları gösterilir. Yani cehennemin birinci katı aşağı doğru gidiyoruz. -1, -2, -3, -4 diye 7 kat cehennem birer birer gösterilir. 7. kattaki cehennem bittikten sonra bu kişi için her birinde kalbi bir kademe müzeyyen olur. Ama bu noktadan sonra 1. gök katı gösterilir. Bu noktadan itibaren o kişi artık ulul elbab değildir. Bu noktadan itibaren bu kişi muhlistir.
kalbi halis olmuştur, muhlistir ve ne olur? Bu kişi birinci gök katını görür. Allah Teala evvela ona birinci gök katını gösterir, sonra ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını gösterir Allah Teala. Bu ihlas makamının ulaşabileceği son noktadır. Burada ihlas makamı sona erer. Bu noktadan sonra kişi salah makamına geçer. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde örtülen günahlar sevaba çevrilir. Üçüncü kademesinde bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı olan, hatta ikinci kademesinde demek daha doğru, o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Birinci kademede günahları örtülür, ikinci kademede salah nuru verilir, üçüncü kademede günahları sevaba çevrilir. Dördüncü kademede ise o kişinin iradesini Allah teslim alır. E kimin iradesini teslim alırsa o kişi beşinci kademeye geçer. Yani Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. İşte mürşit o kişidir ki bu kademelerin hepsini geçmiştir. Mürşit o kişidir ki daimi zikrin sahibidir ve bu noktada daimi zikrin sahibi değildir artık. Daha ötesi olan tesbihin sahibidir. Kendi iradesi varken o kişi kendi iradesiyle zikrediyordu. Daimi zikre ulaşmıştı. Kendi iradesinin Allah Teala tarafından büyük yardım alan kendi iradesinin mahsulüydü daimi zikre ulaşması. Ama bu kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman artık kendi iradesi yok ki bu istikamette kişi bir şeyler yapabilsin. Kendi iradesi söz konusu değil. Bu sebeple külli irade o kişiyi kumandası altına alır. E külli iradenin devreye girmesiyle birlikte o kişinin kendi iradesi artık yoktur. Zikir irade mahsulü bir olaydır. Kişi kendi iradesiyle tesbihine çeker. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder veya elini nabzına koyar. Kalbinin her atışında iç sesiyle veya dış sesiyle Allah, Allah, Allah diye gene Allah kelimesini devam ettirir. Ama her ikisi de kendi iradesiyledir. İster sesli zikir yapsın, ister sessiz zikir. Bunun ötesine geçin şimdi. İradenizi Allah'a teslim ettiniz. Artık iradeniz yok. İlahi irade sizi komutası altına aldı. Her an emirler verir. O emirleri her an gerçekleştirmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Ne yapacağınızı bilemezsiniz önceden. Allah Teala adım adım söyler, adım adım gerçekleştirirsiniz. Bir yolculuğa çıkarsanız emreder, A'ya kadar git diye gidersiniz. Oradan B'ye git emri gelir, oraya gidersiniz. Oradan C'ye git emri gelir, oraya gidersiniz. Ama D'de bu konunun biteceğini bilmiyorsunuz. D'ye gelirsiniz, oradaki göreviniz bildirilir, görevi yaparsınız. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sizin iradeniz yok. Külli irade sizi kontrolü altına almıştır. Dikkat edin, külli irade Allah'ın iradesi değildir. Külli irade sünnetullah'tır. Öyleyse sizi kontrolü altına alan külli irade ne yapmanız lazım gelirse onu birer birer devamlı olarak size emretmek suretiyle neticeyi Allah'ın emirlerini külli irade yerine getirir. Artık o sizin iradeniz değildir. Bu sebeple o güne kadar zikreden siz, bu noktaya kadar zikreden siz,
Bu noktadan sonra yaptığınız şey kendi iradenizde olmayacağı için zikir olamaz. Artık tesbihtesiniz. Bunun için tesbih önemli bir aşamadır. Tesbihin sahibi olan kişi mutlak olarak irşat makamının sahibidir. Çünkü sadece orada ondan evvel tesbih müessesesi oluşmaz. İşte mürşit dediğiniz zaman bütün bu kademelerden geçen, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan, nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olan birisidir. 7 mertebe ulul-albab makamında, 7 mertebe ihlas makamında eder 14. 5 mertebede salah makamında 19 mertebe bu kişinin nefsi müzeyyen olmuştur. Bu nokta o kişinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındığın cümlesiyle tayin edilmesidir. İşte bugün sizlere bu akşam özet olarak verdiğimiz bu 7 safa ve 4 tane teslimlik müessese, bunların hepsi tamamlandığı takdirde kişiyi irşat makamına ulaştırır. 4 teslim, 1. teslim ruhun teslimi. 14. basamak. Affedersiniz. 21. basamak. 2. teslim fizik vücudun teslimi, 25. basamak. 3. teslim nefsin teslimi, 26. basamak. 4. teslim iradenin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılınmak. Sadece Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Bunun dışında hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tarif ettiği mürşit hüviyetine giremez. Hasbelkader insanlar kendilerini irşat makamında bulabilirler. İşte irşat makamının başında olan kişi rahmetli olmuştur. Kendi aralarında paylaşırlar insanları ve de mürşit olarak geçerler. Vazife görürler ama hiçbir emri de Allah-u Teala'dan alamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın kimliğinin işaretini taşır. İrşat makamının sahibi kendi kendine irşat makamına sahip olamaz. İrşat makamına Allah'ın eğitiminden geçen kişi gerçek anlamda sahip olur. O 7 safhada 4 tane teslim gerçekleştirmiştir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Allah ile her an konuşur. Mürşidin, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişinin özellikleri bunlardır. Ama bir tarikat dalında, bir mürşid ölür de, rahmetli olur da, eğer yerine hiçbir halifesini tayin etmezse, demektir ki, burada Allah'ın istediği efsafta bir mürşid yoktur. Ne olur? İnsanlar geride kalanlardan birilerinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu da mutlaka olması lazım gelen bir husustur. Çünkü hiç kimse başıboş kalmamalıdır. Allah-u Teala'nın indindeki kanun budur. Öyleyse bir mürşit öldükten sonra yerine bir vekil bırakmadıysa ve insanlar gruplara ayrılıp her biri bir akrabanın arkasına ulaşmışsa ve onlara
tabi olmuşlarsa yanlış bir şey mi yapmış olurlar? Hayır, yanlış bir şey yapmış olmazlar. Mutlaka bir yere bağlanmaları lazım ve de bağlanmayı herkes gönlüne göre yapmıştır. Normal standartlarda bir mürşit öldüğü zaman ölmeden evvel vasiyeti mutlaka kendisinin yerine geçecek olan kişiyi tayin edip diğerlerine bildirmektir. Eğer varsa irşat makamını işgal edebilecek birisi, o zaman onun tarafından tayin edilir. Ama hangi gerçek mürşit rahmetli olurken bu göreve kimseyi Allah-u Teala layık görmediyse, o zaman hiç kimseye hiçbir şey söyleyemez. Yerime falanca gelecek diyemez. O onun yetkisinde olan bir olay değildir. Allah'ın emriyle gerçekleşir. O zaman ne olur? O zaman söylediğimiz şey gerçekleşir. Geride irşat makamını yapabilecek olan seviyede insanlar tarafından böyle görülen, geride kalanların arkasında grup grup insanlar oluşur. Yanlış bir şey değildir. Doğrudur. Herkes mutlaka bir mürşide tabi olmalıdır. Bu mürşit Allah-u Teala tarafından tayin edilir veya edilmez. Ama edilmese de, edilseydi ne olacaktı? Ölen mürşit, rahmetli olan mürşit mutlaka diyecekti ki, benden sonra benim halifem, benim yerime geçecek olan kişi budur. Halifelerini söyleyebilir önceden. 3 halife söyler, 4 halife söyler, 5 halife söyler. Hepsi geçerli. Ama ölürken son sözü mutlaka kendisinin yerine geçecek olan kişinin tayinidir. O söylenmediyse o vasıflara sahip olan birisi yok demektir. Ve de bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. O zaman diğerlerinin etrafına insanlar gelecektir, yerleşecektir, tabi olacaklardır, tabiyetlerini tazeleyeceklerdir. Yanlış bir şey mi yapmışlardır? Hayır. Yaptıkları doğrudur. Boşlukta kalmaları o yanlış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamı dediğimiz zaman, irşat makamı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olan, sonra ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradesini Allah-u Teala'ya teslim eden ve Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle asaleten görev alan birisinin görevidir. İşte bu gerçek mürşittir. Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Lala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lalemin ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal lezîne enamte aleyhim gâril maktûbi aleyhim velen dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından huşu. Kod numarası 3.2.3.57. Huşu bir insanın Allah'ı hatırladığı zaman tüylerinin diken diken olması, kalbinin, göğsünün, içinin ürpermesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir insanın huşu sahibi olması müessese olarak Allah-u Teala'nın her alanında, her safhasında geçerlidir. Yani Kur'an'daki 7 safha huşu içinde geçerlidir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 3. basamaktadır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa huşu sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin huşu sahibi olmasını sağlayan faktör ne? Allah'a ulaşmayı diliyorsa kişi, o kişi Allah'a ulaşacağından emin olan kişidir. Yakin derecesinde Allah'a ulaşacağına inanan kişidir. Öyleyse böyle bir insan bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıracağı için Allah'ın bu işi yapacağına, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanıyor. İşte bu 4 vasfın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Allah Teala huşu sahiplerini anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vestainu bis sabr ve salate. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yuzunune ennehum ileyhi rad. Ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim

bu iş zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar sordukları zaman Allah mutlaka ona mürşitlerini gösterir. Peki kim bu insanlar? Tarif geliyor. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar huşu sahipleridir. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Öyleyse bu inanç seviyesinde bir huşu, kişi ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanıyor. Bu kişi irşat makamını soracak. İrşat makamını sormadan evvel bu kişi huşuya ulaşmış. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın temel vasıflarından bir tanesi Allah'a ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştıracağından ya da daha açık bir ifadeyle kendisi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olan kişi, yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanan kişi. İşte bu kişiyi Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak düşünüyor. Böyle bir huşunun sahibi kişi Allah'a ulaşmayı dileme safhasında daha hacet namazını falan kılmamış. Hacet namazını kılacak olanlar arasında huşu sahipleri söz konusu. Sadece onları Allah-u Teala gösterecek. Öyleyse kişinin daha ikinci yedi basamağa başlamasından evvelki devrede bir müessese bu. Öyleyse huşu sahipleri ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emin olanlardır. Bu birinci kademedeki huşudur. Yani kişiyi üçüncü basamağa ulaştıran temel faktördür. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunun Allah'a ulaşacağından kesin şekilde emin olan kişidir. Öyleyse emin olduğuna göre bu kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyen kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu birinci huşu konusunda Allah Teala Fussilet suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi enneke terel arda haşiyaten ve iza enzelna aleyhel ma ehtezzet ve rebet innellezi ahyaha le muhil mevta innehu ala külli şeyin kadir. Allah'ın ayetlerinden birisi senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde görmendir. Yani boynu bükülmüş, kuru, susuz. Ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman o deprenir ve kabarır. Yani ondaki tohumlar harekete geçer. Şüphesiz onu dirilten ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü o her

şeye güç yetirendir. İşte burada Allah'ın göndereceği rahmete huşu duyan bir müessese var. Haşiyetle Allah'ın göndereceği rahmeti bekleyen. Öyleyse bu da daha kendisine nur gelmeye başlamamış olan birisi. Haşiyetle, huşuyla o noktaya ulaşacağını düşünüyor. Zikir yaparsa göğsüne ve göğsünden kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının geleceğini düşünüyor kişi. Allah Teala bu bapta olarak Fatır suresinin 18'de gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Sen diyor, gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarırsın. Öyleyse kimdir bu gayb kalpte Rahman'a huşu duyanlar? Durumları ne? Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor. Daha kalpleri Allah'a döndürülmemiş bu kişilerin. Yedinci basamağı ifade ediyor bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş, kalbi Allah'a henüz dönmemiş. Ama huşu duyduğu kesin. Öyleyse birinci yedi basamağın içerisinde. Öyleyse gerek Fatır 18, gerek Fusilet 39, gerek Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi birinci huşuyu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasında olan huşu. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Yerine ekinnet koyuyor. Ve kişi ikinci safhasına geçiyor. Bu birincisi üçüncü yani yedinci basamaktaki durum. Bunu anlatıyoruz. Daha henüz o kişi zikir yapmaya başlamamış, kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmamış. Fusilet 39'a göre çorak toprakların yağmura Allah'ın rahmetine hasret olduğu gibi bir durumda bu noktada kişi huşu sahibi. Fatır 18'de de daha uyarılmamış olan insanların olduğu kesin. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar uyarılmamış. Sen onları uyarırsın diyor Allah Teala. Bu da kesinlikle üçüncü basamağı, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Çünkü üçüncü basamağa ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 5-6 dakikanın içinde yedinci basamağa zaten ulaşmış oluyor. Kaf 33'te de bu tarzda bir müessese var. Gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi olayı. Ve ondan sonra ne oluyor? Kalbi Allah'a döndürülüyor. Göğsünden kalbini Allah-u Teala nur yolunu açıyor.
zikir yapıyor kişi, kalbinin içine nur dolmaya başlıyor. Rahmet gelişi başlıyor. Bu muhteva içerisinde diyor ki Allah Teala, bu huşu sahibi olan kişi kim, ne yapacak? Mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaşacağı noktada ve göğsünden kalbine nur açıldıktan sonra kalbine artık Allah'ın rahmetinin girmeye başladığı bir kişiden bahsetmemiz lazım. İşte bu kişi Allah-u Teala tarafından Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu ikinci kademe huşuyu ifade eder. Çünkü mutlaka göğsünden kalbine yol açılmış olması lazım kişinin ki kalbine Allah'ın nuru girebilsin. Öyleyse rahmet ve fazl göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden kalbine yol açılmış kişinin, ama kalbin içine yalnız rahmet girebiliyor. O da %2 nispetinde. İşte burası o kişinin mürşidine ulaşmak üzere hazır olduğu yerdir. Huşiye ulaşan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. O da irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Burası huşunun ikinci kademesi. Bundan sonra ne olacak? Bu kişi zikir yapmaya başlayacak ve kalbine Allah'ın rahmeti fazlı girecek ve kişi ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ne yapacak kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracak. Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala bu neviden bir huşudan bahsediyor. Diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar sabırla ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. 4 faktörde yerine getirdiklerine göre Allah'a verdiği misaklerini, 4 faktörün birden Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Ama aynı zamanda bu misak, ruhun Allah'a verdiği misak da, ikisinin de adı misak. Eğer Allah'ın verdiği, ruhun Allah'a verdiği misaktan bahsediyorsak, o zaman 21. ayetin, onlar misaklerini bozmazlar ifadesi 21. ayetle bağdaşıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. İşte bu noktada kişilerin duyduğu huşu müessesesi var. Allah Teala onu anlatıyor. Ve yuhafune suhel hisab, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar.
ve yahşevne Rabbihim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Yani ruhları, o kişi zikre başlıyor, ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına tırmanıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, kişinin nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşuyor ve bu kişi hidayete eriyor. 21. basamakta kişinin Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırması gerçekleşiyor. Ruh Allah'a ulaşmış. Bu noktada duyulan huşu. Ve bu noktada oluşan huşuda bir başka ayet daha var. Nâziyât suresinin 19. ayet-i kerimesi. Hazreti Musa diyor ki Firavun'a, seni huşu sahibi kılayım, hidayete erdireyim ve böylece seni Rabbine ulaştırayım diyor. Öyleyse Rabbine ruhunun ulaşması söz konusu ve bu da bir huşu müessesesi olarak anlatılıyor. Nâziyât 19 ve ehdiyeke ile rabbike ila rabbike fe fahşa. Seni Rabbine ulaştırayım da böylece seni Rabbine ulaştırayım ve böylece hidayete eresin. Ve hidayete ererek huşu sahibi olasın. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması noktasında huşu sahibi olmak söz konusu. Allah ile olan ilişkilerimizde bundan sonraki safhada ne görüyoruz? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a sarılıyor. Sığınağa kavuşuyor. Ve sığınağa kavuşan ruhumuz Allah'ın zatında böylece yok olmuş oluyor. Bu nokta ruhumuzun Allah'ta yok olduğu nokta, hidayete erdiği nokta ve bu noktada yeni bir huşu müessesesi vücuda geliyor. Bu huşunun muhtevasının ötesi

aynı huşu müessesesinin anlatıldığı bir hidayet çerçevesi içinde Zümer 23'te geçerli. Allah Teala diyor ki Zümer 23'te Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeirru minhü culudullezine yahşevne rabbehum sümme tel'inü culuduhum ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallahü yehti men yeşâyü ve men yüldil fema lehu min hâdin. Allah Teala diyor ki Allah kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e ve onun içindeki sözlere müteşabih bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir.

Bunurlar o kişide o kişiyi ürpertir, onda huşu oluşturur diyor Allah Teala. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, ayetler, sureler onun içindeki mazrufsa, rahmet nuru da bir zarf, onun içindeki fazilet mazruf, fazıl mazruf, gene rahmet bir farz, salavat mazruf, zarfın içindeki mazruf. İkişer ikişer indiriyor ve bunlar kişinin kalbine ulaşıyor ve kalpte bir ferahlama oluşturuyor, bir hissiyat oluşturuyor. Öyleyse ve bu o insanların titreyen kalpleri onları huşu sahibi yapıyor. Bu huşu nasıl bir huşu? Diyor ki Allah Teala, böylece kalbe ulaşan bu nurlar o kişinin kalbini yumuşatır ve aydınlatır. Böylece bu kişi hidayete erer diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete erilen noktadaki bir huşu söz konusu. Bu hidayet ruhun Allah'a ulaşmasını sağladıktan sonra fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulduğu bir noktaya ulaşacaktır. Ve o hidayete ulaştıran da aynı huşudur. Huşunun yeni bir hidayete vesile olduğu nokta. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonra fizik vücudun teslimini de içine alan bir hidayet müessesesi.

Allah Teala ruhun tesliminden sonra fizik vücudun tesliminden bahsediyor. Ve bundan sonra kişinin huşusu daha da artacaktır. Fizik vücudun tesliminden sonra kişinin huşusu daha da artacaktır. İsra suresinin 17. ayet-i kerimesinde, affedersiniz 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve yahurrune lil eskani yebkune ve yeziduhum huşua. Çeneleri, alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. O huşularının artması, ağlamaları onların beşinci teslimlerini ifade ediyor. Çünkü huşularında hidayete erdikten sonraki huşunun artması söz konusu. Burada da ve huşuları artarak ağlarlar diyor. Fizik vücudun tesliminden daha sonraki bir huşu ağlatıyor artık kişiyi, Allah'ın huzurunda gözyaşları döktürüyor. O huşunun üzerine yeni bir huşunun ilavesi. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a teslim olmuş ve

Arkasından da fizik vücut Allah'a teslim olmuştur ve kişinin huşu müessesesi artmıştır. Bundan sonraki safhada artık nefsin teslimi söz konusu olacaktır. Yani kişinin yeni bir huşu müessesesine ulaşması söz konusu olacaktır. Öyleyse huşunun daha da arttığı, ruhun tesliminden sonra huşunun daha da arttığı yeni bir nokta fizik vücudun teslimini içerir.

And he said, Allah Teala'nın bu dizaynında kişi fena makamını aşıyor, beka makamını aşıyor, züht makamını aşıyor. Bunlar da hep huşu artıyor ve yeni bir teslime ulaşıyor. Fizik vücudun teslimi noktası. Bunu ifade ediyor Allah Teala. Çeneleri üstüne, alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak alarlar. Ruhun tesliminden sonraki artan bir huşuyla fizik vücutta Allah'a teslim oluyor. Daha sonraki kademede nefsin Allah'a teslimi söz konusu. İşte Allah Teala Ala suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki sadece Allah'a huşu duyanlar tezekkür edebilirler. Öyleyse tezekkür edebilmek yetkisi biliyorsunuz ki hikmet sahipleri için geçerlidir. 6. 5. kademede nefsin teslimini içeren bir müessesedir. Öyleyse Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerinin kalbini halis kılarak kul olmuş, kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Bu noktaya ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi gereğince ulul elbab olmuştur kişi evvela, ondan sonra bu noktaya ulaşmıştır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala ulul elbab kullarım için. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur. Ancak daimi zikre ulaşan kişi ehli tezekkür olabilir. Ve ehli tezekkür olduğu noktada yeni bir huşu müessesesi oluşuyor. İşte Ala suresinin 10. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah'a huşu duyan kişi ehli tezekkür olabilir diyor. Neydi özellikleri bu ehli tezekkürün? Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. İkinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncü özelliği kalp gözünün açılması. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılması. Ve beşinci özellik kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra bu kişinin ehli tezekkür olması. Altıncı özelliği daimi zikir sebebiyle ehli hayır olması, devamlı derecat kazanacağı için. Ve üst seviye bir idrakin sahibi olması, bu da hikmet sahibi olması kişinin. Öyleyse buradaki muhteva tezekkür eden kişinin huşu sahibi
olması muhtevasıdır. Öyleyse

Bu istikamette Allah-u Teala'nın kişiyi daha sonra irşada ulaştırması söz konusu. İrşada ulaşan kişinin muhtevasına baktığımız zaman bunun Ulul Albab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe kalbinin bize yanılması söz konusudur. Esselam makamının birinci kademesi olan Tövbe-i Nasuh'ta 1 mertebe kişinin günahlarının örtülmesinde 2. mertebe kişinin başının üzerine salah nurunun yerleştirilmesinde 3. mertebe ve daha sonra da o kişinin ulaştığı noktada yani günahlarının örtülmüş olan günahlarının sevaba çevrilmesinde 1 mertebe daha kalbinin müzeyyen söz konusu. Burada kişi irşada ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin irşada ulaşması, onun kalbinin Allah-u Teala tarafından tezyin edilmesiyle mümkündür. Ve kişinin huşusu tezyin müessesesi boyunca devamlı artacaktır. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirirse, burası yeni bir huşunun oluştuğu noktadır. İrşada ulaşmıştır kişi ve bu seviyede bir müesseseyi ifade eder. Allah Teala bu konuda o kişinin irşada ulaşması babında o kişiye bir huşu müessesesi izafe ediyor. Buradaki huşu irşada ulaştığı kademedeki huşu. Bütün sahabe bu huşuya ulaşmışlardı. Bundan sonraki huşunun iradenin Allah'a teslimiyle oluşan bir huşu olduğunu görüyoruz. Bu huşuyu Allah Teala Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati vel kanitine vel kanitati ve sadikine ve sadikati ve sabirine ve sabirati ve haşiine ve haşiati. Huşu sahibi olan hanımlar, erkekler ve huşu sahibi olan kadınlar. Vel mütesaddikine vel mütesaddikati ve saimine
ve saimati aynı zamanda Türkçesinde söyleyerek gidelim. Muhakkak ki inne muhakkak ki el müslimine müslüman olan erkekler vel müslimati ve müslüman olan kadınlar yani Allah'a teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar. Vel müminine vel müminati ve mümin olan kadınlar, mümin olan erkekler, mümin olan kadınlar. Vel kanetine vel kanetatı, kanetin olan erkekler, kanetin olan kadınlar. Ve sadikine ve sadikatını, sadık olan erkekler, sadık olan kadınlar. Ve sabirine ve sabirati, sabır sahibi kadınlar, erkekler, sabır sahibi kadınlar. Vel haşiine vel haşiati, huşu sahibi erkekler, huşu sahibi kadınlar. Vel mütesaddikine vel mütesaddikati, tasadduk eden, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Ve saimine ve saimati, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Vel hafızine fürucehum vel hafızati, ve ırzlarını koruyan erkekler ve koruyan kadınlar. Ve zakirinallâhe kesiren ve zakirati, ve Allah'ı çok zikreden, daimi zikre zikreden erkekler ve aynı şekilde daimi zikre zikreden kadınlar. Eyyadallahu lehum mağfireten, Allah onlara mağfiret edecektir ve ecren azima, ve azim ecir verecektir onlara, en büyük ecir verecektir. Buradaki ecren azim kelimesi net olarak bir hususu işaret eder. Kime ecrün azim verilmişse, kime fazlül azim verilmişse, kime hazlül azim verilmişse, o insanlar iradelerini de Allah'a teslim ederek bir yeni hüviyete kavuşmuş olan insanlardır. İradelerini de Allah'a teslim ederek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenin Allah'a teslimi o kişinin bir hakkın takvaya ulaştığını gösterir. Yani irade teslimini tahakkuk ettirdiğini gösterir. İşte burada ecren azimin sahibi kılan bir noktada insanlar, bu sebeple buradaki huşu iradenin teslimi seviyesindeki bir huşudur. Peki 7 tane huşu müessesesinin oluştuğunu gördük. Acaba bir sekizincisi var mı? Sekizinci huşu tasarruf huşusudur. Yani Allah'ın tasarrufuna giren kişilerin devrin imamlarından nebi olanlar da, nebi olanlar mutlak olarak tasarruf rızasının sahibi olurlar. Nebilerin bulunmadığı devirlerde de Allah-u Teala her kavimdeki Resullerden birini devrin imamlarına tayin eder ve onlar o zaman tasarruf rızasının, tasarruf huşusunun sahibi olurlar. Öyleyse 8. bir huşu müessesesi daha var. İşte bu huşu ya peygamberlere has olarak teşekkür eder ya da
peygamberlerin olmadığı devirlerde Resullerden huzur namazının imamlarına tayin edilenlerde tahakkuk eder. Öyleyse

Allah Teala bu bapta peygamberlere has bir huşudan bahsediyor. Enbiya suresinin 90. ayet-i kerimesinde işte bu tasarruf seviyesinin huşusudur. Fezne cebna lehu, onun duasına icabet ettik. Ve vehabna lehu Yahya, ve ona Yahya'yı verdik. Vehbi olarak, yani karşılıksız olarak ona olan sevgimizden onun talebi üzerine Yahya'yı ona armağan ettik. Karşılıksız olarak verdik, hibe ettik. Ve aslahna lehu zevcehu, ve onun zevcesini de ıslah ettik. Yani doğurmaya müsait hale getirdik. Aynı zamanda onu da salaha erdirdik. İnnehum kânû yusârîûne fil hayrâti. Gerçekten muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve yed'ûnena regâben ve rehâba, ümit ederek ve korkarak bize dua ederlerdi. Ve kânülena hâşiîn, ve bize karşı huşu sahipleriydiler. Hem Hazreti Yahya hem onun babasından bahsediyor. Allah Teala ikisi de peygamberlerdi ve nebilerdi ve bu huşu müessesesi nebilere has bir huşu müessesesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki nasıl takva 7 kademe ise, nasıl teslim 7 safa içeriyorsa, 7 kademe içeriyorsa, Allah'a kul olmak, felah, bu huşu müessesesi de 7 tane ayrı kademeden oluşuyor. Ve görüyoruz ki bir 8. huşu daha var, ama o istisnai olduğu için, her devirde sadece bir tek kişiye nasip olduğu için onu genel olarak 8. huşu, yani peygamberlerin, nebilerin huşusunu veya resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilen nebi olmayan resullerin huşusunu sadece bir tek kişiye nasip olduğu için 7 kademenin dışında mütalaa etmemiz lazım diye düşünüyorduk. Ama burada madem ki yeri geldi, onu da devreye almayı uygun bulduk. İnsanın Allah'ın karşısında içinin huşuyla ürpermesi olayı da bütün kademelerde farklı bir dizayn gösterir. Kişinin hissiyatı giderek daha üst seviye bir huşuyu oluşturur. Huşu, Allah karşısındaki hissiyatı en güzel ifade eden bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuyu daha tamamlamayı Allah-u Teala bizlere müyesser kıldı. Huşu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddini iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim. Gâlin ve tâbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıldır kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
İç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah Teala'nın size bir nimeti, bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınız

Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sülfü sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Din adamlarının da Allah'ın yolunda olmaması bu husus sadece size biraz hüzün verebilir. Neden? Çünkü onlar başka insanlara dini öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, onların dinlerini öğrenememeleri demek, başka insanların da onlardan din öğrendiklerini zanneden insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Sadece dini öğretenlerin değil. Öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, din öğretenler de dinlerini bilmiyorlar. Onlardan din öğrenenler de dinlerini bilmiyorlar. Öğretenlerin de, öğrenenlerin de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bu husus size biraz hüzün verebilir. Gözünüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru sürükleniyorsa ve onlara din öğretmesi gereken insanlar Allah'ın öğretisine kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapatmışlar, arkalarını dönmüşlerse o zaman birazcık hüzün duyabilirsiniz. Ama ferdi mutluluk, kişisel mutluluk ya da yeni tabirle bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir sülfü sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Hani bir zamanlar meyhaneye gittiğiniz arkadaşlarınız gelirler size, gidelim mi gene Zeki'nin meyhaneye diyebilirler. Onlara güzel güzel içmemekten rahatsızlık duymadığınızı, bundan mutlu olduğunuzu, onları kırmadan söyleyebildiğiniz gün meselenin bu bölümünü çözdünüz.

demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde, hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Tabii şimdi belki de bizi ilk defa dinleyenler işte eski köye yeni adet. Böyle diyenler olacak tabii bize. Üstelik de bu adam da devamlı öksürüyor diyenler de var. Hem öksürürüz hem konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre bu mümkün değil dediğine göre, İstemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmaya, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derece kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz. Başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz. Onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde
Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sırları Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki esaslarıyla öğretti diye bize birçok din öğreticisi kızıyor. Fena halde öfkeleniyorlar. Ne yapalım yani sevgili kardeşlerim? Bu insanlar öfkelenecekler. Ne zamana kadar devam edecek öfkeleri? Kur'an'ı öğrendikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, onları mazur görmelisiniz. Onlara kızmamalısınız, öfkelenmemelisiniz. Onlar bilmiyorlar. Bizi de bağırıp çağırıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ama bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, nasıl bilsinler ki onlara hiç Kur'an öğretilmemiş? Şimdi diyeceksiniz ki, iyi de bu insanlar din adamı değil mi? Din adamı olur da onlara okudukları İmam Hatip liselerinde, üniversitelerde Kur'an öğretilmez mi? Kur'an öğretilir. Ama Kur'an'ın lafzı ve ruhu değil, kelimeleri ve kelimelerin manası, üst standartlardaki manası, lafzi manası ve onun 7 tane ruhi manası öğretilmez. Onlara sadece Kur'an'ın tilaveti öğretilir. Harfler öğretilir. Arapça gramer kaideleri öğretilir. Kelime yapısı öğretilir. Ve herkes nasıl Arapçayı en iyi telaffuz edeceğine dair aralarında yarışlar açılır. Kur'an'ı en iyi tilavet edenlere, okuyanlara mükafatlar verilir. Bundan 14 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular. Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona
Okumayı, yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan ağzınızdan Allah-u Teala bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk henüz kul olmadı ki, Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin, iman eden demek, iman eden, inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır.
Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey. Sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi, yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet, sevgili kardeşlerim. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı bilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayetten men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz. Hep bazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Dergahımıza git. Oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece yedi tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi, kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle fazl ve rahmet ve salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman
mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah Teala hacet namazını kıldığınızda eğer siz gerçekten Allah Teala'dan hacet namazı kılıp müşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala müşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız. Ve 7 tane alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyri suluk adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'ab'tır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek ve me'aba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müessese ile Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle, sonra da 198'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru. %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemir suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
ise ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismini zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi konumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki, böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasretlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükuna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Belki etrafınızda din adamları vardır. Onlara da öğretin sevgili kardeşlerim. O bilmedikleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğretin. Onlar bir dini taassup içindeler. Kur'an'ı bilmedikleri halde dini bildiklerini zannediyorlar. Oysa ki öğrendikleri din öğretimi ne kendilerini ne başkalarını cehennemden asla kurtaramaz. Bilmiyoruz sevgili kardeşlerimiz, onlara nasıl ulaşacağız, nasıl anlatacağız, ne yapmaları lazım geldiğini. Bir gün mutlaka Allah Teala bunu adım adım gerçekleştirecektir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz, demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytan aranıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Kâtibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz mümin olmak. Kimdir mümin diye soracak olanlarsa onlara şöyle cevap veriliyor. Lügat manası itibariyle Allah'a inanan kişi mümindir. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. İman, inanç demek. Mümin de inancın sahibi. Yani inanan demek. Allah'a inanan. Öyleyse lügat manası itibariyle Allah'a inanan herkes mümindir. Ve bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilen bir hadis. Kimin kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman varsa o kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, insanların ağızlarında nesilden nesle geçip bugüne kadar ulaşan hurafeleri artık bir kenara bırakmalıyız. Kur'an'la amel etmeliyiz. Allah Teala diyor ki, bu Kur'an bir furkandır. Bir furkan olan Kur'an'ı sana indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Öyleyse mümin olmak dediğimiz zaman bir müminin cennete gitmesi söz konusu. Gerçekten cennete gider mi? Evet. Kur'an'daki mümin olmak kaydıyla evet. Ne yani mümin kelimesi iman eden demekse, inancın sahibi demekse, kim için Allah Teala mümin kelimesini kullanıyorsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyorsanız eğer yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Öyleyse müminler iki grupta mütalaa ediliyor. Hak müminler ve müminler. Amin kelimesi mümin olan demek. Ama iki grup mümin olan görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bir mümin var. Allah'a inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir de mümin var, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bunlardan birincisi Allah'ın cennetine girer ama ikincisi cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, onun için sizlere bir müjde olarak bunu söylüyoruz ki, eğer Allah'a inanıyorsanız derhal bu inancınızı destekleyin. Allah-u Teala'nın verdiği bir destekle destekleyin. O destek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O Allah'a ulaşmayı dilemek ki kişiyi müminken hak mümin haline getirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyken affedersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir Allah'a inanmış kişiyken Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a inanmış kişi haline getirir. Aradaki fark mı? Birisi cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi Allah'ın cennetine asla giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde insanlar
müminler ve hak müminler olarak iki gruba ayrılıyor. Mümin olmak aslında yedi kademelik bir olaydır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez ama Allah'a inanır, o da mümindir ama cennete girmesi mümkün değildir. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki eğer hedefiniz Allah'ın cennetine girmekse o zaman sevgili kardeşlerim çok sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemini yerli yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olun. O zaman Allah-u Teala'nın üçüncü kat cennetini garanti edersiniz. Şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Cennete girmeyi istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır ben cennete girmeyi istemiyorum diyeceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Öyleyse herkes cennete girmeyi ister. Ama insanlar kendilerine öğretilen yanlış öğreti sebebiyle Kur'an hakikatlerini kaybetmiştir. Oysa ki Kur'an hakikatleri bir müjdeler demetidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusudur. İki cins mümin var. Bir mümin var, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a inanıyor, o hadise göre cennete girmesi lazım. Ama Allah Teala diyor ki, hayır onların girecekleri yer cennet değildir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanmış olan bir kişi, lügat manası itibariyle mümindir. Ama kurtuluşu mümkün değildir. Öyle bir mümindir ki Kur'an-ı Kerim onları küfür zümresinde saymış. Bunun için Kur'an'ın inceliklerine dikkat etmeniz, mutlaka dikkat etmeniz gerekli sevgili kardeşlerim. Öyleyse Kur'an bir saadet davetiyesidir, saadet garantisidir.

ve mutluluk Kur'an'ın temel hedefidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Kur'an-ı Kerim'ini buna göre dizayn etmiştir. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde Allah'a inandıkları için cennete gireceklerini zannederler. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki bir inancın, bir imanın sahibiyseniz Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olun. Allah'a inanın ama Allah Teala'nın temel emrini unutmayın. Bu emir Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz sadece o takdirde kurtuluşunuz var. O zaman sevgili kardeşlerim, bu bir müjde değil mi? İnsanlar düşünün, günah işlerler, günah işlerler. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki günahları onları sarmıştır, kuşatmıştır. Hiçbir zaman bu günahlarının affedilmeyeceği düşüncesiyle bu insanlar imanlı bir insanın yaşantısından uzaklaşmışlardır. Battı balık yan gider diye zaten ben cenneti kaçırmışım işlediğim bunca günah ile öyleyse bari elimi iyice elimi çekeyim Allah-u Teala'nın güzelliklerinden diye düşünenler varsa onlara bu sözlerimiz. Hayır, öyle yapmayın. Tam aksine sizin için de müjde var. Dünyanın günahını işlediniz. Bir sürü günahınız var. Ama bir gün Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah bundan haberdar olur. Olursa ne yapar? Olursa size müjdeyi verir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Anahtar bir başkasında değil sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Onun için söylediklerimize bir müjde diyoruz. Bu bir müjde. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ve de bu dileğin üzerinden 5-6 aylık bir süre daha Allah Teala size ömür vermişse

Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yerde ne yazık ki cennet değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesi inananlar demek. Şimdi bakıyoruz Allah Teala'nın söylediklerine. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilan-nuri. Allah amenu olanlardan bahsediyor. Amenu olanların dostudur diyor. Buradaki amenu olan kişi bütün amenular gibi mümin. Allah'a inanan birisi. Ama bunun farklı bir özelliği var. Bu Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiş. Nereden biliyoruz? Allah ona dost olduğu için. Ve Allah Teala zaten söylüyor, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Bu onların kalplerini zulmetten nura çıkarmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. O kişi nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkken aydınlanır. %50'den daha fazla nur birikmesine sebebiyet verir Allah Teala onun kalbinde ve %51 nur birikimine ulaştığı zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyen o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi kılmıştır. Bu kişi 14. basamak, 3. basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti gerçekleştiği anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bundan sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Üçüncü kat cennetin sahibi olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer istiyorsanız işte size Allah Teala'nın müjdesi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir defa daha tekrar edeyim. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır Allah Teala sizi. Sevgili kardeşlerim, İnsanları düşünün, onca günah işlemişler ve de günahları sebebiyle Allah'ın yolundan ayrılmışlar. Allah Teala nasıl olsa bizi bu günahlarla affetmez düşüncesiyle. Oysa ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahlarını mutlaka örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amel olanlar, yani iman edenler, müminler. Ama dikkat edin, bu müminler Allah'a ulaşmayı dilememişler. Çünkü Allah Teala diyor ki takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Nereden biliyoruz bu kişinin mümin olmasına rağmen cennete, buradaki aminü kelimesiyle kastedilen kişinin mümin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen cennete giremeyeceğini nereden anlıyoruz? Henüz takva sahibi olmamış kişi. Takva sahibi olmamış bir Allah'a inanan kişi. Öyleyse buradaki aminü kavramı takva sahibi olmayan birisi. Peki kimdir takva sahibi olan kişi?
takva sahibi

olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi değil, gideceği yer cehennem. İşte Allah Teala'nın ispatı. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumusalat ve namaz kıl ve la tekunu müşrikin ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elinde olanla ferahlanırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, takva sahibi olmayan bu insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir sevgili kardeşlerim. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerin gizli şirki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben kesin şekilde inanıyorum ki benim ümmetim açık şirki yaşamaz. Gerçekten ümmet olmak standardına ulaşmış, Allah'a inanmış, Müslüman bir insan asla puta tapmaz. O zaman açık şirk mümkün değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hem takva sahibi değil hem de şirkte. İşte bu gizli şirkin sahibi olan insanlar, onlar mümin değiller. Çünkü bu ayet Rum 31 ve 32 iki ayet bize gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar takva sahibi olurlar ve takva sahibi oldukları anda şirkten kurtulurlar, cehenneme gitmekten kurtulurlar. Şimdi Enfal 29'daki amin olan kişiye bakalım. Ey amin olan, ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin. Amin olun ki Allah Teala'ya. Ey amin olanlar affedersiniz. Zaten amin olan kişi Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün size verdiği furkanlarla. Allah Teala'nın furkanlar vermesi ne demek? Kişiyi gerçek mümin yapan faktörler bunlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerinde rahim esması tecelli eder ve o kişinin eğer kendisi daha evvel Allah'a ulaşmayı dile, talebine, tebliğine kayıtsız kalmışsa o kişinin uzuvlarını Allah Teala mühürlemiştir. O kişinin affedersin hastalarını mühürlemiştir. Görme hastasını, Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Semih isimli işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. İşte Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekmiştir. Onların işitme hastalarını mühürlemiştir. Semih isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Ve onların kalplerine mühürlemiştir. Buradaki kalplerinden Allah-u Teala'nın muradı kalplerinin idrak hastasını mühürlemiştir. Böyle bir durumda bu kişi görme, işitme ve idrak etme hastaları
kilitlenmiş olan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Bir başka grup kavga ediyor kendisine tebliğ yapanla. O zaman Allah Teala onların hastaları üzerine değil, görme uzvu gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor, kalplerine de ekinnet koyuyor kişinin. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nefretle arkalarını dönen, peygamberle çatı çat kavga eden, dediklerini kabul etmeyen, nefretle arkalarını dönen insanlar, onlara bu engelleri koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir de hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler var. Onların hem uzuvlarına hem hastalarına engel koyuyor Allah Teala. İşte o insanlar mümin değiller. Sen ne kadar dilersen dile diyor, onlar mümin olmazlar diyor. Ama bu kişilerin amen olduğunu görüyoruz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu kişiler amenun. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler, takva sahibi olmamışlar. Ama müminler. Öyleyse bir kişinin iki tarzda mümin olması söz konusu. Bir, o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi Amenü ismiyle geçiyor, mümin ismiyle anılıyor. Ama o kişinin gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme ve idrak etme hastaları ya birinci grup ya ikinci grup kapalı. Zaten görme hastası kapalıysa, gözler görse bile, gözler baksa bile kişi görmüyor demektir. Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan mümin kavramının hem cennete giremeyecek olan bir görünüşü var. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi cennete girmesi mümkün olmayan bir mümindir. Yani bir başka ifadeyle hak mümin değildir. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hak mümin olur. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. O bir tek fırka hangisiydi? Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırka, geri kalan bütün fırkalar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirkte olanlar. Bu şirkte olanların tağutun dostu olduklarını, şeytanın dostu olduklarını ve şeytanın kulu olduklarını görüyoruz. İşte şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olan o insanlar, onlar mümin değil. Sebe 20'ye göre müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olan Allah'ın kulu değil. Şeytanı kul olan bu sebeple mümin olarak kabul edilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için şeytanın kulu. Şeytanın kulu olursa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah Teala. Diyor ki sahabe, onlar şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a
kul ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Onlar diyor bize ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar kendilerini kurtardılar diyor. Bize kul oldular diyor. Allah'a kul olanlarsa şeytana kul olmaktan kurtulanlar sebe 20'ye göre tek grup olan müminleri gösteriyor. Rum 31-32'ye göre şirkte olmayan müminleri gösteriyor. Hep aynı netice. Hep aynı temel faktör. Allah'a ulaşmayı dileme müjdesi. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağının müjdesini veriyoruz sizlere. Müjde, müjdeler olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjdeler olsun. Onlar Allah'ın hak müminleridir. Onlar şirkten kurtulmuşlardır. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır. Onlar fısktan kurtulmuşlardır. Onlar dalaletten kurtulmuşlardır. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hülyadan, bir rüyadan bahsetmiyoruz. Bir müjdeden bahsediyor, Kur'an müjdesinden bahsediyoruz. Hidayet çağının altın anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin kapısını açan altın anahtar nedir diye sorun, cevap alın. O altın anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet çağının sahibi Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesi. Hepinize müjdesi, dünyaya müjdesi. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini Allah'a bırakın. Mutlaka bir defa daha tekrar edeyim. 6 aylık bir ömrünüz varsa, ki ömür Allah'ın elindedir, kimse ona müdahale edemez. Mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ulaştırır Allah Teala sizi. Bir defa daha tekrar ediyorum. Hayır, siz ulaşmıyorsunuz. Allah Teala sizi ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hak mümin olmak, Allah'a inanan iki kişiden Allah'a ulaşmayı dileyene ait olan bir mazhariyettir, bir müjdedir. Gerçek müminler, hak müminler onlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi dinleyenler, izleyenler, 21. asrın müjdesi, hidayet çağının müjdesi, hidayetin Allah Teala tarafından sahibi kılınan Allah'ın dostu söylüyor, müjdeniyor. Kur'an-ı Kerim müjdesi. İşte o müjdeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim size. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın cennetine ehil olun, hak müminlerden olun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır Hazreti İbrahim'in, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler bütün dünyadaki bütün kavimler arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka be'as edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru denettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme enni biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yetribun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin yedi safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi İblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor İblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uydum. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi İblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamına Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor İblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dinimizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah-u Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah-u Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta ölse olsun Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet, yapamayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa, her gün iki günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az iki kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor? Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler.
sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsenk olarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de? Teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz.

Allah'a çok şükredelim. Çok hamd edelim Allah-u Teala'ya ki hayattayız. Varız. Ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis. Mürşide ulaşmayı yok etmiş. İrşad müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar

Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudûnel misak ve misaki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, 23 tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık, o Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık, orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam, hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey, çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor.
bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 66, 67, 68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru?
Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Işıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ı görmek. Allah görülür mü, görülmez mi? Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir baş gözleri var, şu gözler. Bir de kalp gözleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi miraca çıktı. Ruhu fizik vücuduna örtü oldu. Ve önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Evinden uçarak ayrıldı. Önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Onu tavaf ettikten sonra oradan direkt olarak Allah'ın katına yükseldi. Ama giderken yolda iki kervana rastladı ve birbirinden uzakta olan, birer hafta en azından uzakta olan bu iki kervanla da, kervancılarla da konuştu. Ve sonra oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Mescid-i Aksa'nın gezilmesinden sonra da yukarıya olan yolu 7 tane gök katını aşarak kat etti. Ve Sitre-i Münteha'yı aştı. Allah'ın zatına ulaştı. Tüm bunlar çok kısa bir zaman parçası içinde gerçekleşti. Ve Sitre-i Münteha'dan 7 katını açtı. Soldan sağa doğru 7 tane alemi açtı. Sitre-i Münteha'dan yukarıya dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuda diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Sevgili kardeşlerim, bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Böyle bir yetenek baş gözlerine verilmemiştir. Baş gözü fizik vücudun gözüdür. Ve bu göz bu fizik alemi, zahiri alemi görmek için bizlere Allah Teala tarafından verilmiştir. Sadece onu görebilir. Bu gözlerle hiç kimse Allah'ı görmeyi başaramaz. Hiç kimse de görmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak çıktığı için ruhunun gözleri her şeyi gördü. Allah'ın zatını da gördü. Ve o zaman kalbi gördüklerini yalanlamadı, tekzip etmedi. Neden? Çünkü Allah Teala'yı evvelce yüzlerce defa görmüştü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalbinde görmüştü.
nefsinin kalbine Allah Teala'nın verdiği gözle görmüştü. Sevgili kardeşlerim, biz insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Ona 12 tane nimet verir. Sonra kişinin ruhunu kendisine ulaştırır Allah Teala. Bu seyri sülk isimli yolculuktur. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onların hepsini kendisine ulaştıracaktır. Tamam. Sonra kişi bu ruhun teslimidir. Ruh Allah'a ulaşınca. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. 26. basamakta ulul elbab oluruz. Daimi zikrin sahibi oluruz. Allah kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açar. Ve Allah Teala bize o zaman 7 tane cehennem katını, yer katlarını gösterir. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını gösterir. Dergah görüldükten sonra o kişi göklerin melekutunu görmeye başlayacaktır. Yerlerin melekutu ulul-elbab makamında tamamlanmıştır. Allah Teala kim ulul-elbab makamına ulaşırsa, yani nefsini Allah'a teslim ederse, ki bütün sahabe ulul-elbab makamına ulaşmışlardır, nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala bir defa bunun farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te diyor ki Feskürünnallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Gördük ki daimi zikir farz. Bütün sahabede daimi zikre ulaşmış. Peki daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca Allah Teala o kişinin standartlarını şöyle sıralıyor. Bir, o kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetle fazla rahmetle salavat devamlı zulmani kapının üzerini örten mühre vurmaktadır. Ve o mühür kalbi aşağıdan zorlamalarına rağmen karanlıkların kalbi onlardan korumaktadır. Kişi ölünceye kadar daimi zikirde olacaktır. Daimi zikre ulaşan kişinin oradan düşmesi artık mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insanın özellikleri nedir? Bir, kalbinde o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, o kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. %98 fazıl dolmuştur nefsinin kalbine. %2 de rahmet nuru dolmuştur. Nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik. Üçüncü özellik, Allah o kişinin mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özellik, mutlaka kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır o kişinin. Bir defa daha söyleyelim. Daimi zikrin sahibidir kişi. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört.
bu kişi burada ulul-elbab makamında önce yerlerin melekutunu görür. 7 kat cehennemi görür kişi. Bir de zemin kattaki devrimimin dergahını görür. Peki bu 4 özelliğin ötesinde başka özellikleri var mıdır kişinin? Evet. O kişi Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. 1. İkincisi, o kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi olduğuna göre daimi hayır kazanan birisidir. Kesintisiz bir şekilde ömrü boyunca hayır kazanmaya, derecat kazanmaya devam edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra buradaki muhtevanın üçüncüsüne ulaşıyoruz. Başlangıçtaki 4 faktörden sonra 3 daha ilave ediliyor. O kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gördüğü zaman o ayetleri eğer 28 basamaktan İslam'ın kainatın tek dininin 28 basamağından hangisine aitse o ayetin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görür. O kişi demek ki ehli tezekkürdür. Allah ile daim olarak konuşur. Karşılıklı konuları müzakere edebilir. İkincisi ehli hayırdır. Daim zikrin sahibidir. Üçüncüsü o kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de benzer hükümler taşır. Hakemlik yaptığı ve hakimlik yaptığı zaman verdiği kararları doğru verir. Çünkü mutlaka Allah'tan sonra gerçekleştirir hükmü. Öbür taraftan Allah'ın ayetlerinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta görür. Birisi ehli hüküm olmak, birisi ehli hikmet olmaktır. İkisi de ehli hüküm adıyla alınır. Anılır veya ehli hikmet adıyla anılır. Ne olmuş? Kişi zemin katı görmüştür. Biter mi? Bitmedi. Ne zaman Allah Teala size 7 tane yer katından sonra, yerlerin melekutundan sonra 1. gök katını gösterirse artık sizin için ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve orada 7 tane katı görürsünüz. 7. gök katına ulaştığınız zaman 7 tane alem geçeceksiniz. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ve sırasıyla Ümmü Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçmek söz konusudur. Birinci alem ise ilk levh-i mahfuza çıktığınız zaman ilk aleminiz kader hücreleridir. Başlangıçta kader hücrelerinden size ait olanın üzerinde bulursunuz kendinizi ve önünüzde ufkun sonuna kadar açılmış olan kesintisiz bir şekilde uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Üstlerindeki kapıları, kapakları. Sonra 7 tane alemi Allah Teala size birer birer gösterecek. Ve ne zaman Sesefil Müntaha'yı görürseniz, yani Endi İlahi'deki en yüksek noktada bulunan renkleri harika olan o ağacı. Bu ağacı gördüğünüz zaman sizin ihlas makamınız da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Peki Allah'ın zatını görebildiniz mi? Hayır, göremediniz. Ne ulul-elbab makamında 7 tane gök katını görmeniz, 7 tane yer katını görmeniz mümkün oldu. Ne burada Allah-u Teala'nın zatını görebilirsiniz. Ne de ihlas makamında 7 tane gök katını görmeniz mümkün oldu. 7. gök katını da gördünüz. Sitvetül Müntaha'yı da gördünüz.
Ama Allah'ı göremezsiniz. Sitret-ül Münteha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tövbe-i Nasuh'un neticesinde Allah sizin ikinci defa olarak günahlarınızı örter, size salah nurunu verir. Burası salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmektir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirirsiniz. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde başınızın üzerine salah nuru verilir. Dördüncü kademesinde günahlarınız sevaba çevrilir. Bu nokta iradenizin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı noktadır. Allah iradenizi teslim alır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte burası Allah'ın zatının açık ve net olarak görüleceği makamdır. Allah Teala Allah'ın katında onlar secde ederler diyor. Onlar Allah'ın katında secde etmekten yorulmazlar diyor. Onlar Allah'ın zatını müşahede edenlerdir diyor. Onlar orada müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Onlar Allah'a secde etmekten yorulmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zatını görmek işte burada gerçekleşir. Hangi makamdır burası? Burası salah makamının beşinci kademesidir. Burası bir kişinin hakka tukatihi takvaya ulaştığı yerdir. Takvaların en üstünü. Bir hakkın takva daha ötesi olmayan en üstün takva, bütün insanlar için en üstün takva. Peki bunun ötesinde makam var mıdır? Evet. Bütün Resullerin makamı. Oradan daha üstün bir makam var mıdır? Evet. Devrin imamlarının makamı ve peygamberlerin makamı. Devrin imamlarının bir kısmı peygamberdir. Peygamber varsa mutlaka peygamberdir. Yoksa kavim resullerinden bir tanesi vekaleten huzur namazının imamlığını derüfte eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında Allah'ın zatına şehadet etmekten ve Allah'a secde etmekten yorulmayan insanlar var. İşte onlar orada ruh olarak bulundukları yerde Allah'ın zatını görürler. Ama hem dünya üzerinde yaşasın, hem de Allah'ın zatını görsün, o kişi için mutlaka iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle kalp gözünün özel bir noktasına gelmek söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahipleri onlar Rablerini görenlerdir. İşte Allah-u Teala bu görüşü Bakara 140'ta şöyle anlatıyor. Em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a. Kânu huden ebne sara. Yoksa siz Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın ve Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Öyleydiler mi demek istiyorsunuz? Öyleydiler mi diyorsunuz? Kul e entüm elemu eminlah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Ve men ezlemu mimmen
keteme şehadeten indehu minallah. Allah'tan verilen, Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının görülmesidir. Bundan daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah yaptıklarınızdan, amellerinizden gafil değildir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Allah'ın hem Allah'tan bildirilen hem de Allah'ın katındaki şehadet. Allah Allah'ın katındaki şehadetin var olduğunu söylüyor ve kişiler Allah'ın zatını görüyor. Hayattayken, dünya hayatını yaşarken bu şehadeti onlar söylüyorlar. Biz Allah'ın zatını gördük diyorlar. Başkaları da diyorlar ki hayır, Allah'ın zatı ancak cennette görülür. İşte bu şehadeti bu sebeple gizleyen insanlar aslında kendileri görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenler. Onlara zalimler diyor Allah Teala. Onlar sadece inkar ederler sevgili kardeşlerim. Allah'ı görenler de her devirde mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, mürşitler ya bu makama ulaşıp da Allah'ın zatını görerek mürşit olmuşlardır. İrşada memur ve mezun kılınmışlardır Allah Teala'nın bizatihi ondan emir alarak. Ya da o mürşidin vekili sıfatıyla hareket ederler. Veya o ikincinin de vekili sıfatıyla hareket edenler vardır. Öyleyse Allah ile ilişkilerimizde evvela kimden bahsediyoruz Allah'ı görmüş olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne diyor Allah Teala? Kalbi, nefsinin kalbi gördüklerini ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhunun baş gözlerinin gördüklerini yalanlamadı diyor. İnkar etmedi diyor. Peki bütün sahabe Allah'ı görmüşler miydi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi irşada memur ve mezun kılınmış. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sâbikûn el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. En üstün makama ulaşanlar, Adın cennetine gidecek olanlar Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleridir. Bunların hepsi en üst kademe velayete ulaşmış olanlardır. Hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki Câsiye 23'te Efere eyte men ittehaze ilahehu hevahu ve edallahullahi ala ilmin ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala basarihi gışave ve men yehdihi min ba'dillahi felâ tezekkürün. Allah Teala burada hevalarını kendilerine ilah edinenleri gördün mü diyor Habibim diyor. Allah onları onların ilahları üzerine velayette bırakır. Allah onların görme hastalarının üzerine ne gışavet adlı bir perde çeker. Allah onların
İşitme hastalarının semiyesini, işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir diyor Allah Teala. Burada insanların baş gözlerinden bahsediyor Allah Teala. Baş gözleri, baş kulakları ve fizik vücutlarının kalplerinden bahsediyor. Bu konuyla sakın kalp gözünü karıştırmayın. Allah Teala burada bir insandan bahsediyor ki o Allah'a ulaşmayı dilememiş. Tebligat yapılmış kendisine. Tebligata uymamış. Allah Teala da onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bu dünyaya ait olan bir husus. Eğer Allah Teala bunu mühürlemeseydi o kişi o kendisine bu teklifi yapan kişiyi eğer o bir mürşitse irşat makamı olarak kabul edecekti. En azından inanılır birisi olarak kabul edecekti. Ama onun söylediklerini idrak edebilecekti. Neye dair? Allah'a insan ruhunun ulaşmasına dair. Başlangıçtaki olay bu. Bunları idrak edebilen bir hüviyet. Burada Allah Teala kalp gözünden bahsetmiyor. Kalp kulağından da bahsetmiyor. Bu kişinin bu noktadan evvel irşat makamını gördüğü zaman onu irşat makamı olarak kabul etmeyen kişinin irşat makamı konuştuğu zaman onun sözlerini kendisini ikaz eden doğruya ve Allah'a davet eden bir ifade olarak görmeyen kişinin ve onun söylediklerini anlamayan kişinin sonra da kalbine indirip onu idrak edemeyen kişinin durumunu anlatıyor Allah Teala. Bu kişi gözü, kalbi, kulağı başka bir ifade kullanıyor Allah Teala burada. Göz, kalp, kulaktan bahsetmiyor. Görme hastası basar, işitme hastası sem'i ve kalbin idraki. Öyleyse bu ayet-i kerime, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi bize Allah'ın zatının görülmesinden bahsetmiyor. Bu mürşitle insan arasındaki ilişkiyi söylüyor ki bu kişi mürşidi gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemiyor, sözlerinde işitemiyor, idrak edemiyor. Enam suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْسَارُ gözler onu idrak edemez. Baş gözlerinin basar hastası onu idrak edemez. وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْسَارُ O basarı, görme hastasını o Allah idrak eder. Evvel latifül habir. O latiftir, haberdardır. Burada basar hastası kalp gözünde görme hastasıdır. Bu dünyayı, bu dünyadaki mürşide basar hastası kalp gözünün görme hastasıdır Allah'ı. Eğer görürse kişinin kalp gözü onu idrak edemez, sadece görür. İdrak eden kalbin kendisidir. Kişinin kendisine Allah tarafından verilen idrakiyle idrak etmesi söz konusudur Allah'ın zatını. Allah Teala Enam suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki kat caikum vesairu min rabbikum size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Ne demek bu? Hem baş gözünün görme hastası geldi. Vesairu dediğine göre çoğul kullanıyor, hem de kalp gözünün görme hastası geldi. Hemen ebsara feli nefsihi kim görürse o kişinin kendi nefsinedir, lehinedir.
Hemen amiye ve aleyha. Ama kör olanın da aleyhinedir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz. Ben sizin üzerinize muhafız, yani bekçi değilim. Öyleyse Allah-u Teala'nın size Rabbinizden görüşler geldi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği şeyde Rabbinizden görüş geldi demiyor. Yani baş gözünüzün dünyayı görme hastası, neyin ne olduğunu anlama hastası geldi demiyor. Daha öteye geçiyor. Görüşler diyor. Hem kalp gözünüzün görme hastası, önce baş gözünüzün görme hastası veriliyor mürşide. İrşat makamını mürşit olarak değerlendiriyorsunuz. Onu dinlerken sözlerinin künhüne varıyorsunuz. Temel manasına varıyorsunuz. Kalbinize indirdiğiniz zaman idrak ediyorsunuz. Bu yolun başı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah kör olan gözlerinizin görme hastasını, basarını açar. Ve gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur altlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki mührü açar. İşitme hastanızın kulaklarınızdaki engeli alır. Kulaklarınızda vakra vardır, engel vardır, o engeli alır. Ve işitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi kompütür. Onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür koyar. Böylece her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ne olur? O zaman o kişinin başlangıç seviyesinde dalaletin hidayete geçiş noktasındaki gören, işiten ve idrak eden ama dünyaya mütalik olan irşat makamının başlangıç seviyesine git, mürşidini bul. Mürşidin, şimdi Allah'a doğru yola çıktın, mürşide tabi olduktan sonra o mürşidin söylediği şey Allah'a doğru yola çıktın. 5-6 ay içinde mutlaka ruhun Allah'a ulaşacaktır tarzındaki açıklamalarını söyler. Bu başlangıç seviyesindeki kör sahibi dilsiz olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk yaptığı işlev gören, işiten ve idrak eden birisi olarak onu dizayn ediyor. Bütün insanlar kör sahibi dilsizken Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onların hem gözlerini, hem görme hastalarını, hem kulaklarını, hem işitme hastalarını, hem kalplerini, hem de idrak hastalarını mutlaka açar. Onlar kör, sağır, dilsizken gören, işiten ve idrak eden kişiler olur. Dünyaya ait olan başlangıç hakikatlerini. Allah-u Teala bu arada onlara ne bir furkan vermiştir, hemen kabul etmiştir kişi, sadece kalbine ihbat koymuştur, engeller yoktur şüphe o kişide. Veya 4 furkan verir, görme, işitme ve idrak etme ve görme, işitme ve idrak etme hastası olan kalbin mühürlerini açar Allah Teala ve kalbin içine ihbat koyar. Veya kör gözleri, sağır kulakları ve idraksız kalpleri açar. Uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırır ve gene kalbe ihbat koyar. Gene 4 tane furkan verir. Her furkanda o kişinin bütün günahlarını, günahların 1/4'ünü yok eder veya
bir defa da bütün günahlarını affeder, tek bir furkan verirse, dört furkan verirse dört defa da günahlarının örtülmesi sağlanır, yedi furkan verirse yedi defa da günahlarının örtülmesi sağlanır. Böylece bu kişi birkaç dakika evvel, hatta birkaç saniye evvel kör, sağır ve dilsizken, şimdi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Öyleyse Allah-u Teala size Rabbinizden görüşler geldi, vesairu diyor. Basar demiyor, vesairu, görüşler hem kalbinizin, fizik vücudunuzun kalbinin görüşü açıldı, hem de nefsinizin kalbinin. İşte Allah'ın katındaki şehadeti gören nefsinizin kalbidir. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Onlara afakta da, yani ruhlarının baş gözüyle, ve fi enfusihim, ve nefslerinde de, nefslerinin kalbiyle, hatta yedebeyyene lehum ennehun hak, kendilerine onun gördükleri şeyin muhakkak hak olduğunu, Allah'ın zatı olduğunu beyan edilsin, tebeyyün etsinler diye, öğrensinler, işitsinler, idrak etsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce Allah-u Teala'nın zatını defaatle görmüş nefsinin kalp gözüyle, bu enfüste görüştür. Nefsinin kalbiyle bakıştır. Ama Allah'ın zatına ulaştığı zaman ruhu vücuduna örtü olmuştu. O zaman ruhunun baş gözleriyle gördü. Nerede gördü? Afakta gördü. Birinde enfüste gördü, nefsinin kalbinin gözüyle gördü, defalarca gördü, yüzlerce defa. Allah'ın zatına ulaşınca, Allah'ın katına yükselince, vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle gördü. Bu da afakta görüş. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zatını göstermesi iki yolda da oluşmuştur. Hazreti İsa ile Hazreti İdris'in Allah-u Teala tarafından cennete kabul edildiğini biliyoruz. Hazreti İsa göğe almış, cennetine kabul buyurmuş. Hazreti İdris de demiş, ben ya Rabbi cenneti görmek istiyorum, kabul eder misin? Allah Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris demiş ki, ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da kalabilse demiş. Hazreti İdris ve Hazreti İsa da Allah'ın zatını gördüler. Onunla beraber oldular ama geri dönemediler. Geri dönen sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun ötesinde hiç kimse Allah'ın zatına ulaşıp da tekrar geriye dönemedi. İşte şimdi kalp gözüyle görülen ve ruhun baş gözüyle görülen Allah-u Teala'yı Hazreti Musa tutturdu. Ben seni bu baş gözümle görmek istiyorum diye. Baş gözleri Allah'ın zatını görmeye dayanacak olan güçle yaratılmamışlardır. Onlar bu aleme, zahiri aleme ait olan görüş hassasının sahipleridir. Allah-u Teala da bunu söylüyor. Sen diyor beni baş gözlerinde görmeye çalışırsan göremezsin diyor. Ama Hazreti Musa'yı biliyorsunuz hep görerek değişmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki ilişkileri biliyorsunuz. Diyor ki Hazreti Musa, ya Rabbi diyor, bana
şu marifeti öğretecek olan birisiyle beni tanıştır. Allah Teala diyor, tamam diyor. Nerede? İki denizin birleştiği yerde. Yanındaki belki kardeşi, belki genç birisi, ikisi beraber yola çıkıyorlar. Ve tuzlu balıklar var, kurutulmuş balıklar var yanlarında, onları yiyorlar. Bir yerde hadi aç bakalım diyor sofrayı. Hazreti Musa, ama yanındaki delikanlı diyor ki, bitti diyor. Nasıl olur bitti diyor, biz senden şu kadar zamanlık erzak aldık yanımıza. Aldık ama diyor, buraya geldiğimiz zaman diyor, balıkların hepsi canlandılar diyor, şu denizde kayboldular. Nerede diyor oldu? İki denizin birleştiği yerde. Hah diyor, işte oydu diyor demek ki, o ağacın altında birisini görmüştük. Hemen koşarak gidiyorlar, gerçekten Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa diyor ki, senin bütün söylediklerini yapmam kaydıyla diyor, yerine getirmem kaydıyla, sendeki ilmi bana da öğretir misin diyor. Hazreti Hızır diyor ki, sen benimle yapamazsın diyor. Benim yaptıklarıma tahammül edemezsin diyor. Beni diyor, çok tahammüllü göreceksin. Beraber yola

demiş. Bu insanlar bize demiş, ekmek verdi, yiyecek verdi. Görmüyor musun demiş. Bütün köyde hiç kimseye vermedi yiyecek sen. Sen diyor demiş onların bahçe duvarını yıktın. Ben sana demiş benimle yapamazsın. Benim sana yaptıklarıma tahammül edemezsin demedim mi demiş. İşte demiş gördün halini. Bu duvarı burada bulunan bir hazinenin üzerine yıktım. Toprak artık açılmaya başlamıştı. Başkaları görebilirdi. Ama artık göremeyecekler demiş. Bir süre gittikten sonra limana geliyorlar. Limandaki gemilerden yiyecek bir şeyler istiyorlar. Kimse vermemiş. Ama bir gemi sahibi bunlara acımış, vermiş bunlara yiyecek bir şeyler. Oturmuşlar, karınlarını doyurmuşlar. Ondan sonra da bizim Hazreti Hızır gitmiş geminin bordasını delmiş, gemiyi karaya oturtmuş. Hazreti Musa fena halde içerlemiş bu şey. Yahu demiş, bu yaptığın yakışır mı demiş. Şimdi madem bize ekmek verdi, sen adamın gemisini mahvettin. Yüzebilecek hali yok artık. Karaya oturdu. Tamam demiş, bak şimdi neler olacak demiş. Hazreti Hızır, öteki gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Ve karşı sahilde hepsi esir edilip, içindeki herkes düşman askerlerinin gemilerine forsa olmuşlar. Ya da oradaki derebeyinin forsaları olmuşlar gemilerinde. Ama üçüncü olay bunlardan da beter. Çünkü bir pınarın karşısında bir pınardan su içerken, suyunu içtikten sonra genç bir delikanlıyı Hazreti Hızır öldürmüş sevgili kardeşlerim. Ve de bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş sen adam öldürdün demiş. Artık bu kadar demiş fazla. Tamam demiş. Ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. İşte demiş bunun için dedim bu delikanlı eğer yaşasaydı hani babasını öldürecekti. Bizim ondan evvel onu öldürmemiz gerekiyordu. İşte sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'dan gelen vahyin özel ellerde başkalarının anlamayacağı standartlarda oluşması söz konusudur. Hazreti Hızır defaatle Allah-u Teala'yı görmüştür. Hazreti Musa baş gözüyle görmek istediği için görememiştir. Öyleyse baş gözüyle Allah-u Teala görülemez. Allah Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde diyor ki inne fi zalike lezikra. Muhakkak ki bunda bir zikir vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Limen kâne lehu kalbün kalplerine ev el kassama ilka edilen ve şehit ve şehit şahit olan Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. İnne muhakkak ki fi zalike bunda ve mutlak olarak zikra ibret vardır diyor Allah Teala. Ne için men kâne o kişiler ki olmuştur lehu ona kalbin ev el kassema kalbine ilka edilen ve kalp gözleriyle Allah'a ve huve şehit ve onlar şahit olmuşlardır diyor. Kalplerine Allah'ın ilim ilka ettiği, ilmin ötesini ilka ettiği, ulaştırdığı, irfan ulaştırdığı kişiler ve kalp gözlerini açtığı kişiler. Üstelik de bu insanlar öyleleri ki Allah'ı görüyorlar. Allah'ın zatına şahit oluyorlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor. 25 ile beraber söylersek daha manasına varabiliriz. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder.

ve kimi o selam yurduna, yani teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre demek ki buradaki selam kelimesi selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın zatı anlamına geliyor. Nereden biliyoruz sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını? Bir defa Allah Teala diyor ki Allah'a istikametlenen yol diyor. Sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenen yol diyor sırat-ı müstakim için. Öbür taraftan Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmaya, kim Allah'a ulaşmaya ve ona sarılmaya, Allah'ın zatında ruhunu yok etmeye, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek, Allah'ın zatında ifna olmaya, olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim, Allah'ın zatını ulaştıran yoldur. Burada da Allah Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ondan sonra bunu söylüyor. Lezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için ahsenül hüsna vardır. Güzellerin en güzeli olan Allah Teala'nın zatı vardır ve ziyadesi zatı vardırdan murat Allah'ın zatına ulaşır kişinin ruhu, ziyadesi ve sonunda iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görür manası çıkıyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُنِهِ الشَّفَاءَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدْ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak hakka şehadet eden, hakkı gören kişiler müstesna ve onlar bilirler. Neyi bilirler? 7 tane yer katını bilirler. Neyi bilirler? 7 tane gök katını bilirler. Bunları size defaatle anlattık, yer katları, 7 tane cehennem, gök katları, 7 tane gök katı, 7. gök katının 7 tane alemi, Sitretül Münteha, Allah'ın zatı. Burada Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 86. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde hakka şehadet eden, Allah'ın zatını gören, Allah'ın zatına şehadet eden kimse, edenler şefaat edebilir diyor. Burada bunların kim olduğunu inceliyoruz. Bakıyoruz ki şefaat meselesi Mümin 7'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'dan devamlı Allah'a tesbih ederek Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Allah'tan duada bulunurlar diyor. Ya Rabbi kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve böyle olur da senin yoluna girip de mümin olursa sen onların günahlarını sevaba çevir. Kişinin mürşidine ulaştığı noktayı da söylüyor Allah-u Teala. Ve onlara mağfiret eyle diyor. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte burada arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi devrin imamı burada da hakka şehadet edenler edenler dememiş de eden kişi diyor. Fakat onlar deyince burada arşı tutan meleklerin de var olduğunu görüyoruz. Orada da yani
Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala arşı tutan meleklerden ve devrin imamından bahsediyor. Onlar arş-ı alada Allah'ın zatına şehadet edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer size derlerse ki Allah'ın zatı görülmez ancak cennette görülür, onlara deyin ki siz biraz Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Sizin ilim öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplar size ilmi vermemiş. Siz baştan aşağı yanlışlarla dizili bir inanç biçiminin sahibisiniz ve Kur'an'a her açıdan ters düşüyorsunuz. İşte sözlerinizden birisi de Allah bu dünyadayken görülmez, Allah cennette görünür diyorsunuz. Yanlış bilginiz. Allah bu dünyadayken de görülür. Söylediğimiz ayetlerde kaç tane ayet-i kerime sevgili kardeşlerim? Bakara 140, Enam 103, Enam 104, Fusilet 53, Kaf 37, Yunus 26 ve Zuhruf 86. Bu kadar ayet, bunların her biri Allah Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken görüleceğini ifade ediyor. Kalp gözüyle tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, baş gözüyle de görüleceğini ifade ediyor. Fakat o fizik vücudumuzun baş gözü değil, ruhun baş gözü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Allah Teala'yı baş gözüyle görüyor ve kalbi gördüklerini tasdik etmiyor, nefsinin kalbi. Buradan kesin olarak anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücutta mekanı yapmış. Zaten gidiş gelişi birkaç dakikalık bir olay. Orada Allah'ın katında oradaki bir gün, buradaki bin yıla eşit olduğu için orada geçen zaman parçası çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve birçok şeyi konuşmalarına zaman hazırlıyor. Halbuki birkaç saniye içinde oluyor konuşma. Döndüğü zaman Hazreti Ayşe'nin söylediği şey, o birkaç saniye, birkaç belki bir dakika yok oldu diyor. Ama diyor sonra gene buradaydı diyor. İşaretler böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adına ahkam kesenlere sorun. Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorun. Onların hiçbirisine okullarındayken Kur'an öğretilmedi. Ne lisedeyken, İmam Hatip Lisesi'ndeyken, ne üniversitelerinin herhangi birisinde, hiçbirisine Kur'an-ı Kerim'in ayetleri öğretilmedi. Baştan sona kadar Kur'an'ı manasını teker teker anlatacak olan hiç kimseden ders almadılar. Yani Allah'tan bu ilmi öğrenen hiç kimseden ders almadılar. Şimdi zamanı gelmiştir. Şimdi bizden ders alacaklar. Allah'ın bize gösterdiklerini bu ayetlerin her birisi ispat ediyor. Eğer bize soruyorlarsa Allah'ın zatını gördünüz mü diye, biz göğsümüzü gere gere deriz ki evet, Allah bize zatını gösterdi. Sevgili kardeşlerim, inanmayana söyleyecek sözümüz yok. Bizim sözümüz Kur'an'a inananlarıdır. Allah-u Teala'nın indinde hepinize Yüce Rabbimizin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, şu dünyada da size en üstün mertebeleri Allah-u Teala'nın ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azim boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yuzekkiküm ve yuallimukumü kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkül yakin de var. Allah Teala diyor ki tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi size de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. O benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama Resuller insanlık
devam ettiği sürece hep, üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını derufte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi size de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesini de öğretsin diye beş. Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul bu devirde mutlaka veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeni kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder. Ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Kema erselnâ fîküm Resûlen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir Resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde, yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir Resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekki kum, sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete, size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun, ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görevde var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklarda kalan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini, irşat makam olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinleti alır Allah-u Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle faz isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah Teala, Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak, Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir.
ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamedir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamedir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi burada Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi, kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49, %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası yedinci basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynı yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynı yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah-u Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz. Sadece kalp gözünün açılması bir insana aynel yakin sahibi olmasını sağlamaz. Peki Allah Teala onun kalp kulağını açarsa gene sağlamaz. Ne tek başına kalp gözünün açılması, ne tek başına kalp kulağının açılması o kişiyi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, kesintisiz devam ettiği için kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil.
Kardan aşağı kalbe inen nurlar, zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek, buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir, bu göz kalp gözüdür. Kişinin daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbindeki afetlerin bitmesi, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması o kişiyi aynen yakine ulaştırmıştır. Burası aynen yakindir. Ulu'l-Elbab kademesinde başlar. Ve kişiye Allah-u Teala 7 kat cehennemi gösterir. Allah-u Teala 7 kat yerleri gösterir. Burası, bu makam, Ulu'l-Elbab makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyri sülukun nasıl başladığını gösterir. Ve burada 7 kat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. 7 kat cehennem aşağı doğru giden negatif katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi 7 kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir ve ihlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı üzerimize farz olan bir makamdır bütün makamlar gibi. Ve farzdır. Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefae." Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, ihlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, Ulu'l-Elbab makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi
bu kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel Yakin makamının üç sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız ehli zikre sorun.

İn küntüm talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız fes'elû ehle zikri in küntüm talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehline neden sorulmasını emrediyor? Çünkü zikir ehli Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Kendisine bir şey sorulduğu zaman o hiç düşünmeden hemen Allah'a sorar. Ve Allah'tan aldığı cevabı da karşı tarafa iletir. Aynen yakinin muhtemel hükümlerinden, temel vasıflarından bir tanesidir. İkinci sonuç şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için, artık bir kötülüğe dokunmadığı için, hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derecat kazandırır. 1'e 700'lük sonuca ulaşmıştır ve 1'e 700 kazancı vardır artık. Bu kişinin her saniye derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa, kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini İrşat makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşat makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki su arılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve 7. kattaki
Yedi tane alem. Birincisi kader hücreleri, ikincisi ümmül kitap, üçüncüsü kudret denizi, dördüncüsü makamı mahmud, beşincisi divan-ı salihin, altıncısı zikir hücreleri, yedincisi ise indi ilahi. Bu yedi tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuhtur. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha tabi tutar. Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah-u Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşit.

muhteşem olay. Aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan Hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi Hakkül Yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Allah Teala'nın bir zikir sohbetini birlikte inşallah yürüteceğiz. Konumuz hidayet. Hidayet nedir diye sorarsanız size diyecekler ki hidayet doğru yoldur. Böyle söylerlerse bir sualim daha vardır deyin. Bir sualim daha. Sırat-ı müstakim nedir? O zaman biraz düşünecekler. Çünkü aynı cevabı vermeleri lazım. Ona da doğru yol diyeceklerdir. Bir kısmı dost doğru yol diyecektir. Bir kısmı doğru yol diyecektir. Siz de diyeceksiniz ki Sırat-ı müstakim gerçek bir yoldur. Doğru yol denilebilir. Ama maksattan sapıyorsunuz. Gerçek anlamdaki manasını verin. Çünkü Allah Teala sıratı aleyye müstakim diyor. Benim üzerime istikametlenmiş yol diyor. Sırat yol demek. Tarık da yol. Tarık da yol. Sırat da yol ve sebil de yol. Hepsi yol demek lügat manaları istikametinde. Ama Allah-u Teala yollardan bahsettiğimiz zaman bu yolların dizaynını yapmış, açıklamasını yapmış. Her biri başka bir yol tarifi. Sebil yol anlamına gelen bir kelime.

Ama hidayet yol değildir. Hidayetin lügat manası ulaşmak, vasıl olmak. Öyleyse vasıl olmaktan, ulaşmaktan bahsediyoruz. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Biliyorsunuz ki Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nereye ermiş bu adamlar? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, yani ulaşmış. Böylece kişi de ermiş olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmak, Allah'a hidayet olmak. Bu konuda Allah Teala'nın tarifine bakıyoruz. Ali İmran 73. İnnel huda hudallah diyor Allah Teala. Muhakkak ki İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hudallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İnne hudallahu huvel-hüda. İnne muhakkak ki hudallahu, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki hidayet müessesesi dört hidayet ile temsil edilir. Birincisi ruhun hidayeti, ikincisi fizik vücudun hidayeti, üçüncüsü nefsin hidayeti, dördüncüsü iradenin hidayeti. Hepsi de hidayete erer. Ama hidayet sadece ulaşmak istikametinde kullanılmıyor. Fizik vücut Allah'a ulaşmadan hidayete erer. Nefs Allah'a ulaşmadan hidayete erer. Ruh ile irade ise Allah'a teslim olurlar. İrade Allah'ın iradesine bağlanarak, ruh ise Allah'ın zatına bizzatihi geri dönerek. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? 28 basamaklık bir İslam skalasında Allah'ın tek bir dini vardır. Bu din, bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu din Hazreti Adem'in dinidir, Hazreti Musa'nın dinidir, Hazreti İsa'nın dinidir. Bütün peygamberlerin ve onlara o zaman tabi olanların hepsinin dinidir. Hepsi şu anda bizim yaşadıklarımızı, yaşamakta olduklarımızı yaşamıştır. Hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Hidayetleri yaşamışlardır, hidayete ermişlerdir. Öyleyse ruhun hidayeti Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmaktır.
Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a ulaşmasını gerektirmiyor. Sadece Allah'ın bütün emirlerine itaat etmesini ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememesini ihata ediyor. Nefsin hidayeti de nefsin Allah'a ulaşmasını ifade etmiyor. Zaten ne fizik vücudun ne nefsin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu değil. Ama ruh her halükarda Allah'ın zatına geri dönecektir. Her halükarda Allah'ın zatında yok olacaktır. Hepimizin ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Biz istesek de geri dönecektir, istemesek de geri dönecektir. Ama eğer biz ruhumuzu isteyerek Allah-u Teala'ya geri gönderirsek, bu bizi Allah'ın evliyası yapar. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost, evliya da dostlar demek. Ama evliya kelimesi Türkçemize öyle bir girmiş yerleşmiş ki tekil olarak kullanılıyor. Yani Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır deriz. Aslında hepimiz böyle kullandığımız için evliya kelimesi tekil olarak kullanılıyor Türkçe'de. Söylediğimiz gibi aslında bu kelimenin, bu çoğul olan kelimenin tekili veli kelimesidir. Veli'yi kullanan pek az. Herkes evliya kelimesini tercih ediyor. Böyle girmiş, böyle kullanılıyor dilimizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde hidayete erdiğimiz yer, ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerdir. 21. basamak. Ve hemen arkasından ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah oluruz. Bu velayetin birinci makamıdır. 22. basamak. Fena makamı. İkinci makam, beka makamı. Üçüncü makam, züht makamı. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Beşinci makam, muhlisler makamı. Altıncı makam, irşada ulaşanlar. Altıncı makam. Dördüncü makam. Muhsinler makamından sonraki dördüncü makam Ulul Elbab makamı, beşinci makam İhlas makamı, Zühd makamını atladık. Baştan sayalım. Birinci makam, 22. basamak. Fena fillah. Kısaca fena makamı diyoruz. Allah'ın zatına yok olma makamı. Kaçıncı basamak? 22. basamak. 22, 23, 24, 25, 26. Yedinci basamaklar. 7 basamak. Affedersin, 28. basamak, son 7 basamak, 7 tane velayet makamını içerir. Fena,
Deka. Zühd. Muhsinler. Ullerbab. İhlas. Salah. Makamlara göre basamaklar 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 22. basamakta başlayan, 28. basamakta son bulan 7 tane velayet makamı. Birinci velayet makamı, birinci teslimi, ruhun teslimini içerir. Fena makamı, fena fillah, Allah'ın zatında, Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması hali. İkinci makam, beka makamı, indi ilahide bir taht verilir o kişiye. Altın bir taht. Üçüncü makam, zühd makamı. O kişiyi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayarak zahitlerden olur. Her gün Allah'a zahit olduğunu, yani bu dünyaya dönük olmadığını, Allah'a dönük olduğunu günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederek ispat eder. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün 12 saatten fazlaysa zikri, o kişi zühd makamının sahibi olmuştur. Allah'ın birinci derecede olduğunu, dünya hayatının kendisi için ikinci derece olduğunu her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikrederek ispat ediyor bu kişi. Zühd makamının sahibi. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Allah Teala bu muhsinler makamında kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Peki bu teslimlere, bu kademelere Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'inde? Fena makamı, fena fillah, yani Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmak. Evvap olmak. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân 14'te vallahi indehu husnul me'ab. Ve Allah yemin olsun ki, vallahi yemin olsun ki Allah indehu, onun indinde, Allah'ın indinde husnul me'ab en güzel sığınaktır. Sığınakların en güzelidir. Allah'ın katında Allah'ın zatından başka da sığınak var mı? Elbette var. Altın tahtlar. Onlar da sığınak. Ama Allah'ın zatı o sığınakların içinde ahsen olanıdır. En güzelidir. İşte sığınağa sığınmak. Allah'ın zatının meab olduğunu ifade ediyor. Sığınak olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde. Diyor ki zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün hak günü, dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder.
Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve diyor ki Allah Teala kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur. Me'aba doğru bir sığınak olan Allah'a doğru kişi kendisine bir yol ittihaz eder. Bir yol edinir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu anda seyri sülüktedir. Ruhu Allah'a doğru giden, Allah'a ulaşan bir yol edinmiştir. Meaba yani sığınağa ulaşan herkes, ruhunu Allah'a ulaştıran herkes Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alır. Meaba ulaşmış demek. Sığınağa sığınmış demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Kim ulaşmışsa o evvaptır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cennati cenneti lil muttakine gayri vayin hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafî. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz şey, vaadolunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvab olanlar? Meaba ulaşmış olanlar. Yani ruhlarını 21. basamakta Allah'a ulaştırmış olup 22. basamakta da Allah'ın zatında, Allah'ın zatına sığınarak yok olmuş olanlar. Meaba ulaşmış, evvab adını almış kişi. Peki hafiz olmak müessesesi nedir? Hafiz, mahfuz olan, muhafaza altına alınan, hıfz edilen, saklanan, korunan, öyleyse kimin ruhu Allah'ın zatına alınmışsa o evvaptır. Kimin de başının üzerine devrin imamının ruhu gelerek o kişiyi muhafaza altına almışsa o kişi hafizdir. Muhafaza altına alınanlardandır. Muhafaza altına alınmıştır. Herkes için geçerli olan bir husus var. Herkes muhafaza altında olmalıdır. Şeytan insanlara hiddamla ve büyüyle, hipnozla bir sürü yolla zarar verebilir. Zünvani ilimler nefsin
bir kişiye zarar vermesini imkan dahiline sokan ilimlerdir. Bunlar zülmani ilimlerdir. Hüddam, cinlerin insanların üzerine saldırtılması. Büyü, insanların zülmani dualarla sıkıntıya sokulması, insanlara zülmani yolla sıkıntı verilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha hidayet konusunda bir araya getirdi. Öyleyse hidayet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimidir. Ve ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Taat veriliyor Allah'ın katında. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bizi zahit kılıyor. Bu pozitif zahit olmak. Allah Teala negatif zühdü veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinde Yusuf suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onları birkaç dirheme Yusuf'u sattılar diyor Allah Teala. Birkaç dirheme Yusuf'u satmışlar. Yusuf'a değer vermiyorlardı. İşte her kim günün yarısından daha fazla zikrederse o Allah-u Teala'nın indinde

bir muhteva taşır. Allah'ın indindeki sonuca baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, dünün yarısından daha fazla zikreden kişi zahittir. Her gün Allah'a ispat ediyor zühdünü. Allah'ı önde tuttuğunu, manevi hayatı önde tuttuğunu, dünya hayatını ikinci planda bıraktığını günün yarısından daha fazla zikrederek ispat ediyor Allah-u Teala'yı. Ondan evvelki konumda kişi neydi? Kişi beka billah seviyesinin sahibiydi. Allah'ın indinde Allah ile beraber olan bir taht üzerinde olan kişi. Enam 127'de Allah Teala onlar için Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın zatından bahsetmiyor. Allah'ın indinde katında teslim yurdu. Bu teslim yurdu tahtlar. Allah'ın zatında yok olma müessesesi Allah-u Teala tarafından Allah'a sarılmak olarak değerlendirilmiş. Fa'lesumu Allah'ı, Allah'a sarılan, Allah'a sarılma. Fa'lesumu billahi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık bir şekilde belli. Hidayet zincirini ard arda gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. 22. basamakta fena fillah olan kişi 23. basamakta beka makamının sahibi oluyor, taht veriliyor. 24. basamakta zahit oluyor. Günü zikre günün yarısını aşıyor. 25. basamakta ise fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçhi, fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu kişi veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ama bu karanlığın fizik standartlardaki rezistansına rağmen, karşı koymasına rağmen o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve muhlis olduğunu ifade eder. Affedersiniz, muhsin olduğunu ifade eder. Allah'tan aldığı nimetlerle ve insanlarla öyle bir noktaya ulaşmıştır ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ne oldu? 22. basamakta birinci teslimini yaptı kişi. İlk hidayet. Ve hidayete erdi. Neydi? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hüdayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştı. Hidayete erdi. Şimdi kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş? Sahabe teslim etmiş.
Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 20. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Söyle diyor Allah Teala onlara. Hepsinin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o kişi 25. basamaktadır. Velayet makamlarının 4.sündedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 2. kat cenneti hak etmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman 3. kat cenneti hak etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman, muhsin olduğu zaman 4. kat cenneti hak etmiştir. Dünya saadeti başlangıçta hiç yoktu kişinin. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da yoktu. Nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya saadetine adım adım girdi. Ruhunu Allah'a ulaştığı zaman günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlulukla geçirmeye başladı kişi. Dünya saadetinin yarısı cennet saadetinin 3. katı. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin, Allah Teala onu irşat makamına ulaştırıp tabi olduğu zaman 2. kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur kişi ve 3 hidayetin sahibidir. Hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. 2. noktası irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. 3. noktası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp da fiziki hidayetlerin ilkini gerçekleştirdiğiniz zamandır. Bu aslında sizin 3. hidayetinizdir. Yani hedeflerinizden 3.südür. Her hedef ayrı bir hidayet müessesesini içerir. İslam, ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayetleriyle çizilmiştir. Her bir hidayet bu safhaları mutlaka içerecektir. Ve 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nasıl? Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ondan sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Geçimizdeki bütün afetler yok oluyor. Kalp gözümüz, kalp kulağımız açılıyor. Ehli tezekkür oluyoruz, ehli hayır oluyoruz, ehli hikmet oluyoruz, hikmet ehli, hikmet sahibi kılınıyoruz. Bir başka ifadeyle hüküm sahibi kılınıyoruz. Eğer bir insan ehli hükümse, hikmet sahibi ise, İşte o hüküm sahibi kişinin hakemliği de temel bir adalet anlayışını mutlaka beraberinde getirir. Allah'ın emri üzere adil olmak, Allah'ın standartlarında adil olmak, hikmet sahiplerinin hepsi bu özelliğin sahibidir. Kıst ile, yani adaletle hükmetmekle vazifelidirler.
Burada o kişiye diğer katlarının zilvan alemin hepsi gösterilir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nereye ulaşıyoruz neticede? Fizik vücudumuzdan sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçiyoruz. Ve birinci merhalede hikmet sahibi oluyoruz. Ama hikmet sahibi olduktan sonra Allah Teala bize 7 tane gök katını göstermeye başlıyor. 27. basamağın 1. kademesinden 7. kademesine kadar 7 tane gök katını gösteriyor Allah Teala. Göklerin de melekutuna sahip oluyoruz. Burası nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yerdir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhlisler olarak nefslerinin kalbini dinde halis kıldılar diyor Allah Teala. Özellikleri de bu insanların, bu insanlar da hanifler olarak yapıyorlar bunu. Fizik vücudumuzun tesliminde Allah Teala gene hanif olarak ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimizi söylüyor. Hanif olarak Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Hanif olarak mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Hanif olarak ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hanif olarak irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse 7 safhada oluşan 4 hidayetin 4'ü de hanif fıtratının bir gereğidir. Hanifler olarak teslimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Sadece muhlisler olarak nefslerini hanifler olarak nefslerini muhlis kılmak suretiyle dinde muhlis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif olmak ruhun teslimini, hanif olmak fizik vücudun teslimini, hanif olmak nefsin teslimini içeriyor. Fizik vücudun tesliminde söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde fizik vücudun tesliminin de hanifler olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ruhun tesliminin de hanifler olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de hanif olduğunu görüyoruz.
Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hanifler olarak kendinizi ikame edin. Dini kıyamda tutmak için, dini hayata geçirmek için hanifler olarak vecihinizi din için ikame edin. Böyle dedikten sonra Allah Teala hanif olan kişinin hanif olarak yapacağı bir şeyi söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekûn ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a ulaşmayı dile. Yani Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşrikler ki diyor 32'de de fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekilerine ferahlanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şirkten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayet üzeredir. Hidayetin birinci mertebesindedir. Hanif olarak bunu yapmıştır. Şirkten kurtulmuştur, takva sahibi olmuştur. Nasıl yedi tane takva varsa, yedi kademede deyken hidayet var, manevi olgunlaşma, ama bu yedi hidayetin dördü gerçek anlamda teslimlerle sonuçlanıyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri. Ama hepsi hanif olarak gerçekleşiyor. Hanif dininin, kainatın tek dininin esası neydi? Üç esası vardı. Birincisi tek Allah'a inanmak. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyerek müminlerden olmak, tek bir fırka oluşturmak. Öyleyse Allah'ın zatında teklik, toplumda teklik. Toplumda teklik vahdet, tek bir toplum usule getirmek. Allah'ın zatında teklik ise tevhid. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki hidayetin dördüncü kademesinde ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudunuzun teslimi. Hidayetin beşinci kademesinde üçüncü teslim gerçekleşir. Nefsimizin teslimi. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hedefâye. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liyabudullahi, sadece kul olmak için, Allah'a kul olmak için. Muhlisine, muhlis kul. Nefsinin kalbi bütün afetlerden korunmuş halis kul. Lehuddine, onun dinine
has olarak. Hünefaya hanifler olarak. Onun dinine has hanifler olarak nefslerindeki afetleri tamamen yok etmiş, muhlis olmuş kişi. Allah'ın dininde hanif olarak muhlis olmuş, nefsini de Allah'a teslim etmiş, nefsini muhsin kılarak. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Bunun işareti daimi zikirdir. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişi muhlis olmuştur. Ulu'l-Elbab makamının hemen arkası İhlas makamıdır. İhlas makamının sahibi muhlistir. Muhlis olandır. Nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurarak halis kılandır. Katışı yani afeti artık kalmamış olan bir kalp. Karanlıklardan kendisini tamamen kurtarmış olan bir kalp, haniflerin kalbi. Daimi zikre ulaşmış olan bu kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Bu noktada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin hidayeti. Nefsimizin kalbi halis olmuştur. Bütün afetlerden kurtulmuştur. Peki bundan sonra ne yapacaktır kişi? Daha çok zikir yapacaktır. Ve yedi kademe, yedi tane gök katı gösterilecektir kendisine. Gök katları tamamlandıktan sonra kişi irşada ulaşacaktır. İnsanların irşada ulaştığı noktaya baktığımız zaman bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve sizin kalplerinize imanı yazdı ve bu iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Eğer inşaada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. O zaman nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaşacağı bir dünya nizamındasınız. Her şeyin kanunları Allah-u Teala tarafından konulmuş. Ve Allah-u Teala gördünüz ki bütün sahabeyi salih makamında
irşada ulaştırmış salah makamının dördüncü kademesi. Daha ötesi var mı? Evet, var. Burada o kişinin o kişiye Allah-u Teala salah nuru vermiştir. Günahlarını örtmüştür. Günahlarını sevaba çevirmiştir.

Evvela o kişiyi Allah Teala mükafatlandırmıştır. Ona onu tövbe-i nasuha çağırarak mükafatlandırmıştır. Salah nurunu vererek mükafatlandırmıştır.

O kişinin günahlarını örtmüştür ve sevaba çevirmiştir. Salih amelin sahibi olan bu insanlar başlarında devrin imamının ruhunu da taşıyorlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi bizim nurumuzu arttır. Ve Allah Teala ne zaman arttırıyor? Ne zaman onları, onların iradelerini teslim alırsa, iradelerini teslim aldığı zaman onların başının üzerine yeni bir nur getiriyor. Bu nur kendi ruhunun o kişinin tay mekan yapması için kendi ruhunun başının üzerine getirilmesiyle tamamlanır. Öyleyse nurumuzu tamamla talebi burada tamamlanmıştır. Devrin imamının ruhu başındadır. Kişinin kendi ruhu başındadır. Ve salah nuru da üçüncü bir nur. Kendi ruhu ve üzerinde salah nuru, devrin imamının ruhu ve üzerinde salah nuru. Ve kişinin başının üzerinde sadece bir kendisine ait olan salah nuru. Böylece iki nuruna üçüncü bir nur daha ilave ediliyor kişinin. Ve kişi iki nuruna ilave edilen üçüncü nurla beraber yaşamaya başlıyor. Başının üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Başının üzerinde kendi ruhu var. Onun da üzerinde salah nuru var. Ve bir de sadece salah nuru var. Ruhlardan birinin üzerinde değil, kendi fizik vücudunun üzerinde. Böylece üç tane nurla hedefine gidiyor kişi. Ve bu noktada iradesini de Allah'a teslim etmek için hazırdır kişi. İradesini de Allah'a teslim ediyor ve dördüncü hidayetin sahibi oluyor. İradesini Allah'a teslim edenlerin hidayeti. Ve la temutunne illa ve entum müslimun. Ve ölme. Muhakkak sen Allah'a teslim ol, öyle öl. Allah'a mutlak şekilde teslim olarak ölen bir

0: والضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek için sevgiyi, dostlukları tazelemek için kalp kalbi olmanın, beraberliğinin verdiği mutluluğu yaşamak için sevgili kardeşlerim, bizler sevgi etrafında birleşenleriz. Yeni ufukları sevgi üzerine kuracak olanlarız. Allah'ın dünya üzerindeki en çok sevdikleriyiz. Öyleyse Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu sevgi bağından devamlı çiçekler derlemek imkanını Allah-u Teala bize verdi.

Başkaları, onlar yanlış yapabilirler. Onlar birbirine kin duyabilirler, nefret duyabilirler. Bize de kin duyabilirler, nefret duyabilirler, öfkelenebilirler. Ama biz onlara öfkelenemeyiz sevgili kardeşlerim. Biz onlara kin duyamayız. Biz onlara karşı nefret hissi besleyemeyiz. Buna Allah Teala bizim yapımızı müsait kılmıyor. Kimseden nefret etmiyoruz. Kimseye karşı kin duymuyoruz. İnsanlar bize çok fenalık etmişlerdir. Ama bu bizim ölçülerimize göre değil. Aslında bize her fenalık yapan bize büyük bir iyilik etmiştir. Bize derecat kazandırmıştır. Öbür taraftan onların yaptığı kötülükler, yanlışlıklar, bize karşı olan davranışlar bizi küçültmez. Allah'ın indinde daha büyütür yerimizi. Ama biz onlara aynı şekilde cevap vermeyiz. Hiçbir zaman Allah Teala bize kin müessesesini geliştirecek olan bir kalp yapısı vermedi. Hep sevdik. Sevmeyi öğrendik. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar sadece sevdiklerimiz var. Sevgili kardeşlerim, şunu çok iyi bilmeliyiz. Yanlışlık yapan kişi Allah'a hesap vermek mecburiyetindedir. Yanlışlık yapan kişi derecat kaybedecektir. Yani başka bir ifadeyle onun hesabı Allah ile hatayı işlediği an kapanmıştır. O kişi A istikametinde bir hata işlemiştir. Karşılığında B kadar derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecelerle yaptığı fiil eşdeğerdir. Netice sıfırın sıfır, elde var sıfır. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi'nin yerine bırakacağı kişiyi seçmesi konusundaki talebelerine verdiği emri, hepiniz diyor çıkın, bütün mahkemeleri, karakolları, ne kadar kötülüğün hesabı görülen yer varsa, ne kadar kötülük varsa bütün onların bulunduğu yerlere gidin ve sonuçları bana gelin ulaştırın. Talebeler bütün İstanbul'a dağılmışlar. Ve her köşesinde suç aramışlar ve bulmuşlar da. Döndüklerinde Sümbül Efendi diyor ki, hadi anlatın bakalım neler gördünüz, intibalarınız nedir? Anlatıyorlar. Her tarafta haksızlıklar, zulüm, insanların birbirine yaptığı düşmanca davranışlar ve de bundan hüzün duyarak anlatıyorlar. Herkes anlatmış, bir kişi hiç sesini çıkarmıyor. Ona soruyor Sümbül Efendi, yavrum diyor, sen hep sustun. Sen o mahkemelere gitmedin mi? O karakollara gitmedin mi? O meyhanelere gitmedin mi? Görmedin mi neler olup bittiğini? İnsanların birbirine nasıl davrandığını? Gördüm diyor. Gördüm diyorsun ama yavrum diyor hiçbir şey söylemedin. Söylemedim diyor çünkü diyor her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi diyor ki ne demek istiyorsun diyor. Açıkla da kardeşlerin de duysun diyor. İşte ahiler o zaman dinliyorlar kardeşlerinden. Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü onlar suçu işledikleri anda kiramen katibin melekleri o suçun cezasını onlara yazıyorlardı. Onlar suçu işledikleri halde
kendilerine karşı suç işlenen insanların da amel defterine zayıf rakamlar kaydediliyordu. Kötülüğü yapanlar derecat kaybediyor. Aynı miktardaki derecatı iyilik yapanlar kazanıyordu. Gördüm ki diyor her şey merkezindeydi. Kötülük vücuda geldiği anda Allah-u Teala derhal hesabı kapatıyor, sıfırlıyor. Fiile karşı derece. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bu testi yaparken ortaya koyduğu şey postudur. Yani kendisi çok yaşlanmış, rahmetli olduğu zaman posta talebelerinden hangisi oturacak, hangisi şeyhinin görevini devralabilecek olgunlukta? Bu tespiti yapmak üzere göndermiş talebelerini. Ve sonra Sümbül Efendi'nin yerini bu zat alıyor. Merkez Efendi. Her şey merkezinde dediği için. Şimdi Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediklerine bakalım. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın, Allah'ın şerleri hayır eylemesi. Şer, derecat kaybettiren olaylar. Hayır, derecat kazandıran olaylar. Öyleyse şer, bize yapılan kötülükler. Hayır, kazandığımız dereceler. Bize bir kötülük yapıldığı anda bu bir şer olaydır. Bizim üzerimize tecelli etmiştir. Bize acı veren bir olayı yaşıyoruz. Ama arkasından, hemen arkasından bize o kötülüğü yapan kişi derecat kaybediyor. Biz de onun kaybettiği kadar derecatı kazanıyoruz. Hesaplar kapanıyor sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı derecat kaybı, bu kötülüğün yapıldığı kişiye de derecat geliri. Bu kişinin derecat kazanması. Yani kendisine karşı işlenen bir şerrin mükafatı olarak derecat kazanmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman hep bu güzellikleri görüyoruz. Allah her şeye kadirdir. Bütün çirkinlikleri yok eder, güzelliğe çevirir. Burada üç grup insan oluşabilir. Bu üç grup insanın nasıl bir dizayn içinde olduğunu hep bir kısa anlatılır. Bu muhtevayı ifade etmek üzere. Bir genç tasavvufa girmek istemiş. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Mürşidi demiş ki yavrum demiş şimdi merdivenden aşağı in. Soldaki odaya gir. Soldaki odada şu anda Kur'an okumakta olan birisini göreceksin. Ensesine bir tokat at ve bekle. Delikanlı gereğini yapmış merdivenlerden inmiş. Soldaki odaya girmiş. Gerçekten kitap okumakta olan birisi var. Orada Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var. Çok da güzel okuyormuş. Ama bizimki tokatı patlatmış adamın ensesine. Şeyhim demiş bana emretti ben yaparım. O adam da yerinden kalkmış. O da bunun ensesine bir tane tokat patlatmış. Ondan sonra dönmüş. Kur'an-ı Kerim'ini okumaya devam etmiş. Bizimki beklemiş acaba şimdi ben ne yapayım? Ben ona bir tokat attım, o da bana tokat attı. Haklı adam tokatı atacak.
Sonra demiş ki gideyim anlatayım durumu. Yukarı çıkmış. Efendim demiş attım tokatı. Sonra ne oldu yavrum demiş. O da demiş bana bir tokat attı. Güzel demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş merdivenin tam karşısındaki odaya gireceksin demiş. Orada da birisini bulacaksın. Onun da ensesine bir tane tokat atacaksın demiş. Delikanlı yeniden bir tokat yiyeceği düşüncesiyle mürşidim emretti demiş. Ben yeniden bir tokat değil iki tokat yesem gene atacağım bu tokatı bu kişiye. Girmiş gene Kur'an-ı Kerim okumakta olan bu ikinci zatında ensesine bir tane tokat aşk etmiş. Kıpkırmızı olmuş adamın ense. O okumakta olan zat geriye doğru dönüp bakmış, görmüş bizimkini. Sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş. Sonra da okumaya devam. Şimdi bizimki bekliyor tokat gelecek diye. Ama tokat gelmemiş. Beklemiş beklemiş tokat gelmemiş. Gelmeyince sessiz sedasız dönmüş geri. Anlatmış efendisine. Efendimiz demiş bu zaten ben bir tokat attım ama o demiş bana beni gördü, bana baktı gördü, tokadı benim attığımdan da emin. Ama demiş o kalkıp bana tokat atmadı. Tamam demiş yavrum. O ikinci odada her zaman bu olur. Şimdi demiş bir üçüncü odaya gideceksin. Bu sefer merdivenden inince sağ tarafında olan odaya gireceksin. Evvela soldakine girdin. Sonra merdivenin karşısındakine girdin. Şimdi de sağ taraftakine gireceksin. Tamam demiş delikanlı. Gitmiş. Yeni bir sürprizle karşılaşması mukadder. Ama çekilmeden gitmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim okumakta olan daha yaşlı, beyaz sakallı birisine ona da bir tokat patlatmış. Aynı şiddette bir tokatı. Sonra da geriye çekilmiş. Ama bu seferki kişi kalkmış yerinden. Üstelik de ona doğru birkaç adım atmış. Bizimki de birkaç adım geriye çekilmiş tokat geliyor diye. O zat demiş ki evladım demiş. Enseme demiş bir tane tokat attın. Hay demiş Allah senden razı olsun. Bu tokatı attığın için demiş. Allah senden razı olsun. Ama demiş beni borçlu hale getirdin yavrum sen demiş. Enseme tokat attığın zaman mutlaka elin acımıştır. Öyleyse ben ensemle senin elini acıtan birisiyim. Evvela beni bağışlamanı istiyorum. Ensem elini acıttığı için. Ama demiş burada bitmedi. Sen demiş bugün buraya geldin, bana bu tokatı attın ya demiş. Bir dost kazandın evladım demiş. Ne zaman bir problemin olursa bana gel. Ben senin problemini çözmen için sana mutlaka yardımcı olacağım. Efendimiz demiş beni bu iş için burada görevli kıldı. Sen demiş artık bir Allah dostunu dost edindin. Ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana geleceksin. Beraber çözüm arayacağız. Ben mutlaka devreye gireceğim. Çocuk yukarı çıkmış. Genç ve Efendi Hazretlerine anlatmış durumu. Demiş ki böyle böyle oldu ama demiş bu seferki demiş bana demiş çok garip davrandı. Hem demiş benden o özür diledi ben ona tokat attığım halde. Hem de demiş bana dedi ki sen artık bir dost kazandın. Hangi problemin olursa olsun bana gel. Beraberce çözüm arayacağız. Biz mutlaka inşallah çözümü buluruz.
Mürşidi ona demiş ki, bak demiş evladım, birinci kişi kısasa karşı, birinci kişi kısas uyguladı. Senin yaptığın fiile, o da fiille karşılık verdi. Sen ona tokat attın, derecat kaybettin. Oysa sen ona tokat attığın zaman senin kaybettiğin dereceyi kazanmıştı. Ama o henüz nefsine hakim olmayan bir evladımızdı. Daha aramıza katılalı çok olmadı, yeni katıldı aramıza. O da kalktı senin ensene bir tokat patlattı. Çünkü canı yanmıştı ve senden intikam almak istedi. Sen tokat attığın zaman sen ona tokat attın, derecat kaybettin. O senin attığın tokata muhatap olduğu için, canı yanan olduğu için o da derecat kazandı. Ama sana tekrar dönüp o da tokat attığı için o kazandığı derecat kadar derecatı kaybetti sana tokat atmakla. Öyleyse derecat açısından o derecat kaybetti. Buna karşılık tokat attı. Senin attığın tokata karşılık da derecat kazandı. Öyleyse kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit. Fiiller de eşit. Bir tokat yedi, bir tokat attı. İşte kısasın hükmü budur. Bir tokat atılır, karşılığında bir tokat yenir, fiiller eşittir. Tokat yiyen kişi derecat kazanır, tokat atan kişi derecat kaybeder. Başlangıçta tokatı yiyen derecat kazandı. Sonradan da tokatı yiyen ikinci kişi o derecatı kaybetti. Kişilere göre anlatalım. İçeri giren delikanlı tokat atıyor, derecat kaybediyor. İkinci kişi tokat atıyor, o da derecat kaybediyor. Ama birinci kişi tokat attığı zaman kitabı okuyan tokat yediği cihette derecat kazanıyor. Bu kişi karşı tarafa içeri giren delikanlıya tokat attığı zaman o zaman da içeri giren derecat kazanıyor, o kaybediyor. Öyleyse dereceler açısından bakıyoruz. İki tarafta derecat kazanmış. Ama iki tarafta aynı miktarda derecatı kaybetmiş. Tokat açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat yemiş, öteki de bir tokat yemiş. Aksiyon açısından bakıyoruz. Fiil açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat atmış, öteki de bir tokat atmış. Bütün standartlar eşit. İki taraf birbirine tokat atmış. Derecat kazanmışlar ve kaybetmişler. Kaybedilen derecatla kazanılan derecat birbirine eşit. İki taraf da tokat atmış ve tokat yemiş. Her şey merkezinde. İkinci odaya geliyoruz. İkinci odadaki kişi oturuyor. Tokatı yiyor ama hiç aldırmadan okumasına devam ediyor. Bizim delikanlı tokatı atmış ama bu sebeple derecat kaybetmiş. Diğer taraf o tokata sabırla tahammül etmiş. Kazandığı derecatı muhafaza etmiş. Karşılık vermediği, o da diğer tarafa tokat atmadığı için derecat kaybı yok. Taraflardan birinin fiili var, tokat atmak. Bu karşı tarafa bir zarar verdiği için bu fiilin karşılığı derecat kaybetmektir. Derecat kaybetmiş. Tokadı yiyen tarafa bakıyoruz. O sükunetle oturur okurken bir tokat yiyor. Buna karşılık derecat kazanıyor. Kalkıp cevap vermediği için kazandığı derecatla kalıyor. Fiillere bakıyoruz. Bir tokat atma olayı var. Karşılığında derecat kaybetme olayı var. Diğer tarafa bakıyoruz. Bir tokat yeme olayı, karşılığında da derecat kazanma olayı. Burada karşılaşan hususlar
Fiille kaybedilen veya kazanılan dereceler. Bir taraf derecat kaybederken ikinci taraf derecat kazanıyor. Öyleyse fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında eşitlik sağlanmış. Birincisinde fiillerle fiiller de eşitti. Kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından da eşitlik vardı. Burada fiile karşılık kazanılan ve kaybedilen derece var sadece. Bir fiil, birisi bir tokat atıyor, derecat kaybediyor, fiile karşı derecat kaybı. İkincisi bir tokat yiyor, o derecat kazanıyor. Dereceler açısından bakarsak biri kazanmış, biri kaybetmiş. Eşitlik yok. Çünkü bir taraf suçlu. Tokat açısından bakarsak bir taraf suçlu, tokat atan taraf, tokat yememiş o. Diğer taraf suçsuz, bu sebeple derecat kazanıyor. Tokat atan kişi, derecatı kaybeden kişi. Attığı tokada mukabil derecat kaybediyor. Amel defterinde sadece kaybedilen derece var. Tokatı yeğenin amel defterinde kazanılan derece var sadece. Öyleyse burada kısas uygulanmamış, fiile mukabele edilmemiş, derecat kazanılmış. Allah gene hesabı görmüş, eşitliği sağlamış. Neye karşılık neyle? Fiile karşılık derecat kazandırarak, fiile karşılık derecat kaybettirerek. Burada fiille derecat sistemi karşılaştırılıyor. Birincisinde hem fiiller karşılıklı eşit, hem de dereceler karşılıklı eşitti. İki taraf da birbirine tokat atmıştı. İki taraf da birbirinden tokat yemişti. İki taraf da hem derecat kazanmıştı hem derecat kaybetmişti. Burada taraflardan biri tokat atıyor, derecat kaybediyor, karşı taraf derecat kazanıyor. Fiilin sonucu bir tarafa derecat kazandırıyor, öbür tarafa derecat kaybettiriyor. Ve amel defterlerine baktığımız zaman tokatı atan derecat kaybetmiş, tokatı yiyen derecat kazanmış. Dereceler arasında eşitlik yok. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Aksiyon itibariyle, fiil itibariyle bakıyoruz. Taraflardan birisi tokatı atmış, birisi tokatı yemiş. Resmen bir saldırı var. Başkasına zarar veren bir fiil işlenmiş. Bu sebeple taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi kazanıyor. Üçüncüye gelince, üçüncü kişi delikanlı içeri girip de tokatı attığı zaman o ona tokat atmıyor. Bizim delikanlı tokat attığı için derecat kaybetti. Diğeri de tokadı yedi, derecat kazandı. Orada birinciye göre olay bitti. Ama ikinci için bir başka kapı var. Dostluk elini uzattı. İşte bu kişi hayırlarda yarışanlardandır.

Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Herkes bunu başaramaz. Kötülüğe iyilikle mukabele eden kişi, nefsinin kalbindeki afetleri tamamen daimi zikre ulaşarak yok eden kişidir. Ona göre düşman yoktur. Sadece dostlar vardır. Kendisine kötülük eden de dosttur. Çünkü ona derecat kazandıran bir vasıtadır. Bir gazudacı. Kendisine iyilik eden de dosttur. O dostluğunu davranış biçimleriyle gösteriyor. Bu üçüncü kişinin farklılığı ne? Farklılığı kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi. Allah Teala onu o seviyeye ulaştırmış. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Sonra iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiş. Ve bu noktadan itibaren tesbihe geçmiş. Artık kendi iradesi daimi zikri gerçekleştirmiyor. Zikir değil yaptığı şey. Artık tesbih. Külli irade onun standartlarında bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse görüyoruz ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, hak şerleri hayır eyler, görelim nasıl eyler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bir sohbette bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği beraberce yaşadığımız için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ona sonsuz hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek aramızda hep sevgi yaşayacak sevgili kardeşlerim. Sadece seveceğiz, nefret etmeyeceğiz, düşman olmayacağız, kin tutmayacağız. Öyle değil mi? Hepinizden bir gün öyle olmanızı bekliyoruz. Zikrinizi arttırmaya çalışın. Biliyorsunuz ki zikir en büyük ibadettir. Hepinizi orada zirvede görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde inşallah sizlerle birlikteyiz. Her ne kadar sesimiz biraz kısık idi ise de Allah-u Teala'nın izniyle inşallah konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak için her şeyi feda ederdik sevgili kardeşlerim.

bu kadar sesiniz çıkıyorsa bunu da Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediniz. Biliniz ki mutlaka Allah yardım edecektir. Biz öksüreceğiz. Sesimiz de kısık olacak. Ama inşallah sohbetimize devam ettireceğiz. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü sizlerle sohbet yapmak istiyoruz. Çünkü sizlere mutluluğu anlatmak istiyoruz. Şu herkesin üzerine titrediği, mutlaka ulaşmak istediği, bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Neden ulaşamıyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için. Mutlulukları uğruna mücadele vermedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli hepiniz ödemekle mükellefsiniz. Mutluluğa sahip olmak için adım adım bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Evvela mutluluğun genel kanunlarını öğreneceksiniz. Mutluluk iki ayrı fazda incelenir. Birincisi cennet saadeti, ikincisi dünya saadeti. Cennet saadeti mi? Hemen elde edebilirsiniz. Allah'tan bir tek dilekte bulunmanız cennet saadetini elde etmeniz için mutlak olarak yeterlidir. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Dikkat edin ki bu sadece dudaklarınızın söylediği bir şey olmasın. Şuradan, kalbinizden bir şey isteyecek bunu. Unutmayın Allah-u Teala oraya bakar, kalbinize bakar. Şuraya. Orada ne var? Allah'ı alakadar eden odur. Kalbinizde ne olduğu? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa, işte o zaman olayı bitirdiniz demektir. O bir tek dilekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a ulaşma dileğiyle siz cennetin anahtarını elde ettiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peki bu kadar basit mi? Evet, aynı zamanda bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah'ın sizinle beraber olduğu, sizi teşhir ettiği, size önderlik, rehberlik ettiği bir mutluluk hayatı yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız bunun iki tane anahtarı yok. Sadece bir tane. Ya o dileğin sahibi olacaksınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemezseniz sizi kurtaracak yoktur. Ne yaparsanız yapın. Dünyanın bütün ibadetlerini en üst seviyede yapan birisi olun. Kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Ya da ikinci yolu tercih edersiniz. Mutluluk yolunu. Zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın.
bir bütünü içeren İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Bunun 21.sine ulaşmak adeta bedava bir olgudur. Nasıl Allah Teala size hiç size sormadan sizi mükafatlandırmış, gözler vermişse görebiliyorsanız, kulaklar vermişse duyabiliyorsanız, kalp vermişle onunla yaşayabiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız. Ve bunun ne kadar büyük bir hazine olduğunun farkında bile değilseniz, bir tek dileğinizle Allah'ın sizi kendisine ulaştırmayı garanti etmesi de aynı tarzda bir ihsandır, aynı zamanda bir nimettir. İhsanın nimete dönüştüğü safayı Allah'a ulaşmayı dilemenin akabinde geçireceksiniz. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öylesine çok seviyor ki sizi, bu kadar büyük bir sevginin muhatabı olan sizler, acaba farkında mısınız? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini. Sevmese bir hiçle, sadece bir dilekle sizi üçüncü kat cennetine çıkarır mıydı? Sevmeseydi sadece bir dileğiniz yüzünden sizi dünya saadetinin yarısına layık görebilir miydi? Sevmeseydi sizi evliyası arasına alır mıydı? Öyleyse seviliyorsunuz. Bu sevilme müessesesine dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Siz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Sevilmek Allah'ın sevgisini kazanmak. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam demektir. O sizi yaratandır ve sevendir. Karşılıksız verendir. Gören gözleri, işiten kulakları, hisseden bir kalbi, faal bir vücudu size karşılıksız hibe etmiştir Allah-u Teala. Karşılık istemez. Ona isteseniz de istemeseniz de bir şey yapamazsınız, bir tesir icra edemezsiniz. Ama kendinize çok büyük iyilikler veya kötülükler yapabilirsiniz. Dikkat edin, Allah Teala sizi, her birinizi başkalarının mutluluğunun bir vasıtası sayar. Başkalarını mutlu kılmak için hepiniz bir vasıtasınız. Bunun manası kendinizi mutlu kılmak için bir vasıtasınız demektir. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluğun aynını Allah mutlaka size yaşatacaktır. Bir kat fazlasıyla. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız bunun bir tek yolu var. Başkalarını mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz ve hepimiz Allah'ın dostları olmanın o büyük mutluluğunu yaşayanlarız. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah bizlerin dostu. Nimel vekil, nimel vevla.
ne kadar muhteşem bir vekil, ne kadar muhteşem bir dost. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, ne demek istiyor Allah Teala acaba burada, ne kadar güzel bir vekil diye? Buradan aklınıza gelecek olan şey tevekküldür. Sonra da mütevekkil olmak, yani tevekkülün sahibi olmak, yani Allah'ı kendinize vekil etmek. Mutluluk mu? Söz konusu olan mutluluksa, bunun yegane amili Allah'ın size vekil olmasıdır. Oluyor mu? Derhal. Madde 1. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O noktaya kadar sizin bir iradeniz vardı, serbest iradeniz. O iradenizin sizi Allah'a ulaştırması, normal şartlar altında birçok zorluklardan geçeceği için Allah Teala bu talebi sizde görür görmez iradenizi devre dışı bırakıyor. Ve Allah'ın ilahi iradesi sizin vücudunuzu kontrolü altına alıyor. Ve tağutun size tesir etme imkanlarını bütünüyle devre dışı bırakıyor Allah Teala. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey son derece açıktır. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağutun onları kontrolü altına alma imkanı sıfırlandı. Onlar böylece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmekle tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Yani şeytana, tağuta kul olmaktan da kurtuldular. Allah'a kul oldular. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala daha ötesinde söylüyor, onlara müjdeler vardır. Onlara müjde vardır demiyor. Öyle söyleseydi yalnız cennet saadeti veya yalnız dünya saadeti anlaşılacaktı. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadeti 3. kat cennete kadar, hem de dünya saadeti yarıya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğiniz öyle şeyler sağlamalı ki size, bu muhtevada her şeyin en güzeli sizin olsun. İşte yolculuğunuzun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı diledikten, ki 3. basamaktasınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamağa kadar, Allah'ın zatında yok ettiğiniz 22. basamağa kadar sizin iradeniz devre dışıdır. Allah'ın iradesi, ilahi irade, sizin her şeyinizi kontrol altına aldığı için iblisin size en ufak bir tesirde bulunması artık mümkün değildir. Tam bir muhafaza altındasınız. Ne zamana kadar? 21. basamağa kadar. Allah Teala sizi nefs tezkiyesine hazır hale getirir. Kalbinize imanı yazar. Nefs tezkiyesi yaparsınız. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazilet birikiminde ruhunuz gök katlarında birer kat yükselir. Neticede 7 katı yükselip 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte buraya kadar garanti altındasınız. Ne oldu?
Allah-u Teala'ya tevekkül ettiniz. Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği anda bu otomatik müessesenin içine girer. Allah'ı kendisine vekil etmiş kabul eder Allah-u Teala o insanları Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Niçin öyle kabul eder? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yehdi ileyhi men yünib. Bu söz sebebiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bunu gerçekleştirmeye söz verdiği cihetle kişinin otomatik olarak vekili oluyor. O kişinin Allah-u Teala'ya vekil yapması veya vekil yapmaması konusunda bir fikrin sahibi olması gerekmiyor. Allah otomatik olarak devreye giriyor, kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. İstemez misiniz evliya olmak? Hani şu birçok insan için imkansız görünen evliya olmak. Birçok insan için imkansız bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar evliya olmayı ulaşılması mümkün olmayan bir zirve zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala da herkese evliya yapmaya hazır. Üstelik de bir hiç karşılığı, bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Tevekkülünüz otomatik olarak gerçekleşti Allah'ın o sözü üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'a kendisine ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda vekil tayin etmiştir. Ve Allah otomatik olarak kumandayı ele alır ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona doyulmaz zevkler yaşatır. Vuslattan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın tevekkül müessesesi kalkar. Bundan sonra kulun tevekkülü söz konusudur. Kul ya tevekkül edebilir ya da edemez. Kul tevekkül ederse ne olur? Eğer şu imanın sahibi ise, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dileyince inandım ki Allah-u Teala beni mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bu imanım sebebiyle Allah-u Teala beni kendisine ulaştırdı. Ben ulaşmadım, Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben o imanın sahibi olursam ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman mutlaka Allah benim vekilim olarak harekete geçecek ve beni fizik vücudun teslimine mutlaka ulaştıracaktır. İşte böyle bir iman Allah'ı size gene vekil kılar. Eğer o imanın sahibiyseniz, ben Allah'ın fizik vücudumu teslim almasını diliyorum. Ve bu dilek Allah-u Teala'nın mutlaka devreye girmesini ve benim fizik vücudumu teslim almasını vücuda getirecek olan bir imanı ifade eder. Ben kesin olarak inanıyorum ki ben Allah'ın benim fizik vücudumu teslim alacağına inanırsam, o imanın sahibi olursam Allah-u Teala mutlaka
benim vekilim olacak. Benim irademin yerine Allah'ın ilahi iradesi geçecek ve beni mutlaka Allah fizik vücut teslimine de ulaştıracak. İşte yeniden Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bu noktadan itibaren yeniden Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allah'ı vekil tayin edeceksiniz. İlahi irade yeniden devreye girecek, sizi daimi zikre ulaştıracak. Sonra yine sizin talebiniz üzerine irade-i ilahi yeniden devreye girecek, sizi irşada ulaştıracak. Sonra yine sizin imanınız üzere İlahi irade yeniden devreye girecek. İradenizi de teslim alacak. Böylece irşat makamının sahibi olacaksınız. Her biri ayrı bir zevki, ayrı bir mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra müfidinize Allah Teala sizi ulaştırır. Siz ulaşmazsınız. O ulaştırır. O gösterir mürşidinizi. Mutlaka bir vasıtayla size ulaşır, mürşidinizi gösterir. Ona karşı sevgi koyar kalbinize. Allah'ın kontrolü altındasınız. Allah'a kapalı olan kapılarınızın hepsini açmıştır. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almıştır. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti almıştır. Kulaklarınızdaki vakrayı almıştır. İşitme hastanızın mührünü açmıştır. Kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizdeki ekinleti almıştır. Ve yerine ihbat koymuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize karşı sevgiyle doldurmuştur Allah için çarpan yüreğinizi. Tabiyetiniz, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılışı, nefs tezkiyesine başlamanız ve fizik vücudunuzun tabiyetinizle beraber ikinci kulluğa ulaşması. Sonra nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir tezkiye kademesi yükselmeniz ruhunuzun Allah'a doğru 7 gök katında her %7'lik nur birikiminde

Mürşidine ulaştığınız andan itibaren ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cenneti de elde ettiniz. Mürşidinize ulaşmanızla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız arasında geçen devrede ise nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbine %49 has, fazilet yerleştirdiniz, fazıl yerleştirdiniz. %2 de rahmet yerleştirdiniz. Nefsinizin karanlıklardan ibaret olan, afetlerden ibaret olan kalbi, kapkaranlık olan kalbi %50'den daha fazla nura kavuştu. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanına sahibiydi. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle donatılmıştı. Hepsine tesir etmek imkanı vardı. Ama şimdi nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlık hakimiyeti sona erdi. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Yani evliya oldunuz. Asıl tabiriyle veli oldunuz. Evliya kelimesi çoğuldur. Tekil olan veli kelimesidir. Ve bu veli kelimesi dost manasına gelir. Evliyada dostlar. Ama ne var ki evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak yerleşmiştir. Yani falancadan bahsedilir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır derler. Halbuki o velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi kullanılıyor dilimizde. İşte sevgili kardeşlerim bu kadar. Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın iradesi sizin iradenizi devre dışı bırakarak sizi kontrol altına aldı, kendi zatına ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemeniz otomatik olarak Allah'a tevekkül etmektir. Otomatik olarak şeytanı ve tağutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakmaktır. Onlardan kaçınıp kurtulmayı başarmaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşırsınız. Yönelmek başka şey, ulaşmak başka şey. Ulaşmak için önce yola çıkmak gerekir. Ve nefsinizin afetleri istikametinde yola çıkmanız söz konusudur. Ruhunuz Allah'a doğru nefs tezkiyesi boyunca %7 %7 nefsinizin kalbi aklanarak ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı. 7 tane gök katını aşmanız, tarik-i müstakimi aşmanız anlamına gelir. Evvelce Allah'ın zatına ulaşmanız anlamına gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Her şeyin en güzele ulaşması konusunda hep Allah'a dua ederiz. Şu anda kim bizden dua istemişse işte onlar için.

için dua etmekteyiz. Sadece mutluluğunuz için değil, her talebiniz için, satışlarınız için, Allah yolundaki hizmetinizin makbul olması için, Allah Teala'nın sizi mukaddes kılması için yaptığınız Allah yolundaki hizmetten bereketli kılması için ona dualar ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka yolunuzu açar. O bereketin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ve siz bir bütünün birer parçalarısınız. O yaratıcı, siz yaratılansınız. O halık, siz mahluksunuz. Ama ilmiyle ve rahmetiyle tepeden tırnağa sizi kapsamıştır. Yani size ilmiyle ve rahmetiyle şah damarından daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her an, her yaptığınızdan haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sevinmelisiniz. Çok mutlu olmalısınız. Kainatı yaratan Allah sizin dostunuz. Neden? Çünkü siz onun dostu olmak için, onun evliyası olmak için, velisi olmak için bir karar aldınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu Allah için, Allah'ın kendisini vekil tayin etmesi için yeterlidir. İşte bütün bu vekalete ait sözleri niçin söyledik? Nimel vekil, nimel mevla diyor Allah-u Teala. O ne güzel bir vekildir, ne güzel bir dosttur. Ama arkasında sizin Allah'ı vekil tayin etmeniz var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mutlaka Allah'ı kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sizi mutlu kılmak için Allah Teala her zaman hazırdır. Sizin için vardır. Sizi mutlu olasınız diye yaratmıştır. O sizden bir yardım almaz. Onun ihtiyacı yoktur. Ama hepinize sonsuz yardım elini uzatmaya daima hazırdır. Yeter ki siz isteyin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı hep hayır için devreye sokun. Hayır asıldır. İnsanlar vardır, Allah'ı şer için devreye sokarlar. Başka insanlara da bu sebeple zararları dokunur. Birisi bir başkasına bir kötülük yaptıktan sonra kötülüğe muhatap olan taraf Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, seni vekil tayin ettim. Sen ondan benim intikamımı al." derse, Allah-u Teala haksızlığı mutlaka cezayla sıfıra indirir.
Allah hesabı çabuk görendir. Ama buradaki olguya da dikkatle bakın. Bir kişi A, bir başkasına B zarar verdi. Ona zarar verecek bir davranışta bulundu. Onun bir malını çaldı. Ona hakaret etti. Onu dövdü, yaraladı. Hepsi geçerli. Her biri bir başkasına zarar vermektir. Allah-u Teala'nın kanunları aynı anda eşitliği sağlar, sıfırlar olayı. Kim başkasına kaç derece tutarında bir zarar verdiyse, hangi şekilde olursa olsun zarar, o kadar derece zarar verenin amel defterine negatif dereceler olarak, nakıs dereceler olarak, eksi dereceler olarak kaydedilir. Kaybedilen derece ile dünya üzerindeki fiil birbirlerini dengeler, sıfırlar. Bunun altında kendisini ezik hisseden, zarara uğramış olan kişi Allah'ın bu kanunundan haberdardır veya değildir. Her iki halde de Allah-u Teala'ya müracaat etmesi mümkündür. Ya Rabbi, ben devreden çıkıyorum. Benim intikamımı, ahımı onda bırakma, ondan al. Allah-u Teala suçu işleyen kişiye mutlaka bunu bir acıyla, aynı miktardaki ızdırabı o kişiyi de ulaştırmak suretiyle ödetir. Ama ödettiği zaman zulme uğrayan kişinin kazandığı derecat kadar kaybettiği derecatı oluşur. Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır gene. Olaylar birbirini götürmüştür. Biri ötekine bir kötülük etmiştir. Allah-u Teala da ona aynı acıyı vermiştir. Olaylar eşitlenmiştir. Dereceler de eşitlenmiştir. Kötülük yapan derecat kaybetmişti. O kaybettiği derecatla Allah-u Teala'nın ona tattırdığı acı karşılaşıldığı zaman bunu derecat kazancıyla ifade eder Allah-u Teala. Kişiye tattırdığı acıyla ona ulaştırdığı derecat birbirini sıfırlar. Ne oldu? Olaylar sıfırlandı. Başka birine acı tattırdı. Kendisi de aynı acıya tattı. Ne oldu? Dereceler de sıfırlandı. Sıfırlandı. Başkasına o acıyı tattırdığı zaman derecat kaybetmişti. Kendisine Allah-u Teala o acıyı tattırdığı zaman derecatını iade etti. Kazandığı ve kaybettiği dereceler eşit. Başkasına tattırdığı acıyla kendi tattığı acı aynı seviyede oldu. Zarar gören cephesinden bakalım. Zarar gördü, derecat kazandı. Ama Allah Teala'ya vekil tayin etti. Allah Teala bir kişiye aynı miktardaki acıyı yaşattığı an bu kişinin kazandığı dereceler kaybolur. Yani sıfıra iner. Aynı miktarda derecat kaybeder kişi. Öyleyse ne oldu? Allah'ın indinde eşitlik sağlandı. Sağlandı ama her cepheden eşitlik sağlandı. Daima birinci etapta olaylarla dereceler karşı karşıya gelir, eşitlik sağlanır. Eğer zarar uğrayan kişi intikam almak isterse, bunu Allah-u Teala'ya bırakmazsa, kendisi intikam almak isterse, intikam aldığı anda kazandığı dereceyi tekrar kaybeder. Ama aynı olayı diğer tarafa da yaşatır. Olaylar da sıfırlanır, dereceler de sıfırlanır. Oysa ki kişi kendisine bir zulüm yapıldıktan sonra sabredebilse sadece kazanç hanesinde olacak rakam ve o kişi kazandığı dereceyi kaybetmeyecek. Allah'ın kanunları çok incelikleri beraberinde getirir.
Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hayır nedir? Derecat kazandıran olaylardır. Affederseniz siz bundan derecat kazanırsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah her şeye kadirdir. Öylesine güzel dizayn eder ki, bir muhteşem dizaynın her şeyiyle sizleri sarması, Allah'a yakınlığınızla doğru orantılıdır. Siz Allah'ı ne kadar severseniz, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanın Allah'a sevgisiyle, fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin sevgisi aynı değildir. Fizik vücudunu teslim eden kişi Allah'ı daha üst seviyede sever. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ise fizik vücudunu teslim edenden de daha fazla sever. İrşada ulaşan kişi ondan da daha çok sever Allah'ı. İrşad makamına tayin edilen, iradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden daha fazla sever. Dikkat edin ki Allah'a olan sevginizle Allah'ın size karşı olan sevgisi arasında tam bir paralellik vardır. Hiç aksamaz. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı bir hayat yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Bir mutluluk yolculuğu. Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün daha güzele gideceğiniz, bir güzellikler zinciri, altın zincir. O her an sizi en güzele ulaştırmak için hazırdır. Sadece ve sadece her birinizin ayrı ayrı mutlu olmanızı ister. Söylediğim gibi yardım imkanı da elindedir ama sizin talebinizle. Siz Allah-u Teala'dan o yardımı dilemedikçe Allah'tan size yardım gelmez. Allah-u Teala hepinizin cüz'i iradesine değer verir. Bu cüz'i iradenizi öyle bir dizayn içerisinde tutacaksınız ki bu cüz'i irade Allah'ın iradesine paralel olacak. Cüz'i irade Allah'a ulaşmayı dileyecek. İlahi irade cüz'i iradeyi devreden çıkartacak ve o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak. Yol boyunca 3. basamaktan 22. basamağa kadar olan bir dizi olay kişiyi her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha mutlu hale getirir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Siz de mutlu olmaya ehilsiniz ve hak sahibisiniz. Öyleyse mutluluk hem hakkınız hem vazifeniz. Niçin vazifeniz? Allah'a ulaşmayı dilemek vazifeniz. Niçin hakkınız? Dilediğiniz zaman otomatik olarak bu hakkın sahibi oluyorsunuz. Ve ömrünüz varsa 5-6 ay mutlaka Allah'ın zatına Allah ruhunuzu ulaştırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk ufuklarını Allah Teala size alabildiğini açıyor. Bütün güzellikler sizin için. Tüm renkler sizin için. Bütün kainat sizin için. Her şeyin arkasında siz varsınız. Mutlu olmaya layık olan insan. A benim canlarım, ciğerlerim. Hal böyledir de neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah'ın size olan taleplerini yerine getirmiyorsunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, o kendisi için bir şey istemiyor ki. Yaptığınız her şey yalnız sizin için, sadece sizin için, sadece sizin mutluluğunuz için. O Allah ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Ama öyle müstesna bir kanun koymuş ki, siz mutlu olabilmek için başkalarını da mutlu etmek mecburiyetinde olan bir varlıksınız. Ne zaman başkalarına bir nebzecik mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu ederseniz, siz de onların her birinin mutluluğunu yaşarsınız. Etrafınızda 20 kişi varsa, o 20 kişinin hepsine bir nebze mutluluk vererek yaşarsanız eğer, her birine mutluluğu, verdiğiniz mutluluğun muhtevasını siz de yaşarsınız. Her şey en güzel biçimde dizayn ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah bir anlatabilsem size, anlatmak da yetmez ki sevgili kardeşlerim, yaşamak lazım. Yaşamadan, o lezzeti tatmadan bilemezsiniz. Anlatılamaz ki. Kelimeler yetmez ki. Her şey muhteşem. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Neden o mutluluğu mutsuzluğa çeviriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına yaptığınız her kötü davranış, her nefsinizi devreye sokup kendinizi başkalarına üstün gösterme telaşınız, gayretiniz, Allah'ın indinde sizi sadece küçültür ve mutsuz eder. Allah'ın size, sizin mutluluğunuz için verdiği imkanları, neden başkalarından üstün olduğunuzu onlara hissettirmek için kullanırsınız ki? Ne zaman tevazu öğreneceksiniz? Ne zaman herkes sizin için bir değer ifade edecek? Ne zaman onların mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önünde tutacaksınız? İşte o zaman siz Allah'ın emrettiği istikamette mutlu bir insansınız. Başka insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenizi sizden isteyen nefsinizdeki afetlerdir. Asıl ifadesiyle şeytandır. Maksadı mı? Şeytanın maksadı berrak bir su kadar berrak. Sadece sizi mutsuz etmek. Bir tek hedefi vardır. Hiçbir zaman gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Sadece tek bir hedef. Hepinize tesir eder.
hepinizi mutsuz etmek için. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın bir emrini yapmamanızı istiyorsa, işte o iblistir. Ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmanızı istiyorsa, işte o iblistir. Sizi parça parça etmek için, mahvetmek için, sonsuz mutsuzlukların içine atmak için her şeyi yapar. Korkunç derecede zalim bir mahluktur. Acıma hissi yoktur. Nefsinin afetleriyle hareket eder sadece. Izdırap vermek onun için sadece bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, o Allah ki kainatı yaratmış, ey insan kulum demiş, bu kainatı senin için yarattım. Al! Kainat senin. Neresine gitmek istiyorsan her gece gidebilirsin. Ve mutlu ol. İşte problem buradan başlar. Çünkü insanlar mutlu olmaları için başkalarına mutluluk vermeleri gerektiğini bir türlü anlayamazlar. Anladıkları an zaten bilmece çözülecek. Herkes mutlu olacak. Ama iblis onun anlaşılmaması için her şeyi yapar. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, mutsuzlar. 100 insandan 90'dan fazlası mutsuz. Arkasında ne var? Allah'ı tanımamak. Arkasında ne var? Allah'ın söylediklerini dikkate almamak. Dikkate değer görmemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Allah Teala'dan ne dilerseniz onu yapar. Allah'tan bereket dilerseniz bereket gelir üzerinize. Yeter ki isteyin. Bizim de zaten görevimiz size mutlulukları ulaştırmak konusunda yardımcı olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Hepinizin ulaşacağı yerdedir. Onu yakalamak için bir dileğiniz olacak Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilemek. Soramı, geri kalanını sıra sıra yolunuz üzerinde seyredeceksiniz. Seyri suluku gerçekleştireceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlar sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünya söz konusu. Sizi Allah Teala'nın indinde hep mutlu insanlar olarak görmeyi diler Allah Teala. Bizim de görevimiz Allah Teala'nın bize öğrettiği mutluluğu nasıl yaşayacağınızı size öğretmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâta en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala sizler ve biz. Öyleyse her yeni gün yeni bir ufuk demektir. Her yeni gün yeni bir konuya daha Allah'a ışık tutacak demektir. Her yeni gün bizi daha güzelliklere ulaştıracak olan bütünün bir parçasıdır. İşte yeni bir günde, yeni bir akşamda birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Her şeyden evvel sizi çok seviyoruz. Bu sevgi diliminin içerisinde hepimize yer var. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, biz Allah'ı çok seviyoruz ama başka insanları da seversek Allah'a olan sevgimiz azalır mı diye korkuyoruz. Korkmayın, ne kadar çok severseniz, Allah başka insanları ne kadar çok severseniz sizi o kadar çok sever. Çünkü bu aynı zamanda Allah'ı sevmeniz demektir. İnsanları seviyorsunuz diye Allah'a karşı olan sevginiz azalmaz, artar. Sevgi, sevgiyi çeker. Öyleyse böyle sevginin hakim olduğu bir ortamda hadi gelin biz yavaş yavaş konumuza yaklaşalım. Konumuz ne? Bugünkü konumuz ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an ayetleri iki gruptur. Bir, muhkem ayetler. İki, müteşabih ayetler. Bu akşamki konumuz müteşabih ayetler. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir dolaşalım. Âl-i İmrân suresine geldik. Yedinci ayeti kerime. Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanları ifsad etmek için müteşabih ayetleri kendilerine göre değerlendirmeye tabi tutarak, müteşabih ayetlerin kendi ölçülerinden teviline giderek, insanların arasında fitne çıkarmak isterler. Dinde kökleşmiş olanlar ise, rasuhun ise derler ki, biz inandık. Kesin olarak inandık ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama rasihun da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri rasihun da tezekkür edemez. İlimde kökleşmiş olanlar da tezekkür edemez. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab nedir? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Çift beyle yazılan lüb kelimesi beş duyumuzla idrak edemediğimiz, hissedemediğimiz
beş duyumuzun ötesindeki hissiyatımızın adıdır. Biz dünyaya bu gözlerimizle bakarız. Bu lübün dışıdır. Bu normal bir olaydır. Biz dünyadaki sesleri bu kulaklarımızla duyarız. Bu da normal bir olaydır. Lüble alakası yoktur. Ama bir gün Allah Teala kalp gözünüzü açacak. Daimi zikre ulaştığınızda mutlaka gerçekleşir bu. Bir gün Allah Teala kalp kulağınızı açacak. O zaman Allah'ı işiteceksiniz ve Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. İşte o zaman ulul elbaptan biri de siz oldunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul elbab dediğimiz zaman bunun muhtevasına bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ulul elbab? Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri bize bir işaret veriyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse ulul elbab, lüplerin sahipleri, fiziğin ötesine yeni bir dünyaya açılanlar, onlar kimler? Onlar fiziğin ötesini görebilenler, daimi zikrin sahibi olmak bunun temelini teşkil eder. Öyleyse müteşabih ayetler hakkında hüküm verenlere bakıyoruz. İlla ulul elbab diyordu Allah-u Teala. Kimdir bu ulul elbab? İki defa dirilenler. Nereden çıktı şimdi iki defa dirilmek mi diyeceksiniz. Bakınız nereden çıktı. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa bir, Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. İki, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa ölüdürler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn düşünelim ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Özellikler. Bir, bu insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Yani irşat makamına bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Böyle bakıyorlar. Biliyorsunuz ki bakmak gözün görevidir. Görmek zihnin görevidir. Göz gördüklerini, baktıklarını içeriye, zihne ulaştıran bir vasıtadır. Görüntü zihinde şekillenir. Gören göz değildir. Bakan gözdür, gören zihindir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe irşat makamını, hidayet makamını herhangi bir insandan ayırt edemez. Ona göre irşat makamı da aynı hüviyettedir. Sokaktan geçen simitçi de aynı hüviyettedir. İkisi de adamdır. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın arkasında ne var? Kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bir alet var, göz, bir de o aletin nüfus sahası var. Görmek,
Allah-u Teala bu görme hastasına basar diyor. O kişinin basar isimli görme hastasının üzerinde de dışavet adlı bir perde var. Hem görme hastası kapalı, yani basar kapalı, hem de göz kapalı, ayn kapalı. Gözler kör, gözlerin görme hastası göremiyor. Kulaklarda vakra var. Vakra sebebiyle kişi sağır. İrşade mütalik, hidayete mütalik, İslam'ın 7 safa 4 teslimine ait hususları kişinin kulakları duyuyor. Ama kişi işitemiyor, manasına varamıyor kulaklarındaki vakra sebebiyle. Bir başka işitememe sebebi, işitme hastasının, sem'i isimli işitme hastasının Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş olmasıdır. Bütün insanlar kulakları mühürlü olarak doğarlar. İşitme hastaları mühürlü olarak kulaklarında vakra olarak, gözleri kör olarak, görme hastalarının üzerinde gışavet olarak doğarlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple idrak edemezler. Bir başka sebeple daha idrak edemezler. Kalpleri, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Bu insanlar aynı zamanda kalplerinde küfür yazan insanlardır. Sadece iki türlü insan var. Birinci tür Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bu söylediğimiz vasıflarda. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, bunların hepsi bir çözüme kavuşur. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alan Allah-u Teala, görme hastasının üzerindeki gışaveti dağılır. Gışavet de bir nevi mühür anlamına geliyor. Gözlerin üzerindeki değil, gözlerin görme hastasının üzerindeki engel. Hem gözler engelli, hem bakma hastası engelli, hem görme hastası engelli kişinin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala bunu alıyor. Kişi irşat makamına baktığı zaman başka bir insanı değil, herhangi bir insanı değil, farklı bir insanı görüyor. Bir insanı kamil görüyor. Kendisine irşadı öğretebilecek olan bir hüviyet görüyor karşısındakinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişinin kulaklarındaki vakraya alan ve işitme hastasının mührünü açan Allah-u Teala o noktadan itibaren o kişiyi irşat makamının sözlerini işitir kılıyor. Kelimelerin manasına varmaya başlıyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kişi artık kafir, kalbinde küfür yazan bir kafir değil. Bir inkar eden kişi değil. Kalbinde artık küfür yazmıyor. Bu onun küfürden kurtuluşunun kesin işaretidir. Kalbi mühürlü değil artık. Kafirlerin müşterek özelliği kalplerinin mühürlü oluşudur. Bu sebeple kişi kafir statüsü içine girmiyor. Kalbinde küfür kelimesi yok. Kur'an-ı Kerim'de kafir hüviyetinde olanların, inkar edenlerin kalplerinde, herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Bu kişinin kalbinde artık küfür kelimesi alınıyor. Ve kalbindeki idraki önleyen bir İlahi kompütür, ekinnet Allah-u Teala tarafından alınıyor
ve idraki sağlayan yeni bir müessese getiriyor. İdraki sağlayan ihbat getiriliyor. Böyle olan kişilere mühbitler diyor Allah Teala. Mühbit. Kalbinde ihbat bulunan, idrak etmeye hassası artık kalbine getirilmiş olan kişi. Ekinnet olunup yerine ihbat getirilmiş kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta 7. basamaktır. 7. basamağa kadar bu işlemler yapılır. Ölü olan kişi dirilir. Bu 1. diriliştir. Konumuza henüz ulaşmadık, hedefimize ulaşmadık. Bundan sonra ne olur? Allah Teala kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü şerh eder, yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye mürşidini gösterir. Bu tam 12 tane ihsan eder. 12 ihsanla kişi mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa bu kişi mürşidine ulaşır da tövbe ederse 12 tane ihsanla gelen bu kişi ihsanla tabi olmuştur. Derhal devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Kalbinin içindeki, kalbinin içine Allah-u Teala derhal iman kelimesini yazar. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Ve iradesi de güçlenmeye başlar. Nefsin afetlerinin

Bu noktadan itibaren başlayan bir husus, nefs tezkiyesi başlayınca devreye girecek olan bir husus bunların hepsi. Bunlardan biri de iradenin güçlenmeye başlamasıdır. Nefsin afetleri yok oldukça. Ne oldu? 7 tane de nimet aldı kişi. Bu kişi bu noktadan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a ulaştırır. 21. basamak. Ruh Allah'ta yok olur. 22. basamak. Kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikrin sahibi olur. 26. basamakta ulul erbab olmuştur. Hikmet sahibi olmuştur. Kimdir hikmet sahibi? Bir, daimi zikre ulaşmıştır hikmet sahibi. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu kişinin adı Ulul Elbap'tır. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesindeki noktaya şu anda ulaştık. Bu kişi ehli tezekkürdür. Beşinci özelliği. Bu kişi ehli tezekkür olan bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Ve bu kişi ehli hayırdır. Öyleyse bu insan ulul erbab olmuştur. Lüplerin ötesine lübbün sahibi olmuştur. Fizik alemin ötesine kalp gözü ve kalp kulağıyla ulaşmak imkanını bulmuştur. Böyle bir noktada bu kişi ikinci defa dirilmiştir. Birinci dirilişi yedinci basamakta dünya içindir. Dünyaya dönük, fizik aleme dönük bir diriliş. Burada ise fizik alemin dışına yeniden doğuş, fizik alemin dışı için diriliş. İşte ikinci defa dirilen insan ulul elbap olmuştur. Özelliği nedir? Bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın kendisine söylediği her şeyi işitir. Kalp kulağı, kalp gözü açıktır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a her şeyi sormak imkanının sahibidir. Allah-u Teala da suallerine cevap verir. Allah'a soran, Allah'tan cevap alan, başkalarının da suallerinin cevabını veren kişidir. Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, senden önce de rical gönderdik biz, erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler, onlardan başkasını göndermedik. Yani gönderdiklerimiz erkekler ve özellik sahibi erkekler kendilerine vahyedilme noktasına ulaşan yani ehli tezekkür. Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli tezekküre sorun demektir. Tezekkür edebilen kişiye sorun demektir. Bu ne demek? Tezekkür edebilen kişiye sorduğunuz zaman oradan bir sonuç çıkıyor. O da Allah'a soruyor. Allah ona cevabı iletiyor. O da Allah ile aranızda böyle bir vasıta size Allah'ın ulaştırdığı cevabı iletiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda olay ne? Böyle bir durumda kişi bu dünyanın ötesine de kalp gözü ve kulağıyla uzanan, yeni bir ufuk kazanan, fizik dünyanın ötesindeki bir ufka sahip olan kişi. İşte bu kişi ulul elbaptır. Bu kişi iki defa doğmuştur.
iki defa hayır, iki defa dirilmiştir. Fizik dünya için birinci defa dirilmiş, fiziğin ötesindeki dünyalar için ikinci defa dirilmiştir ve ulul elbab olmak şerefine ermiştir. Öyleyse müteşabih ayetler deyince bunların manasını idrak edebilecek olan işte bunlardır. Niçin? Çünkü onların bilmesi gerekmiyor. Bilen Allah'tır. Onlar müteşabih ayet gördükleri zaman Allah'a soracaklardır. Allah-u Teala da lütfederse cevap verecektir onlara. Lütfederse onlara cevap verecektir. Ve o zaman ulul elbab Allah'a çok hamd ve şükredecektir ki başkalarının bilmediği sırları Allah kendisine öğretiyor diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu izahattan sonra hadi gelin sizinle tekrar başa dönelim. Nereye dönelim? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine. Müteşabih ayetleri râsihun da tezekkür edemez diyor Allah Teala. Ama diyor ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var. Birinde ehli zikir kullanmış Allah Teala, birinde ehli tezekkür ulul elbab kullanmış. Hangi istikameti kullanmış ulul elbabı? Tezekkür edebilen istikametinde. Yani ehli tezekkür. Tezekkür kelimesiyle zikir kelimesi aynı kökten geliyor. Ehli tezekkür mutlaka ehli zikirdir. Ehli zikir olmadan, daimi zikrin sahibi olmadan hiç kimse ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmak hikmet sahibi olmaktır. Hikmetin yedi şartı, yedi şartından birisi, yedi şartından bir tanesi mutlaka ehli tezekkür olmaktır. Ulul elbab ehli tezekkürdür. Yani bilmiyorsanız sorun dediği kişiler Allah-u Teala'nın. Bilmiyorsanız ehli tezekküre sorun diyor. Zikir ehline sorun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür, ulul elbab lüzumsuz yere kavga etmez. Kim öğrenmek istemiyorsa ona zorla öğretecek değildir. Ama kim öğrenmeye teşne ise o ulul elbaptan mutlaka öğrenir. Ehli tezekkürden mutlaka öğrenir. Kendisinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmadığı için Allah'tan direkt olarak bilgileri alamaz. Alamazsa ehli tezekküre müracaat edecektir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığını ona aktaracaktır. Öyleyse müteşabih ayetlerden mi bahsediyorsunuz? O zaman bunu çözebilecek olan Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ehli zikir yani ehli tezekkürdür. Allah-u Teala'nın dizaynı bir başka ifadeyle hikmet sahibidir. Kim hikmet sahibi, kimi hikmet sahibi kıldıysak ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. Kesintisiz bir hayır. Ne demek? Yani o kişi daimi zikrin sahibi hep derecat kazanıyor daimi zikrin sahibi olduğu için. Bu sebeple hayrı kesintisizdir. Biliyorsunuz hayır
derecat kazandığımız bütün olaylardır. Şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Kişinin hayrı sonsuz. Onun için Allah-u Teala büyük hayır vermiştir diyor. Neden sonsuz? Böyle bir insan her saniye sadece zikir yapıyor diye 700 derecat kazanır. Devam daim zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanır. Ve bir zikir için Allah-u Teala bir derece verdi, kabul edelim. Daha fazladır ama bir derece kabul edelim. Bu kişi aynı anda 700 derecat kazanıyor. O sırada bir günah işlerse bir saniyede büyük bir günah işlemek pek mümkün değil. Ne kadar sürerse o kadar derecat kaybeder. Bir günah işlese aslında büyük günah işlemesi zaten mümkün değildir. Ama bir namazı kaçırdı. Bu ona derecat kaybettirir. Ama kaybettiği derecat bir saniyede derecat kaybetti diyelim. Bir saniyede kaybettiği derecat hiçbir zaman kazandığı derecat kadar olmaz. Çünkü derecatın kaybetmedeki ölçüsü bire birdir. Böyle seviyede olan bir kişinin kazanma ölçüsü bire 700'dür. Öyleyse birkaç derece kaybetmiş olmakla beraber

tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hadi bakalım buyurun. Ayet. Allah'ın eli mi var? Eli varsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor. Ama onların ellerinin üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli olması lazımken Allah'ın eli var. Yani Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinde mi? Aklınıza 100 çeşit sual gelecektir. Cevap veremeyenler ulul elbaba müracaat edeceklerdir. Ettiler. Ne çıktı sonuç? Başka ayetlerle birleşen bir sonuç çıktı. Şimdi ayetleri sıralıyoruz. Bir, Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadık. Sen atmadın, biz attık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşta yerden bir avuç kum alıyor, atıyor düşmanın üzerine. Ve Allah-u Teala Kur'an'a bu hükmü koyuyor. Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala devam ediyor. O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahiy yoluyla konuşturduklarımızı konuşur. Yani asıl manası o konuşmaz, biz konuştururuz onu diyor Allah Teala. O kumu atarken görürsünüz o atar ama aslında atan biziz diyor. Onun kalbine Kur'an-ı Kerim'i nakşettik diyor Allah Teala. O yürüyen bir Kur'an'dır diyor. Bu hüviyette olanların diyor hakki hiyarları, seçim hakları yoktur. Bu sebeple, bu sebep dolayısıyla diyor Allah Teala, onlar sorumluluk taşımazlar. Onların sorumlulukları yoktur diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumu atmıyor. Allah atıyor. Ama herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Öyleyse acaba bu olay ne? Bir kişinin iradesini Allah'a teslim ettiğin bir noktaya ulaştığını düşünelim. Ne olur teslim ederse iradesini teslim etmiştir. Ama olayları gerçekleştiren gene o kişinin kendi aklıdır. Allah-u Teala ona ard arda emirler verir. O emirlerin hepsini anında mutlaka o gerçekleştirecektir. O hedefe ulaştığı için, o vasfın sahibi olduğu için Allah iradesini teslim aldı. Daimi zikrin sahibi oldu, 19 defa da kalbi müzeyyen oldu. O noktada Allah'a iradesini teslim ettiği andan itibaren Allah'tan ard arda inen bütün emirleri hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka gerçekleştirecek olan bir insanla karşı karşıyayız. Ama dikkat edin, emri Allah veriyor. O kişi emri yerine getiriyor. Allah yerine getirmiyor emri. Allah emri veriyor o kişiye. Salah makamının 5. kademesindeki irşat makamına tayin edilen kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah devamlı emirler verir. O da devamlı emirleri yerine getirir. Emirleri yerine getiren Allah değildir. Emirleri veren Allah'tır, yerine getiren kişidir. İradesi Allah'a teslim edilmiş olan bu kişinin iradesine ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü nefsinde afetler kalmamıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu o tasarruftadır. Ne demek tasarrufta? Onun aklı fizik vücuduna kumanda etmez, edemez.
onun vücuduna kumar.

eden Allah'tır. Bütün devirlerde bütün huzur namazı imamlarının, ki bütün peygamberler devirlerinin huzur namazının imamıydılar, hepsi tasarruf altındadırlar. Allah'ın tasarrufu altında. İşte onlar Allah'ın kumu alıp attırdıklarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı vücuduna kumanda edip de o kumu alıp atmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı yerine Allah kumanda ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Yani kumanda eden senin aklın değil diyor. Kumanda eden benim diyor. O kendiliğinden konuşmaz. Onun iradesi onun konuşması için geçerli değildir. O iradenin sahibi değildir. Biz konuşuruz diyor Allah Teala. Ona vahyettiğimizi onun fizik vücuduna biz söyletiriz diyor Allah Teala. Bunların ışığında Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklı değil, Allah kumanda ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerine de, kulaklarına da, vücudunun her organına da Allah kumanda ediyor. Eline de kumanda ediyor. Zaten Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle herkesi kuşatır. Bu sebeple Allah Teala yaptığınız her şeyden aynı anda haberdardır. Ama bu demek değildir ki Allah Teala sizin vücudunuzu kullanıyor. Sadece huzur namazının imamları, yani irşat makamına tayin edilen bir kişinin iradesini tesliminin ötesinde huzur namazının her devirdeki imamı mutlaka iradesinden sonra vücuda kumanda eden aklını da Allah'a teslim etmiştir. Artık vücuduna aklı kumanda etmiyor. Muhakeme kabiliyeti kendisindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Düşünme kabiliyeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Zeka fakültesi çalışıyor. Ama vücuduna kumanda edecek olan sistem o kendisine ait değil, aklına ait değil, Allah'a ait. Öyleyse onun vücuduna, her uzvuna, ellerini de Allah kumanda ediyor. Öyleyse Allah-u Teala o kumanda sırasında o vücuda tecelli etmiş, vücudun her noktasına tecelli halinde, eline de tecelli halinde. Allah'ın kumandasıyla o el başka birine uzatılıyor ve el öpülüyor. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üstündedir. İki elden üste olan öpülür. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi madde 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle toka etmediğine, musafaha yapmadığına, el öptürdüğüne kesin delildir. Üste olması hasebiyle. Bu ayet Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiğinin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın tasarrufunda olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu ayet müteşabih bir ayettir. Hiç kimse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diye
kafadan bir düşüncenin sahibi olmamalıdır. Olursa sadece saçmalıkları yumurtlar. Ama eğer sevgili kardeşlerim, Allah size öğretmişse neyin ne olduğunu, Allah size yaşatmışsa her söylediği şeyin gerçek olduğunu yüzlerce defa ispat etmişse, o zaman tasarrufun ne olduğunu bilirsiniz. Ama müteşabih ayetleri anlayamazsınız. Müteşabih ayetleri anlayabilen kişi Allah'tan öğrenerek anlamıştır. Kendi aklının buna yetmesi mümkün değildir. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz? Habibim, o toprağa o kumları alıp da attığın zaman sen atmadın, biz attık kelimesinin, cümlesinin manasını Allah kumanda ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuduna. Aynı vücut. Aklının kumanda ettiği vücut da aynı vücuttu. Ama tasarrufun altına girdiğinden itibaren aklına kumanda edemiyor artık. Affedersiniz. Aklı fizik vücuduna kumanda edemiyor. Kumanda Allah'ta. İşte bunun adı tasarruftur. O vücuda bütün huzur namazının imamlarına Allah kumanda eder. Öyleyse o kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahyimiz onu konuşturur. Sadece vahyimizi söyler. Yani ona vahyettiğimiz şeyi biz söyletiriz. Bu sebeple konuşmalarından da sorumluluğu yoktur. Bu sebeple efalinden de sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. Fiillerinden de sorumluluğu yoktur diyor. Öyleyse bu müteşabih ayetler acaba nerede neyi ifade eder? Nerede bir ayetten hiçbir şey anlamıyorsanız onun arkasında bir müteşabihat vardır demektir. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir insana seslenmiyoruz. Bu konunun 10 yıllar, 20 yıllar ilmini yaptıktan sonra bir şeyler anlamayan kişilere sesleniyoruz. İşte o anlayamadığınız yerde Allah'ın müteşabih ayetleri öğrettiği insanlar vardır. Şu anda onlardan biriyle karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müteşabih ayetler, manaları anlaşılamayan, ilk bakışta anlaşılamayan ayetlerdir. Şimdi bakıyoruz beraberce Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune suel hisab ve yahşemne rabbehum ve ellezine sabir ibtilae ve çerabbehum. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Manası, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini bozmazlar.
ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki sözlerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Cevap geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olacağından korkanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine göre. Ve onlar Allah'a karşı huşu duyanlardır. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte hadi bakalım buyurun şimdi Allah'ın zatını dilemek. Din adına ahkam kesenlere dikkatle bakın. Allah Teala 100'den fazla ayet-i kerimesinde insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor ve bu aklı evveller onu net olarak reddediyorlar. Hayır diyorlar. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmaz. Ruh vücuttan ayrılınca kişi ölür. Çünkü ruh kişiye hayat veren ruhtur. Hadi bakalım buyurun. Kur'an'ın bütün hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet. Hidayet nedir? İnnel hüda, hüdallah diyor. Şimdi bu kafa yapısında olan bir insana inne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır derseniz bu kişi acaba ne yapar? Bütün düşünce sistemine ters bir şey söylüyorsunuz. Adam bir defa inanmış ki ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Eğer ona derseniz ki aziz kardeşim bana bir ayet, bir tek ayet gösterebilir misin? Ruh vücuttan çıkınca vücudun öldüğüne dair bir tek ayet gösterebilir misin? Gösteremez çünkü öyle bir ayet yok ve söylediği yalan. Hadi yanlış diyelim. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ve onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir ifadesine ne diyeceksiniz? Niçin diliyor Allah'ın zatını? Görmek için mi? Allah'ın zatına ulaşmak için mi? Allah'ın zatına ulaşmaksa Allah'ın zatı ulaşılmaz diyor adam. İlimden yana nasibi yok. Alamamış nasibini. Allah'ın zatına ulaşmak ona göre müteşabih ayet. Böyle saçmalık olmaz diyor. İnsan bir mahluktur. Allah ise Halık'tır. İnsanın Allah'a ulaşması mümkün değildir. Gerçek söylediği. Gerçekten fizik vücudumuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'ın zatına ulaşması, nefsimizin de Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir bu dünya hayatında. Ama ruhumuz zaten oradan, ondan gelmiştir ve de ona dönecektir. İstesek de istemesek de dönecektir. Ama Allah-u Teala 100'den fazla ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönüşünden bahsediyor. Yani hidayetten bahsediyor. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inananlardır. Onlar huşu sahipleri. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi mutlaka ruhunuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına kesin olarak inandırır. Ayetleri o çıkarır karşımıza, sizi o ikna eder. Öyleyse
Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması var. 21. basamaktaki bir olgu. Bir de Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek var. 28. basamağın 5. kademesi. Birisi 21. basamak, velayetin başlangıcı. Öteki 28. basamak, velayetin sonu. Üstelik de bir insanın normal standartlardaki bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe. İradeyi de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından inşaada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla görevlendirilen bir kişi. Üzerinde kim var? Onun daha üstünde bütün kavimlerdeki resuller var. Onların en üstünü üstlerinde bir tek kişi var, devrin imamı. Tasarruf altında olan sadece devrin imamıdır. İşte tasarruf müessesesi bir müteşabih hüküm ifade eder. Söylediğimiz ayetlerde Allah Teala öyle bir açıklama yapıyor ki normal bir standart içinde dinin sadece kendilerini kurtaramayacak olan yönlerini öğrenenler için çok mantıksız görünen bir ifade. Senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi bakalım Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ihtisas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Yukarıdan aşağı inzal eder diyor. Nedir bu? Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah'ın bunları söylemesi için bundan evvel başka bir şeyler söylemesi lazım. 22. ayete iniyoruz. Ve 22. ayette Allah Teala buyuruyor ki sadece göğüsleri şerh edilerek göğüslerinden kalplerine Allah'ın yol açtıklarının kalbine Allah'a teslim olmaları için göğüslerini yararak Allah'ın göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşır. 22. ayet, 23. ayet Allah ihdas ettiklerini kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir. Hadi bakalım şimdi çıkın işin içinden. Kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak. Kitap bir zarftır. İçindeki sözler mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Fazıl isimli nur mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Salavat isimli nur mazruftur. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu edilen nurları Allah-u Teala ikişer ikişer indiriyor. İkişer ikişer indiriyor Allah-u Teala. Yukarıdan aşağı. Kur'an-ı Kerim'i de inzal etmiş. Ayetleri de inzal etmiş. Katından indirmiş. Rahmet de fazla, salavat da Allah'ın katından geliyor. Ve ikişer ikişer indiriliyor. Netice mi? Göğüse geliyor. Göğüsten yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. O kişinin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. O kişinin kalbine giren nurlar o kişiyi kasiyetten kurtarıyor.
Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Kalbinin karanlıklarından kurtarıyor. Kalbi fazıllarla dolmaya başlıyor kişinin. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsin temizlenmesi, afetlerden kurtulması. Zümer 22'yi devreye kattığınız zaman Zümer 23 mana kazanıyor. Demek ki Allah'ın katından Kur'an nasıl bir zarfla, zarfsa içindeki sözler de mazrufsa, zarfın içindekilerse rahmet zarf, rahmetle beraber gelen salavat mazruf, gene rahmetle beraber gelen fazıl mazruf. İkişer ikişer indiriyor. Sonuç ne? Aynı. E diyor, onlar diyor kişiyi huşu sahibi kılar, bu ikişer ikişer inen şeyler. O kişinin tüyleri dikilir, diken diken olur diyor. O kişiyi huşuyla ürperir diyor. Ve o kişiyi Allah böylece tezkiye eder diyor. O kişinin kalbini Allah böylece tezkiye eder diyor. Nefs tezkiyesi demek kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının Allah'ın katından gelerek yerleşmesi. Öyleyse Allah Teala bunları söylediği zaman arkadan söylüyor. İşte Allah'tan inen bunlardır ki diyor, bunlardır ki diyor, o kişiyi Allah bunlarla tezkiye eder. Ve bunlarla hidayete erdirir diyor Allah Teala. Bir taraftan nefsi tezkiye ediyor, bir taraftan da nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesinin vücuda geldiği noktada ise ruh Allah'a ulaşıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'da müteşabih ayetler var. Ama bu müteşabih ayetlerin manasına bizim sevgili afur tafurlu din adamlarımız varamıyorlar. Çünkü Allah'tan sorabilmek gibi bir vasfa Allah onları sahip kılmamış. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların geleceğinde Allah'ın müteşabih ayetlerini anlamak söz konusu olabilir. En azından cennete girmek söz konusu olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Din alimlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyenlerin kurtuluşları imkansız olduğunu, mutlaka cehenneme gideceklerini de ne yazık ki gene bilmiyorlar. Kendilerinin kurtuluşa ulaşacağını zanneden bu tarzdaki din öğreticilerine sadece iki ayet veriyoruz. Okuyun, hükmünüzü verin, sonra bize ulaşın. Biz size uzun uzun izah edelim. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. 78'in 7 ile 8'i. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi müteşabih ayetlerin ne olduğu hakkında bir yakın noktaya, yakine asla ulaşamazlar. Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dini Allah'ın din öğrettiklerinden öğreneceksiniz. Sözümüz buraya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah-u Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah-u Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah-u Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediğin şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri
bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah-u Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah-u Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını o da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir, Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin esiri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalü aleyhi fekalü selama kâle innâ minküm vecilûn. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecbur oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi, hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akıyla çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçim ve boyutta kılmıyorsa
Orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Ferezzetnâhüm yunfikûn. Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin. Burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşra sadrehu lil İslam diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse.

yaparsınız. Dokuzuncu basamaktaysınız. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsınız. Gene Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullah aleyhim ve rahmetuhu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayet erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda

tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7, %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, vardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir, onun zikriniz sebebiyle kalbinize gelip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin Suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması, aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını
Allah'ı vermedileri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında,

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülü değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervayın çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayını nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah-u Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah-u Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve yakınlıkta.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın izniyle muhakkak ki en değerli mahluk insandır. Çünkü Allah dünyayı insan için yarattığını söylüyor. Kainatı da insan için yarattığını söylüyor. Arkasından da diyor ki ve kainatı insanın emrine musahhar kıldı. İşte Bakara Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz buyuruyor. O Yüce Allah'tır ki dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Câsiye Suresi'nin 23. 13. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاَسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Emrinize verdi. Sizlerin emrine hasretti. Bütün bir kainat insan adı verilen bir mahluk için yaratılmış ve böyle bir düzen içerisinde her şey en güzele ulaşmış. Eğer Allah-u Teala'nın katında en değerli mahluk insan olmasaydı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyecekti ki ey insan kullarım ben sizi başka bir mahlukum için falanca mahlukum için yarattım. Öyle söylemiyor. Her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor, yetmez. Ondan sonra da emrimize verdiğini söylüyor, beyan ediyor. Öyleyse Allah-u Teala açıklamasını ne sonra getirmiş. Her şey insan için yaratılmış. Canlı ve cansız Allah'ın yarattığı bütün bir kainat sadece ve sadece insan için yaratılmış. Bütün melekler, bütün cinler, bütün hayvanlar, bitkiler, cansız olan her şey, yerler, gökler, bütün Allah'ın yarattıkları, Allah'ın yarattığı 6 alem ve bir de yokluk, 7 tane alem, her şey insan için. Peki, Allah'ın en kıymetli olan bu varlığı, insan kim için yaratılmış? Ne için yaratılmış? Allah için yaratılmış. İşte Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte insan ruhunun Allah'a ulaşması deyince orayı duralım. Bu dönüş iki defadır. Birçok insan zanneder ki Azrail Aleyhisselam bizi öldürür, öldürmek için de ruhumuzu alır, ölürüz. Ve ancak ölenlerin ruhu Allah'a ulaşır. Hayır. Önemli olan öldükten sonra ruhun Allah'a ulaşması değil. Önemli olan ölmeden evvel, hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle ölmeden evvel ölmek. Öyleyse ölmeden evvel ölmek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, İslam olmanın birinci safhasını teşkil eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimidir. İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın birinci safhası budur. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İslam olmanın ikinci safhasını gerçekleştiririz. Sonra üçüncü safhasını gerçekleştiririz. En son teslim olacak olan, en zor teslimi olan neslimizi de Allah'a teslim ederiz. Ne olur o zaman? Biz İslam oluruz. Tam 28 basamaklık bir yaklaşımın, bir olgunlaşma sürecinin sonucudur burası. 21 basamak yükselmektir, 7 basamak yücelmektir.
21 basamak Allah sırat-ı müstakim üzerinde cereyan eder. 7 basamak Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde cereyan eder. Birincisinde fizik olarak ruhumuz Allah'a doğru yükselir. Yükselmenin sonunda Allah vardır. Ondan sonra kemal derecelerinde olgunlaşma başlar. Bu ise yükselmek değildir. Artık yükselmektir. Sonra insanı kamil olmak. Kemal derecelerinin sonuna ulaşmak. İşte insanoğlunun Allah ile olan macerası son noktada kemalin bütününü içine alır. Felah makamı kemalin olgunlaşmanın, manevi olgunlaşmanın sonudur. İşte insan, işte onu yaratan Allah. İnsanı en çok seven Allah, insanoğlunu bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmak. Bütün insanları yaratan Allah Teala, bütün insanlardan sadece bir tek şey istiyor. Onları mutlu kılmak. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey insanların mutluluğu. Neden? Çünkü kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Başka bütün mahlukatını insan için yaratmıştır. Ve insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala bütün semavi kitapları olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i de bir saadet davetiyesi olarak yaratmış. Bir saadet reçetesi olarak yaratmış. Bir saadet garantisi olarak yaratmış. Böylece Allah Teala'nın semavi kitapları indirmekten muradının bütün insanları saadete davet etmek, onlara nasıl saadete ulaşılacağının bütün standartlarını öğretmek ve sonuçta da onları mutlaka saadete ulaştırmak hedefini güttüğünü görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedeflediği şey bütün insanların mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmesidir. Allah Teala sizlerden ne istiyor? Sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz ne istiyorsunuz? Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama mutlu olmadığınız da kesin. Öyleyse başka bir şey olmalı. Sizi mutsuz kılan bir şeyler, işte bu şeylerin başında iblis var, bu şeylerin başında nefsiniz var. İblis neden insana dost değil, neden insana düşman? Beraberce çok eskilere gitmemiz lazım. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı ana. Ona ruhumdan ötürdüm diyor Allah-u Teala. Şimdi onun önünde secde edin bakalım. Bütün meleklere, cinlere, şeytanlara Allah-u Teala emir veriyor. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Ediyorlar. Bütün melekler, bütün cinler. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Cin tayfasından dumansızlık işten yaratılan bir varlık. Allah Teala buyuruyor, emrime itaat etmedin, kafirlerden oldun, seni huzurumdan kovuyorum. İblisi cevabı, ya Rabbi, beni huzurumdan yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, onu topraktan yarattın. Toprak ateşin azalan necistir. Öyleyse ben ondan üstünüm. Onun önünde secde etmem. Bunun üzerine Allah Teala onu huzurumdan kovuyor ve sonsuza kadar cehennemde cezalanacağını söylüyor. İblisin cevabı şu, öyle hissediyor. Beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı biliyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerinde oturacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları mutlaka senin yolundan uzaklaştırmaya çalışacağım. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden Allah Teala üstlerimden demiyor, pardon şeytan, neden sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından diyor da üstlerimden de diyemiyor? Çünkü üstlerinde, insanların bir kısmının üstlerinde müşriklerinin ruhu var. Şeytanın o insanları tesir etmesi mümkün değil. Alimler Suresinin 164. ayet-i kerimesinde biz müminlerin üzerine, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor.
bütün kavimlerde Allah'ın beyazı ki bütün Resuller Allah'ın yüksek seviyenin müşrikleridir. İşte bir sonuca ulaşıyoruz ki bir taraftan Allah ve siz mutlu olmayı isterken ruhunuz da aynı şeyi istiyor. Bir taraftan da şeytan ve sizin nefsiniz mutluluğunuzun kervanına hazırlıyorlar. Şeytanın bütün gayesi bütün insanların bu dünya hayatını yaşarken mutsuz olmaları yetmez. Kıyametten sonra mutlaka kendisiyle beraber, şeytanla beraber cehenneme gitmeleri. Allah ne istiyor? Bu dünyada da mutlu olmanızı, kıyametten sonra da mutlaka cennete giderek cennet hayatında da mutlu olmanızı istiyor. Baştan aşağı güzelliklerle donanmış olan ruhunuz da aynı şeyi istiyor. Ve kötülüklerin, bütün şerlerin kaynağı olan nefsiniz de şeytanla aynı standart içinde başlangıçta sizin mutsuzluğunuz için çalışır. Ama ona lüzumlu reçeteyi tatbik ederseniz sonuçta mutlaka saadete ulaştığınızı göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı her zaman yenebilir. Çünkü şeytan etkisi itibariyle sadece Allah'ın bir mahlukudur. Ve Allah'ın verdiği kadarına sahiptir. Allah dilediğini geri almak imkanını her zaman sahibidir. Öyleyse şeytanı yenen sadece Allah mı? Allah-u Teala onu yaratan olarak zaten Allah'ın karşısında onun hiçbir değeri yok. Ama insan olduğunu yapabilir. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Şeytan yalnız sizin nefsinizdeki afetlere tesir edebilir. Afetleri nefsinizden temizledikçe şeytanın hakimiyet sahasını daraltırsınız. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün daimi zikre ulaşırsınız ve nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Yani şeytanın saldırabileceği alan bırakmazsınız. Dikkat edin. Yaratıcıların yaşadığı mağarayı eğer güneş ışığı gibi bir aydınlık hale getirirseniz yüzlerce lambalar yakarak orada hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte şeytan için de aynı şey geçerli. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar afetlerle temizlenir. Zikirle onları temizlersiniz. Temizlemediğiniz masada şeytan nefsinizin %100'üne hakimdir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Ama sizin nefsinizin afetlerini temizledikçe şeytanın hakimiyet alanı temizlediğiniz alanın dışında kalan alan olarak kalır. Giderek küçülür şeytanın hakimiyet alanı. Yereyi geçtiğiniz zaman teskiye olursunuz. Tamamını nefsinizin kalbinin tamamını Allah'ın nurları haline getirdiğiniz zaman tasfiye olursunuz. Öyleyse sizin mutsuzluğunuzu isteyen şeytandır. Ve başlangıçta nefsinizdir. Ama sona ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz ve ruhunuz gibi sadece sizin mutlu olmanızı ister. Öyleyse mutluluk hepiniz için temel hedeftir. Ve şeytan istemese de, nefsiniz başlangıçta istemese de siz mutlu olabilirsiniz. İşte size bunun yolunu göstermek üzere, sizi o mutluluğa ulaştırmak üzere buradayız. Onun için bu kaseti sizler için hazırladım. Öyleyse ne diyoruz? Allah-u Teala diyoruz. Sizden sadece mutlu olmanızı ister. Mesela bunu güzelce bir anlatalım. Nereden biliyoruz bunu? Dedi ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları saadete davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Ve bütün insanlar o hedefe ulaşabilecek olan standartlarda yaratılmış. Öyleyse sonuca baktığımız zaman ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Saadet görüyoruz. Öyleyse
saadetin yaşandığı standarda dikkatle bakın. Sizler için mutluluk mutlak olarak mevcut. Eğer mutlu değilseniz sakın başkasının sizin mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannetmeyin. Böyle bir şeyi düşündüğünüz sürece çok büyük bir yanlışın içindesiniz. Ve korkarak ki böyle düşünen bir insan mutsuzluktan hiçbir zaman kurtulamaz. Mutsuz olmanızın arkasında sizden başka kimse yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın kanunları var. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Öyleyse sizden topluma ulaşan her şey size tekrar geri dönecektir. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında yalnız ve yalnız bir yalnız. Allah-u Teala dedik Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Nereden biliyoruz? Çünkü size mutluluğun nasıl elde edileceğinin bütün standartını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaparsanız ruhunuzu Allah'a gönderirsiniz, ulaştırırsınız, Allah'a teslim edersiniz. Ve böylece cennet saadetini kazanırsınız. Ne yaparsanız fizik gücünüzü Allah'a teslim edersiniz. Ne yaparsanız eğer, hangi şekilde yaparsanız, nasıl yaparsanız nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. İşte bunun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de gösteriliyor ve öğretiliyor.

Öyleyse dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sizi yaratan Allah, sizi yarattığı cihetede en büyük mutluluğa nasıl ulaşacağınızı yaratıcı olarak en iyi bilen Allah-u Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istiyor ve bunun yollarını Kur'an-ı Kerim'de hamdolsun ki göstermiş durumda. İşte o sizlere gösterdiği standartta hepiniz için geçerli olan bir şey var. Kur'an-ı Kerim'in müsaade tarihi sonuçta. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya toplamış ve bizlere demiş ki Elestü bir Rabbüküm demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki bela, evet. Sen bizim Rabbinizsin. Bunun üzerine Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin bakalım. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınıza dair, yani nefsinizin kalbinin içini Allah-u Teala'nın nurlarıyla donatacağınıza dair. Yarıdan daha fazlasını Allah'ın nurlarına kavuşturacağınıza dair. Ey fizik çocuklar, sizlerden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Bana kul olmanın standartına ulaşacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden insan istiyorum. Fizik vücudumuz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken bana geriye dönüp bana teslim olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Derslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Ruhumuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırıp ona teslim edeceğimize dair. Ve nefslerimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor, eski olacağımıza dair. Fizik vücudumuza gelince o Allah'a, şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd veriyor. Ve Allah-u Teala diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Size söylediğim şeyleri gerçekleştirdiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Yani sana yemin verdik, misak verdik ve ahd verdik. Böylece her şeyin en güzeli ulaşmak üzere Allah-u Teala'ya verilen bir yeminler dizisinin vücutladığını görüyoruz. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Allah-u Teala buyuruyor ki kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse hamim mekanı cennettir. İşte bunu söyleyen Allah-u Teala bizi yeminlerimizi yerine getirmeye davet etmek durumunda. Davet etmeli ki davete icabet edenler Allah'ın cennetine girsinler. Davet etmeli ki bizi cennete davet etmiş olsun, cennet saatine davet etmiş olsun. Öyleyse Allah-u Teala'nın değil davetini kesin emrini görüyoruz. Bütün insanlar nefsini tesbih etmek konusunda farz hükmün altına konuluyor. Fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek konusunda farz hükmün içerisine konuluyor. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak konusunda gene farz hükmün içine konuluyor. Üç ayrı cepheden üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı yemin veriyor. Hem fonksiyonel açıdan birbirinden farklı, hem isimleri birbirinden farklı, hem de ihtiva ettikleri mana birbirinden farklı. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor, tezkiye olmak konusunda. İşte Müddessir suresinin 38, 39, 43 ayet-i kerimesi. Küllü nefsin limâ kesemet ve hînetün
İlla ashabel yemin fi cennet. Bütün nesler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Bütün nesler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Kimdir yemin sahibi? Allah'a verdikleri neslerinin Allah'a verdiği tesbih olma yeminini yerine getirenler. Gerçekten neslerinin Allah'a verdiği yemin tesbih olma yeminini ki onu gerçekleştirenler Allah'ın cennetine giriyor, felaha eriyor. Elbette çünkü Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi şöyle. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesiyle onlar cennet müjdelenirler. Onlar cennete girerler. Kimler? Neslerini tesbih edenler. İse neslimizin Allah'a verdiğimiz neslimizi temizlemek, yani tesbih etmek. Ruhumuzun Allah'a verdiği misal Kur'an-ı Kerim'de Rahat Suresinin 20-21 ve 22. ayetlerinde yer almış. Şöyle söylüyor Allah-u Teala: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirdiler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكَ. Misaklerini bozmazlar, nakletmezler. Ne olur nakletmezlerse? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. اَيُّهَافُونَ سُوَيْلَ سَبْ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِفْتِلَاءَ وَكْفَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bitiyor ayet-i kerime. Daha evvelki 8 haftada ise Allah-u Teala insanlara şunu söylüyor: onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkanlardır. Ondan Allah'a karşı huşu duyanlardır. İşte bu 20, 21 ve 22 bize çok şeyler söylüyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemenin gerektiğini, sonra huşu sahibi olmanın gerektiğini, sonra da kişinin hedefine ulaşabildiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırabildiğini görüyoruz. İşte böylece bütün insanlar için ruhun Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verilen bir yemin söz konusu. Bu yemin adına bir saklı yok Kur'an-ı Kerim. Nefsimizin yemini, nefsimizin kalbinin kapkaranlık olan bir dünyadan Allah'ın nurlarıyla dayalı, düşeli yeni bir dünyaya ulaşması. Ama ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin, yani misakin, bu konuyla uzaktan yakından alakası yok. Ruhumuz Allah'tan gelmiş bize emanet olarak, tekrar Allah'a geri dönecek ve Allah'a teslim olacak. Öyleyse görüyorsunuz ki iki vücudumuzun Allah'a verdiği yeminler birbirinden farklı. Ya üçüncü yeminin ahdını alıyor. İşte Yasin Suresinin 60-61. Ayet-i Kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane inne aleküm adivin mübin. Ey Adem'e, Allah-u Teala diyor ki, ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kıyamayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağına dair ahd almadım mı? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz şey son derece açık ve kesin. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahdlenmiş. Neden olmuş Allah-u Teala bizden, nefsimizden yemini, ruhumuzdan misaki, fizik vücudumuzdan ahdi?
bizi cennete ulaştırmak için tabii. Çünkü bu yeminlerden hangisini yerine getirirsek mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Getirmezsek o zaman da giremeyiz, girmemiz mümkün değil. İşte Allah-u Teala rüzgarından baktığımız zaman nefsle açık bir tavırla karşı karşıyayız. Allah-u Teala bizden yemin almış, misak almış, ahd almış. Şimdi bunların sonuçlarını beraberce görelim. Âl-i İmrân Suresi 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği o yeminini, misakini, ahdini az bir bedel karşılığı satarsa, yani biraz dünya nimeti karşılığı, dünya metaı karşılığı yerine getirmezse, Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmezse, onların diyor ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Sonra ne diyor Allah-u Teala? 73. ayet-i kerimede, ama kim de Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirse, onlar takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ne olduğuna bakıyoruz. Kimdir bu takva sahipleri? Bir, nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirerek nefsini tezkiye eden takva sahibidir. İşte Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde yazıyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler, söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Ne görüyoruz? Nefslerini tezkiye edenler takva sahipleri. Peki Bakarım suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki ya eyyühen nâsü budur rabbikü mellezî halekâküm ya aleyküm fettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kulunun ve böylece takva sahibi olun. Peki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ne diyor? Münibine ileyhi ve yetekûn. Ona dönün diyor. Allah'a ruhunuzu döndürün ve böylece takva sahibi olun. Ne gördük? Allah'a verdiğiniz üç yemin var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi takva sahibi kılıyor. Ruhum olsun der. Fizik vücudumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'a kul olması, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması bizi takva sahibi kılıyor. Bakara 21. Fizik vücudumuzun şeytana kullanmaktan kurtulması, kurtulup Allah'a kullanması bir, ruhumuzun Allah'a geri dönerek ona ulaşması iki, enerjimizin tesliye olması üç. Üç ayrı cephede de Allah'a verdiğimiz üç yeminin ayrı ayrı standartlarda gerçekleştirilmesi kesin bir olguyu işaret ediyor. Olgu, açık ve kesin. Kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, nafini gerçekleştirmezse onların gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cennet diyor. Gerçekten Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennetin takva sahipleri için hazırlandığını, saftırma sular akan cennetlerin takva sahipleri tarafından doldurulacağını söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde aynı gerçeği görüyoruz. Cennetin takva sahiplerine hasrolunduğunu, onlar için hazır hale getirildiğini görüyoruz. Onların gelecekleri yerin cennet olduğunu görüyoruz. Öyleyse eğer bir insanın gideceği yer cennet ise neye bağlı bu? Yeminini, misakini, vaatini yerine getirmesine. Peki bunların üçünü birden ihtiva eden ayet var mı?
Evet, var. Allah-u Teala Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetenen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten valiyye fethuli fi imani ve fethuli cenneti. Ey mutmain olanlar, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra devam ediyor Allah Teala. Yani ne demek bu? Allah Teala nefse şöyle sesleniyor. Nefse şöyle sesleniyor. Sen diyor ey nefs, bana bir yemin verdin tesbih olma konusunda. Bu yeminini yerine getir. Bununla mükellefsin ve böylece bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruh'a sesleniyor. İrca ila rabbike, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana ezelde vermiş olduğun misaki gerçekleştir. Fizik vücudunu görmeden evvel Allah'a ulaşarak bana ezelde verdiğin misaki gerçekleştir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Ey fizik vücut, sen de şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin bana. Sen de bana kul olarak bana verdiğin ahdi gerçekleştir.

Resulü'nün işte Allah-u Teala bu hududu soruyor. Ela inne evliya Allah'ı la hafdün aleyhim ve la hum yahtenun ellezine amenu ve canu yettekun lehumül büşra fil hayata dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar takva sahibi olmuşlardır. Bu sebepten Allah-u Teala'nın evliyası olmuşlardır. Ve onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlara dünya mutluluğu da vardır. Cennet mutluluğu da vardır. Allah-u Teala'nın ininde bütün insanlar için söz konusu olan şey saadete, bu mutluluğa ulaşmaktır. Bunun için Allah-u Teala ezelden bizlerden yeminler almış ve bu saadete bizleri ulaştırabilmek için yeminimizi, misakimizi ve hakimizi bizlerimize farz kılmış. İşte birinci farz Maide Suresinin birinci ayet-i kerimesinden geliyor. Allah-u Teala diyor ki, bana verdiğiniz yemini, misaki ve hakki yerine getirmenizi emrediyoruz size. Sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki, semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya. O da diyor ki, bana verdiğiniz bu yemin, misak ve ahd var ya, onları hepinizin üzerine farz kıldım diyor, yükledim diyor. Hepiniz bana verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekle mükellefsiniz. Üç yeminimiz de Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesiyle farz kılınır. Yeter mi? Yetmez. Enam 152 Tabi Ahdullahi Esul Allah ile olan ahdlerimizi üç yeminimiz de yerine getirir. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz kılınıyor üzerimizden. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 300 defa farz kılıyor. Bakara 21 Ya eyyühennâsü bizi rabbikü mellezî harikâsın. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Nefsimizin tezkiyesi de 300 defa farz kılıyor. Farz kılıyor üzerimize. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey nefsimizin tezkiyesi konusunda Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize sorumluluk olarak verilmiştir. Nefsinizin, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Sonra ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın bu muhtevasına dikkatle baktığımız zaman bütün insanlar için geçerli olan bir sonuç görüyoruz. Bu farzların yerine getirilmesi gerek. İşte farzların bütün boyutlarıyla üst boyutta yer aldığı ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusu. Kaç defa farz? 9 defa farz. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa farz. Yani yeminimiz ve ahdimiz 3'er defa farz. Fakat misakimiz, yani ruhumuzun güzel bedene ve Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 73 ayeti kerime ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili. Ne görmüştük? İki tane ayet-i kerimeyle Allah-u Teala üç yeminimiz birden üzerimize farz kılmış. Birisi Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi. İkincisi de Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesi. Sonra mı ne olmuş? 7 defa daha farz kılmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca ve böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması tam 9 defa üzerimize farz kılınmış. İşte açık bir şekilde Allah-u Teala bizden anlatıyor.
Bu

Bir ayet-i kerime üç yeminimizin birbirimize iki defa farklılması ile beraber dokuz edecek. Bu sebeple sadece nefsin nurumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan yedi ayet-i kerime işte şunlar. Bir, Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enilbü ilâ rabbiküm ve eskümü lehu min kavlen yeteşimin azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun. Öyleyse kabir azabı gelmeden evvel, ölmeden evvel hepimizin ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın farz kılmışlarımızdan. Bir. İkincisi ruhumuzsuz bir. Yenilmeyle ilerleyin. Bana dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncüsü zariyat elinde tesir ruh. İnallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a ulaş. Allah'a sığın. Dördüncüsü Lokman 15. Tesir ruh. Ya diyor ki Allah-u Teala kim sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaştıysa sen de onun yoluna uy. Aynı yola uy. Yani o nasıl bana sırat-ı müstakim üzerinden ulaştıysa, ruhunu ulaştırdıysa sen de ruhunu aynı yol üzerinden bana ulaştır. Beşincisi Fecir 28. İrsu'in ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Altıncısı Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah'ı yedi darüsselamı tehdi men yeşâ'yı ilâsıl sırası müstakim. Allah teslim yurdu olan, selam yurdu olan, selamet yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Dokuzuncusu ise ya da yedincisi diyelim başlamışsa ki bir tane beraber dokuz oluyor. Şöyle buyuruyor. Müzemmin 8. Ve eskür ismi Rabbike ve temettel ileyhi tefsila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'ın ismiyle zikretmek zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu da üzerimize Allah tarafından farz kılınır. Öyleyse ne gördük? 7 defa bu ayetlerle ruhunuzun Allah'a düzelmelerine ulaşması farz kılınmış. 2 defa da 3 yeminimizin üzerimize farz kılınmış. Böylece ruhumuzun ölmeden evvel, biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış oluyor. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa ama ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Muradı ne? Madem ki insanlar yeminlerini, misaklerini ve ahitlerini gerçekleştirdikleri zaman mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine gidiyorlar. Neyse Allah-u Teala'nın muradı son derece açık. Bizim üzerimize bunları farz kılarak bu yeminleri, misakları ve ahitleri yerine getirmeye davet ediyor bizi. Aslında neye davet etmiş oluyor? Bunları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıklarına göre mutluluğa davet ediyor. Saadete davet ediyor Allah-u Teala. İşte bütün mutluluklar hepiniz için. Kim Allah'a verdiği bu işlerin yemini gerçekleştirirse Allah-u Teala onları mutlaka baştan söylediğiniz gibi cennetine alacak. Öyleyse yeminini, misakini ve asini yerine getirenler mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine girecek olduklarına göre Allah-u Teala da bunları bizim üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Bütün insanları bunları gerçekleştirmeye davet etmek.
aslında cennetine davet etmek. Bunları söylemek Allah-u Teala bütün insanları cennetine davet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Yetmez. Buyuruyor ki kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse ben onları mutlaka söz veriyorum ki size vaat ediyorum ki mutlaka benim cennetime alacağım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bir, Allah abesle iştigal etmez. İki, Allah'ın katında söz değiştirilmez. Öyleyse Allah-u Teala davetini mutlaka yerine getirecektir. Bütün insanlardan kim yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse onları mutlaka Allah-u Teala cennetine koyacaktır. Öyleyse burada Allah-u Teala mutlaka dediğine göre ben mutlaka sözümü yerine getiririm dediğine göre muhakkak gerçekleşecekse bu iş, o zaman Allah-u Teala bir garanti veriyor. İşte bu Allah'ın garantisidir. Kim yeminini, misakini, vaatini gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Şimdi bir adım daha öteye geçelim. Hep Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakalım. Yeni bir safhaya geliyoruz. Kur'an-ı Kerim bütün bunların ötesinde bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala bütün insanların nasıl mutluluğa ulaşabileceklerini Kur'an-ı Kerim'le açık bir şekilde anlatmış. Açıklamalarda bulunmuş. Tarzı göstermiş. Nasılların cevabını vermiş. Nasıl Allah-u Teala'ya ruhumuzu teslim ederiz? Nasıl Allah-u Teala'ya fizik vücudumuzu teslim ederiz? Nasıl Allah-u Teala'ya nefsimizi teslim ederiz? Ve böylece daha birinci teslimde, ruhumuzun teslimde cennet saadetini mutlak olarak elde ederiz. Üçüncü teslimde dünya saadetini %100 elde ederiz. Yavaş yavaş da nefsimizi tezkiyeye doğru giderken yavaş yavaş yükselen mutluluğumuz nefsi tezkiyede günün yarısını kılır. Ve salaha ulaştığımız zaman, ihlasa ulaştığımız zaman, ömrüne ulaştığımız zaman günün tamamı bizim için artık bir mutluluktur. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a vesile yemini, misafini, ahdi gerçekleştirmeleridir. Allah-u Teala bütün insanların yeminlerini, misafini, vaatlerini gerçekleştirmelerini açık bir şekilde farz kılmış. Böylece Kur'an-ı Kerim'in bir hadis davetiyesi olarak indirildiğini görüyoruz. Çünkü bu farzı yerine getirmenin gideceği yer cennettir. Allah-u Teala farzları yerine getirmenin isteyerek biz aslında cennetine davet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için gördüğünüz gibi bir saadet garantisidir. Çünkü kim bunları gerçekleştirirse Allah-u Teala kesin olarak söz vermiş ki onları mutlaka cennetine alacak. Sonra da reçeteyi tarif ediyor. Kim ne yapacak ve kim nasıl yapacaksa Allah'ın cennetine ulaşacak. Öyleyse bu mutluluğa ulaşmak bütün insanlar için geçerli ve saadetin esnesi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Sözlerimizin bundan sonraki bölümünde saadete nasıl ulaşılabileceğinin standartlarını inşallah sizlere ulaştıracağız. İnsanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkiler nicelik bakımından 28 basamaklı bir seyir gösteriyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamakla 28 basamaklı bir olgunlaşma süreci ifade ediyor. Yani bir insan nasıl cennet saadetine ulaşır? Neler yapması lazım?
Nasıl dünya saatini ulaşır, neler yapması lazım? Bunların hepsi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de sunulmuş. Yani reçete verilmiş. Hadi sizlerle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir yolculuğa çıkalım ve gelelim bakalım Allah-u Teala neyi nasıl vücuda getirmiş. Her şeyin en güzelini Allah-u Teala dizayn etmiş. İşte 28 basamaklık bu güzelliği, bu nasıl olur sualinin cevabını Kur'an-ı Kerim'de ve Asr Suresi'nde buluyoruz. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala: Vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefisiz. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek bu? Yani gidecektir yer cehennemdedir. İşte Mü'minin Suresinin 103. ayet kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. İşte Allah-u Teala da Vel Asr Suresinde asra zamanı yemin ederim muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların hemen hepsi cehenneme gidecek. Peki cehenneme gitmeyenler de var mı? Var diyor Allah-u Teala. 4 tane istisna koymuş. 4 ayrı cepheden istisna. 1- Ameli olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2- Mürşitlerine ulaşıp nefs etkisine başlayanlar. Daha doğrusu dalalete, hidayete adım atanlar. 3.'sü ruhlarını Allah'a ulaştıran, nefslerini tezkiye eden tüm ruhlarını Allah'a kul edenler. 4. 7 basamakta Allah'a teslim olanlar, nefslerini çirkin afetleri yok ederek nefslerindeki sabırsızlık afetini yok etmek suretiyle ruhlarındaki sabır hasretini nefslerine yerleştirenler. Ve böylece 21. basamakta cennet saadeti mutlak olarak elde edilir. 28. basamakta da dünya saadeti mutlak olarak elde edilir. Bu yaşayan insanlar için geçerli. Ama bir insan ilk 7 basamağı aşar da amel olur, arkasından hemen ölürse o kişinin gideceği yer gene cennettir. Mürşidine ulaşıp daha ötelere gidemeden ölürse onun ulaşacağı yer, kıyametten sonra ulaşacağı yer gene Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün insanlar için söz konusu olan bu mutluluğa beraberce bakalım. Nasıl yapacağız, ne yapacağız suallerinin cevabı işte bu reçetin içinde bilinir. İlk 7 basamak. Allah-u Teala 28 basamağı Vel Asr Suresi'nde dizayn etti dedik ve başlangıcını söyledik. Ama şimdi sorumluluğunu da söyleyelim. Ondan sonra basamaklara geçelim. Vel Asr, asla zamanı yemin ederim. İnnel insane lefihiz, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani gelecektir yer cehennemdir. İllellezine aminu. İlla hariç. Ellezine onlar ki aminu. Aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridirler. Onlar hariç. Ve amilü salihat. Ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar. 2. 7 basamak. Nefs tezkiyesine başlayanlar yani. 2. 7 basamak. Ve tevasa bilhak. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'a ulaşmayı yani hakkı tavsiye edenler. 4. Ve tevasav biz sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. Yani nefsindeki bütün hasretleri yok ederek ruhlarının hasretlerine nefslerine sahip olanlar. Nefslerindeki sabırsızlık hasretini yok edip ruhlarındaki sabır hazretleriyle beraber bütün hazretleri nefslerine taşıyanlar. Böylece 4 tane 7 basamak oluşuyor. Tam 28 basamaklık bir yücelik muhtevası Kur'an-ı Kerim önümüze geniş ufuklar açıyor.
İşte ikinci basamak. Allah Teala birinci basamakta diyor ki etrafınızda olaylar cereyan eder. Ve Bakara Suresi 216. ayetinde diyor ki olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onları hayır denedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Diyor ki olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer denedersiniz. Halbuki onların bir kısmı hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Demek ki olayları bizi sevindirmesine ve bizi üzmesine göre şer ve hayırdır diye dizayn etmek yanlış. Doğrusu ne? Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kazandıran bütün olaylar da şerdir. Geliyoruz ikinci basamağa. Etrafımızdaki olayları değerlendirmemiz, birbiriyle karşılaştırmamız, mukayese etmemiz, muhakeme etmemiz ve bir sonuca ulaşmamız gerek. İşte böyle bir sonuca ulaşabilmek önemli. Sonuç açık. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Eğer dilersek ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçebiliriz. Ve bütün diğer basamaklar adım adım önümüzde açılır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman ölmeden evvel ölmeyi dilemezsek o zaman yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde mutu kablel mutu diyor. Ölmeden evvel ölür. Devam ediyor. Ölmeden evvel ölün ki Allah Teala size bir sevabınıza karşı 10 kat vereceğine bunu 100 kata ve 700 kata kadar yükseltsin. Öyleyse bu sevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse o kişi ikinci basamakta kalır ve gideceği yer cehennemdir. Birinci ve ikinci basamaklar herkes için açıktır. Herkes olayları yaşar. Herkes olayları değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında sadece Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dileyenler kurtuluşa ulaşır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyenler kurtuluşa ulaşır. Ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederek İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dileyenler işte onlar kurtulur. Şimdi iki tane alternatif var burada. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunların durumu ne olur? İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunların durumu ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْلَ اَمْنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا رَافِلُونَ Diyor ki Allah Teala onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki kim ruhunu bize ulaştırmayı dilemezse o gafletlenir o insanlar bizim ayetlerimizden gafildir. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerimede sonuca ulaşıyor Allah-u Teala. Onların girecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları sebebiyle onların gidecekleri yer kazandıkları negatif dereceler sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine lazım gelen dikkati sarf edelim. İşte İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlara bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Öyleyse bu 5 tane şartı gerçekleştirmek
kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse İslam'ın meşten şartını gerçekleştirerek Allah'ın cennetine giremez. Çünkü muhteva değişikliği olmuş seneler içerisinde. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kimlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Ulaşırlar mı? Muhakkak ulaşırlar. İşte Allah Teala'nın sözleri. Acaba Allah Teala insanları kendi zatına ulaştırmayı diler mi? Diledikleri kimlerdir? Diler. Diledikleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani top sizde. Önce siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Allah Teala size kendisine ulaştırmayı diledi mi? Mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah Teala'nın sizi kendisine ulaştırması muhtevasına dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet, var. Rahat suresi 22. ayet-i Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ سَعْدَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْكَرَمْ بِهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dileyenler, dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var. Peki ne olur? Allah Teala kendisine ulaştırmayı dilerse işte sonuç oraya gidiyor. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nur kavmine dedi ki ey kavmim ben bu Allah Teala'ya ulaşmayı dileyen ameli olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsini Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Hidayet erdirecektir. Bakara suresi 156. ve 157. ayetler Allah Teala diyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız. İşte hidayete erecek olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Kimler bunlar? Allah'a mutlaka ulaşacağız diyenler. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِقَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْنَ اللّٰهِ لَعَمْ Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o insanlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cennet, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların Allah'ın zatına ulaşacakları kesindir. Ne olur Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlarsa, gidecekleri yer cennettir. Neden? Çünkü Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekun ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır ve takva sahibi olur. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi takva sahiplerinin gideceği yerin mutlaka cennete oluşur. Öyleyse kim takva sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırırsa o kişi takva sahibi olur. Öyleyse gördüğünüz sahne son derece acı. Takva sahibi olduğumuz yer ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı yer. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah mutlaka bizim ruhumuzu Allah'a ulaştıracaktır. Kendi zatına ruhumuzu ulaştırıp da ruhumuzu Allah'a selam teslim olduğu zamansa kesin bir söz veriyor bize. Kıyametten sonra gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse ilk 7 basamakta ulaştığımız amini olmak vasfı bizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ne olur? Biz Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Üçüncü basamaktayız.
birkaç saniye içinde 3 tane olay birden yüzüne gelir. 4 tane olay birden yüzüne gelir. 1. Allah Teala Rahim esması ile tecelliye başlar üzerimizde. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki, Hazreti Yunus diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte 4. basamakta Allah Teala Allah'a ulaşma yedileyenlerin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli 3 unsuru ard arda vücuda getiriyor. Ard arda 3 tane sonucu ulaşır o kişinin üzerinde bu tecelli. 1. Kişinin kulaklarında bulunan vakrayı alır Allah Teala. 2. O kişiyle Allah, o kişinin mürşidi arasında bulunan hicab-ı mestur adlı bir gizli perdeyi Allah Teala o kişiden alır. Kişi mürşidinle karşı muhabbet beslemezken muhabbet besler hale gelir. 3. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir gizli bir idraki önleyen müesseseyi o kişinin kalbinden alır. Yerine idraki gerçekleştiren ve kolaylaştıran İhfaz isimli başka bir sistem yerleştirir. Başka bir Allah'ın kompüter sistemi. Şimdi beraberce İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, abim sen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak orada Allah'ın ismini tekrar ettiğin sürece biz o münafıklarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde çıkarız. Onlar sana muhabbet besleyemezler. Onların kulaklarında vakra isimli bir ağırlık vardır. Seni duyarlar. Fakat işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Ekinnet onların seni idrak etmesini önler. Kim bu insanlar? İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden farklı olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi, yani İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki dileyenler ne olur? Kulaklarındaki vakra alınmış olanlar, kalplerindeki ekinnet alınmış olanlar, onların gidecekleri yer cennettir. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları üstü sürüklenerek, burunları sürtülerek cehennemin içine sokulurlar. Onlara cehennem bekçileri der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de sizi ikaz etmediler mi? Yaşadığınız devirde sizden olan, sizin dinlisiniz. Onlar da derler ki geldiler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınmış olsaydı ve idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınmış olsaydı, burada cehennemde ne olurdu? Yani kimin kulağındaki vakayı Allah Teala almışsa, kimin kalbindeki ekinleti alıp oraya ihfak yerleştirmişse, o kişiler cehenneme giremezler. Cehennemdeki sistemler ona göre dizayn edilmiştir ki, cennete gidecek olanların kulaklarında vaka yoktur, kalplerinde ekinlet yoktur. Ve bu sisteme duyarlı olan Kur'an-ı cehennemin koruyucu sistemleri içeriye cehenneme girecek olup da orada kalacak olanlar girerken onların yüzü koyun sürtünerek içeriye girmesini sağlayacak kadar aralık verirler, geçitlerirler. Ama tekrar cennete geri dönecek olanlar uçarak girerler içeriye. Ve kim Allah'a ulaşmayı biliyorsa onların kulaklarındaki vakayı alıyor Allah Teala, kalbindeki ekinleti alıyor ve cehennemin kapıları onların çıkmasına mani olamıyor.
Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidiyorlar. Peki ne olur sulamızdaki bak kalmırsa, kalbimizdeki eksinde kalmırsa, biz Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi oluruz. Bir, Allah'a inanıyoruz. İki, Allah'a ölmeden insanların ulaşmasına inanıyoruz. Üç, hani fıtratıyla yaratıldığımız için bizim de bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Dört, bunun farz olduğuna, üzerimize tam 9 defa farz kılındığına inanıyoruz. İşte kim böyle bir inanç biçimi içerisinde ise o kişinin kulaklarındaki kulağa alınmıştır, kalbindeki ekinde tanınmıştır, o kişinin gireceği yer cennettir. Bunu hem Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinden anlıyoruz, hem de Vel-Asr Suresinden anlıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Vel-Asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak insanlıdırlar. İnnel lezine aminu ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı bilenler hariç, onlar cennete gireceklerdir. Niçin cennete gireceklerini de izah ettik. İlk 7 basamak burada bitiyor. İnnel lezine aminu ile bitiyor. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insan sahipleri, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler diyor Allah Teala. Sonra ne oluyor? 8. basamakta Allah Teala kalbimize bir sünnetullahla ulaşıyor. Allah'ın bir kompütür sistemi bu. Ve diyor ki Allah Teala hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onların kalbinin içine Allah-u Teala ulaşır. Bir kompütür sistemiyle ulaşır. Ne yapar sonra? Kalp suresinin 32. ayet-i kerimesi cevap veriyor. 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a dönmüştür. Nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Şeytandan gelen karanlıklar aşağıdan yukarı gelir. Bu sebeple bu kapı aşağı dönüktür. Ama ne yazık ki Allah'ın nurları yukarıdan aşağı geldiği halde Allah'ın nur kapısı başlangıçta aşağı dönüktür, şeytana dönüktür. İşte bunu Allah'a döndürmek için 9. basamağa mutlaka ulaşmak tecrübesindeyiz. 9. basaması nefsimizin kalbi Allah'a duyar. 10. basaması ne olur? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine söylüyor Allah-u Teala. Allah kimi kendi zatına ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar. Yani onların göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Çünkü Zümer 22'de Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Öyleyse Allah göğsünüzü teslime açıyor ve nurların göğsümüzden kalbimize, nefsimizin kalbine ulaşmak için bir nur yolu açmış oluyor, bir tünel açmış oluyor. 10. basamaktayız. Ne zikre başlıyoruz? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyoruz. Allah'ın katından rahmet ve faz isminde iki tane nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizden içeri girmeye çalışıyor ama giremiyor. Neden giremiyor? Bilmece ne? Giremiyor çünkü bütün insanların kalpleri mühürlü. İşte Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edilmiş olanları görmüyor musun? Yani mürşitlerine ulaşamadıkları için hevalarına tabi olan, nefslerine tabi olan, nefslerine tabi oldukları için de nefslerini kendilerine ilah edilen insanları görmüyor musun? Onları Allah onların iyi yüzlere velayete bakır. Ne olur velayette olanlar için? Onların kalpleri mühürlüdür. Mürşidinize ulaştığınız ne kadar kalbiniz mühürlüdür, mühürlüdür ve de mühürlüdür. İşte bu mühürün açılabilmesi ancak mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşecektir. Mühürlü olunca da kalbinizin içine siz zikir yaptığınızda
Zikir sebebiyle Allah'ın gönderdiği rahmetle sabrısını dikiniyor. Göğsünüze de gelse, göğsünüzden kalbinize dolaşsa, kalbinizden içeri akamaz, giremez. Ama rahmet sızabilir. İşte bu sızıntıya dikkatle bakın. Bu sızıntı yavaş yavaş nefsinizin kalbinde bir birikimi oluşturacaktır. 11. basamakta başladığınız zikrin sebebiyle kalbinizin içinden sızabilen Allah'ın nurları, orada %2 nispetinde bir nur oluşmasını temin ettikleri zaman, nur birikimini temin ettikleri zaman huşu sahibi olursunuz. Allah Teala diyor ki Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, nurlarla değil, nurla, bir tek nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçtiği için nefslerinin kalbi katılaşmış, sertleşmiş ve kırarmış olanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim zikir yapmazsa onların kalbi katılaşır ve kırar. 12. basamakta %2 nur birikimi sizi huşu sahibi yapar. Ne olur? Gelin beraber görelim ne olduğunu. Bakara Suresi 46. ayet-i kerime. Vestaînü bis-sabr ve's-salâti innehu lekebîrun illâ alel-hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla yalnız Allah'tan istenen mürşidi istemek için, Allah'tan mürşidi talep etmek için yalnız Allah'tan istenen istiane isimli o yardımı Allah'tan isteyin. Hacet namazı kılarak isteyin. Sabırla isteyin. Ama bu zor bir iştir. Ama huşu sahibi olanlar için zor değildir. İşte bu zor bir iştir. Ama huşu sahibi olanlar için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse huşu sahibi olmak bütün bu güzellikleri sizlere temin edecektir. Huşu sahibi oldunuz, hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan görüşünüzü soracaksınız. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece bu abdest alacaksınız. Birinci rekatta 3 tane ayet-i kürsi, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nur. İhlas, Felak, Nur okuyacaksınız. 3 rekat daha, 4 rekat olacak. Ve hacet namazını bitirip Allah-u Teala'dan mürşidinizi isteyeceksiniz. Eğer huşu sahibiyseniz mutlaka Allah-u Teala o gece rüyanızda size mürşidinizi isteyecek. Mürşidinizi gördüğünüz zaman 13. basamaktasınız. Ve hemen ona ulaşıp önünüzü çekip tövbe edeceksiniz. Ve la ilahe illallah ve bu resulü deyip edeceksiniz. İşte o zaman çok güzel hediyeler alacaksınız Allah-u Teala. İşte bu hediyelere dikkatle bakın. Hediyeler. Tam 7 tane hediye. 7 tane hediyesi ard arda ihsan edilir. Kime? Mürşidine ulaşan kişiye. Bu mürşide ulaşmanın özelliğinden bahsetmemiz lazım öyle. Kim mürşidine ulaşırsa mutlaka kurtuluşa ulaşır. Neden? Çünkü dalaletten hidayete adım atar. Kim mürşidine ulaşamazsa, hayatta olup da mürşidine ulaşamazsa kişi, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşanın dalalete, hidayete adım atacağını söylüyor. Hidayete olanların da gideceği yerin cennet olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş. Kim mürşidine ulaşamazsa onun da dalalete olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalete olanların ise cehenneme gideceği kesinleştirilmiş. Öyleyse dalalete olanlar cehenneme mi gider? Kesin.
10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin belayeti olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimede belayeti olanların cehenneme gideceğini söylüyor. İşte 10 ayet-i kerime. Bir kasafenli Habibim, eğer senin davetini icabet etmezlerse, bir çoğunlar kendi hevalarına, nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçilerine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok belayet olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa, sadece onlar da zaten olur. 3. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid veli mürşid bulunmaz. Dalalet olanlar mürşide ulaşamadıkları için dalaletler. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o nefslerine tabi olanlar, nefslerini kendine ilah edinenler var ya, onları görmüyor musun? Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmadıkları için dalaletli olup nefslerine tabi olanlar. Onları Allah onların ilimleri açısından dalalete bırakır. Onların kaderi belirlidir. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmadıkları için nefslerine tabi olanlar ve bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinenler. 5. ayet-i kerime Cuma 2. O Allah'tır ki ümmelerin arasında Resul beğsiler, vazifeli kılar. O kavimdeki insanlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bundan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ne demek? Yani Resullere tabi olmayanlar açık bir dalaletin içindeler. Sonra 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olsun diye Resuller beyaz eden vazifeli kılan o Allah'tır. O kavimdeki insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye bir, onlara kitap öğretsinler diye, onlara onların nefslerini tezkiye etsinler diye iki, onlara kitap öğretsinler diye üç, onlara hikmet öğretsinler diye dört. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlara apaçık bir belayet içindediler. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nail 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. Tabi olanlar hidayet ermişler. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak olmuş. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah'ın kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayette bırakır, onlar için bir hidayet. Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları iskanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 14. basamak mürşide ulaşıldığı andır. Ulaşamadınız, o zaman dalalettesiniz. Ne olur diyeceksiniz? Şimdi ne olurun cevabını verelim. Allah-u Teala 8 grup ayet-i kerimede dalaletli olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bir Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Demek ki dalaletli olanların gidecekleri yer cehennem. Araf 178. Allah-u Teala diyor ki o dalaletli olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanların durumuna bakıyoruz. Müminin 103. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme konulur. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır.
Hüsranda olanlar cehenneme girecek olanlar. Mevlid-i Yüzüş'e göre, Arap'ın 78'e göre ise bütün delaleti olanlar zaten hüsranda olanlar. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem. Bütün delaleti olanların gidecekleri yer cehennem. Üçüncü grup ayet-i kerimeler Nisa 167, 168, 169. Allah-u Teala diyor ki onlar ki küfür üzeridirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir, apaçık bir dalalet içindedirler. Kim oldu? Dalalet olan insanların kimliği belli oldu. Onlar dalalet olanlar. Şimdi özelliklerine bakalım. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna iletir. Kim bunlar? Dalalet olanlar. Bunun dışında daha beş grup ayet-i kerime dalaletli olanların gidecekleri yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Ve görülüyor ki 14. basamağa ulaşamayan, mürşidine ulaşamayan kişi dalaletlidir. Ve dalaletli olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılmaz. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarına layık olanların üzerlerine başlarının üzerine katından bir ruh gönderir. Allah'ın katından. Allah'ın emrini alıp Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen. Neymiş görevi? Senin Allah'a ulaşma günün, yevmü salatın, Allah'a milaki olma günün geldi demek için. O ruhu Allah'a ulaştırmak için geliyor mürşidimizin ruhu ve onu takip eden bizim içimizdeki ruh mürşidimizin dergâhına ulaşıyor. Oradaki onarlık sıralardan bir tanesine önündeki rahmeyle, ahleyle oturuyor ve yer eğitimi başlıyor. Sonra içerme devri başlayacak. Öyleyse mürşidimizin ruhu başımızın üzerine giriyor mürşidimize ulaştığımız gün. Sonra ne oluyor? Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla destekleriz. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine ne zaman geliyor? Mürşidimize ulaştığımız gün geliyor. Kalbimize iman ne zaman yazılıyor? O zaman yazılıyor. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelerek bizi o ruhla Allah-u Teala desteklediği zaman. Öyleyse mürşidin ruhu başının üzerinde olduğu takdirde o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Ne demek kalbinin içine iman yazılması? Kişinin mümin olması demek. Eğer kalbimizin içine iman yazılmamışsa Allah-u Teala kalbimizin içine imanı sokmamış demektir. Mührü açmamış demektir. Gerçekten öyle mi? Hücurat 14. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibi onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Peki mümin olursak ne olur? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi mümin olanların nefs tezkiyesine başlamış olanlar olduğunu söylüyor. Ve mümin olanların cehenneme gitmeyeceğini, mutlaka cehenneme, cennete gireceklerini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. O insanların nefslerini tezkiye edenler, amel-i salihata nesli ısrar edici amellere başlamış olanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın bize 7 hediyesinden bahsetmiştik mürşide ulaştığı zaman. İşte birinci hediyesi mürşidin ruhunun bizim başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Yerleşince ne oluyor? Kalbimize Allah'ın imanı yazması. 2 hediyeyi böylece anlatmış olduk. Üçüncüsü, kim mürşidine ulaşıp da önünde de çekip tövbe ederse onun bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayeti kerimesinde. Daha sonra Allah Teala 4. hediye olarak bir kişiye onun her sevabına karşılık 10 katını verirken onu 100 katına sonra da yavaş yavaş 200, 300, 400, 500, 600
700 katına çıkardığını söylüyor. Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesi gelince. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası verilen bu ayetlerdeki sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala o kişiye tam 7 tane hediye veriyor. Başka bir hediyesi o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne oluyor? Vücudumuza ulaştığımız zaman kalbimizdeki 7. şartı tamamlanıyor. 6. ve 7. şartlar. Ne olmuştu? Evvela kalbimizdeki ikinci alınmıştı. 1. Yerine ifat sunulmuştu. 2. 4. 5. ve 6. basamaklar. Sonra Allah kalbimize bir konfüçyüs sistemiyle ulaşmıştı. Sünnetullah ile. Ve 3. Ve kalbimizi nur kapısını Allah'a döndürmüştü. 4. 5. göğsümüzden kalbimize bir yol açmıştı. Mürşide ulaşmadan bu 5 tane şart gerçekleşebilir. Hiçbir engel yok. Sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı olarak gerçekleşebilir. Dilemeyenler hiçbir zaman bunları gerçekleştiremezler. Öyleyse bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa İslam'ın 5 tane şartını istediği kadar yapsın. O kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Yaşıyor bu kişi, mürşidine ulaştı. Ulaşmasaydı, eğer Allah'a ulaşmayı da dilemeseydi bu kişinin gideceği yer gene cehennem olacak. İşte Allah'ın 7 tane hediyesi bu standartlarla gerçekleşiyor. 7. hediyesi de Allah-u Teala'nın o güne kadar o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine ya da göğsüne rahmet ve fazl gönderen Allah-u Teala mürşidine ulaştıktan sonra salavatı da gönderiyor. Mürşide ulaştığı zaman kalpteki 6. şart gerçekleşiyor. Nefs sesinin 6. şartı, nefs kalbinin, kalbin mührü açılıyor. 7.'si kalbin içine iman yazılıyor. İşte Allah-u Teala'nın 7 tane hediyesi o kişinin mürşide ulaştığı zaman gerçekleşen bir olgudur. Mürşidine ulaşamayan zaten zelayetidir. Zelayet olanların gideceği yerse cehennemdir. Öyleyse mürşid yoktur diyenlere, mürşide ulaşmak şart değildir, farz değildir diyenlere hitap olunur. Farz mıdır mürşide ulaşmak? Bakınız ne diyor Allah'a Resulü? İleyhin vesilete maide 35. Ona Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Ve eğer celayetteyseniz ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru asla yola çıkmaz ve mümin olamazsınız. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler mümin olabilir. Ama dalalette olan bir insan sırat-ı müstakimin üzerinde ruhu olamaz. İşte Fatiha suresi onu söylüyor. Sırat-ı lezzine enamte aleyhim. O yol ki başların üzerinde nimet olanlar o yolun üzerinde bulunabilirler. Mürşide ulaşıp da mürşidin ruhu kişinin başında belirdiği zaman. 2. Gayr-ı maktubu aleyhim. Üzerlerinde gadaf duyduğumuz insanlar sırat-ı müstakimimizden de bulunamazlar. Veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimimizden de bulunamazlar. Yani hidayete adım atamazlar. Ruhlar Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmadıkları için mümin de olamazlar. Çünkü mümin olmasının taka sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmakla mümkün. Öyleyse mümin olmanın 3 tane standartı. 1. Kalbinin içine iman yazılması. Mürşide ulaştığımız gibi gerçekleşiyor. 2. Ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinde olması. Mürşidimize ulaştığımız gibi gerçekleşiyor. 3. Nefs tezkiyesine başlamamız. Mürşide ulaştığımız gibi gerçekleşiyor. Öyleyse üç tane faktör, üçü de mürşide ulaştığımız gün gerçekleşiyor. Ve biz bu üç tane faktör sebebiyle mümin olmak şerefine eriyoruz. Mümin olanlar ne olur? Mümin Türk'e göre mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse mürşidimize ulaşmak bizi mutlaka mümin yapıyorsa, mürşidimize ulaşmadan mümin olamıyorsak, gideceğimiz yer cehennemse, mümin olduğumuz takdirde Allah-u Teala bizi cennetine
kabul edecekse mürşide ulaşmanın mutlak bir zaruret olduğunu biliyor. Allah razı olsun.

Kesinlikle kapısını kapatır. Anlamı ne? Zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsin kalbinden içeriye giremez. Kalbin yeniden kararması zikir boyunca mümkün değildir. Zikir boyunca kişinin günah işlemesi mümkün değildir bu sebeple. Öyleyse ne olur? Zikir boyunca Allah'ın nurları nefsimizin kalbinden içeri girer, kalbimizi doldurur. Şeytanlar da hiçbir karanlığın nefsimizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Ne olur? Kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar zikir boyunca. Dolar. Başka ne olur? İman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Fal isimli ruhumuzun hasretlerini temsil eden nurları etrafına kümelenmeyi temin eder. Onun çekimi, çekim gücünün karşıtını oluşturan fal isimdeki ruhun hasretlerini temsil eden nurları iman kelimesi kendi etrafında yerleştirmeye başlar. Ve yavaş yavaş bu birikim artar. İşte böyle bir birikimin başlaması nefs tezkiyesinin başlaması demektir. Nefs tezkiyesi demek nefsimizin kalbindeki afetleri temsil eden karanlıkları nefsimizin kalbinden dışarı atıp ruhun hasretlerini temsil eden fazlaları, faziletleri nefsimizin kalbine yerleştirmek. İşte bu yerleştirmeye mani olan şeytanın karanlıklarıdır. Şeytanın karanlıkları iman kelimesinin çekim gücünü negatif istikamette etkileyebilirler. İşte bu etkilemeye mani olmak için Allah Teala bir nur daha gönderir. Bu nurun adı salavattır. Salavat karanlıkların nefsimizin kalbindeki atraktiviteyi önlemesine, tesisli hale getirmesine mani olur. Şeytanın karanlıklarını tesisli hale getirir. Ve böylece iman kelimesi çekim gücüyle Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavattan fazla kendi etrafını kümelendirmeye başlar. Bu kümelenme yavaş yavaş artacaktır. Bunlar da nefs tezkiyesidir. Ne olması lazım nefs tezkiyesi için? Bakalım ne diyor Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeri giremezse, İkinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Burada rahmet de fazla salavatsa o kişinin nefsinin kalbinden içeriye giriyor. İşte bu giren rahmet, faz ve salavat içindeki üç ayrı grup nur. O kişinin bir müstesna hüviyet almasına sebebiyet verir. İşte bu nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefsin kalbinde nurlar yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Nefsin kalbindeki nurlar %7 nispetine ulaştığı zaman nefse emmare tamamlanır. Unutmayın, mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'ın en büyük hediyesi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Mürşidimizin ruhu başımızdan gelince ruhumuzu çağırır. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp ana ve mürşidin olduğu dergahın kendisine ait olan birimine gider ve orada yerleşir. Önünde bir rahle vardır. Onlarlık insan ruhları sırasından bir yer onundur. Böylece yer eğitimi başlar yeni ruh için. Allah'a doğru yola çıkmak için hazırlanır. İşte nefs tezkiyesinin başlamasından %7 nur birikimine kadar geçen devrede ruhumuz yerdedir. Lenin katıdır. Orada eğitim görür. Sonra ne olur? %7'yi tamamladığımız zaman ruhumuz birinci katı yükselmek imkanının sahibidir. Kendisiyle beraber olanlarla birlikte altın kapıdan geçer, Allah'a doğru yola çıkar. Yalnız birinci katı kadar yükselebilir. Diğerleri ikinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci katlara doğru yükselirken o birinci katta beklemek mecburiyetindedir. Sonra onlar geri döndüğü zaman onlarla beraber tekrar geriye döner. Nefs-i emareyi tamamlamak diyoruz. Nedir nefs-i emare? Allah Teala وَلَا اُقْسُمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor ama nefsi levame konusunda. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. İşte nefsin tamamen karanlıklardan örüldüğü bu kademe nefs-i emaredir. %7'nin birikimi nefs-i emareyi geçmemize sebebiyet verir.
nefs-i levameyi burada

tamamları, nesep, emmareyi aşarız. Sonra neslimizde %7'den daha fazla nur birikimi devam eder. İkinci bir %7 nur birikimi ulaştığımız zaman nefsi levhameye ulaşırız. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi ile ifade edilmiştir. Nefsi levhame ise Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah Teala وَلَا اُقْسُمُوا مِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ وَالْلَوَّامَةِ نَفْسَ kasım ederim. Levh etmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi suçlar istiyor, günahlar istiyor, mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. İşlememeye çalışıyor ama her şeye rağmen yeniden işliyor. İşleyince de bunun sıkıntısını, huzursuzluğunu yaşıyor ve nefsini kınıyor. Nefsi sebebiyle bunları yaptığını biliyor. Zulmediyor. Nefsi ona zulmediyor. O da nefsine levh ediyor. Kınıyor nefsini. Derin bir pişmanlık duyuyor. İşte bu kademe nefsi levhamedir. Ama kim nefsi levhameye ulaşırsa ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Ruhu ikinci gökyüzüne kadar yükselir. Sonra kişi devam eder zikrine. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşır. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyor nefsimiz artık Allah-u Teala'dan. Ve devam ediyor kişi zikrine. Ve bir %7 daha nur birikimini sağladığı zaman 4. defa nur birikimi %7 sağlamıştır. Nefsi mutmainne kişi o zaman farkına varıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğuna, yettiğine, daha evvel hırsız sebebiyle bunların yetersiz olduğuna, inandığına, bir defa daha sanıp alıyor ve görüyor ki Allah'ın kendisi için uygun gördükleri zaten onun için yeterliymiş. Hırs bunlara mani oluyor. Ve kişi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Nefsin 4. kademesi, ruhta 4. gökyüzüne kadar yükseliyor. Bir %7 daha nur birikimiyle biz Allah'tan razı oluyoruz. Ondan sonra ruhumuz 5. gökyüzüne ulaşıyor. Ondan sonra bir daha %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz da 6. gökyüzüne ulaşıyor. Mutmain oluşumuz Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesiyle işaret edilmiş. Ya eyyetühen nefs mutmainnesi diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı olmak ve Allah'ın bizden razı olması 28. ayet-i kerimesine anlatılmış. Fecr suresinin raziyeten marziyet diyor Allah Teala. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak birisi 5. birisi de 6. gök katlarını ifade eden 5. ve 6. kademedeki nefs temizliği. Ve 7.ye ulaşıyoruz. 7. yüzyılın o birikimi nefs-i teskiye Fatır suresi 38. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki kim nefsini teskiye ederse kendisi için teskiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Hemen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihî ve ilallâhî masîr. İşte nefsin %7'den 7 defa tesbih olması %49 eder. Huşuda kazanılan %2 nurla beraber nurlar toplamı %51 olur. Bunun anlamı nefsin kalbindeki gelişmenin artık %50'yi aşmasıdır. Nurlar başlangıçta %0'dı ve şeytan o nefsin bütününe tesir edebiliyordu %100'üne. Azaldıkça şeytanın tesir kademeleri Allah'ın nurları arttı. Allah'ın nurları arttıkça şeytanın tesir sahası azaldı. Burada nefsi teskiyede 7 kere 7 49 artı 2 %51. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytanın tesir sahası %100'den yarıdan aşağı indiği için %49'a düştüğü için artık şeytanın tesir sahası içinde değiliz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduk. Allah'ın kulu olmayı başardık. Ruhumuz da Allah'a ulaştı. Çünkü nefs-i teskiyede ruh 7. gökyüzüne çıkar. 7. gökyüzünde 7 tane adını geçer, yokluğa geçer. Ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. İşte
Böyle bir dizaynda bir hedefe ulaşmamız söz konusu. O hedefe ulaşıyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a, Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim oluyor. Ne zaman böyle bir teslimi gerçekleştirirsek bizim için söz konusu olan onu yaşamaktır. Bütün insanlar için söz konusu olan budur. Allah Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak artık hepimiz için 3-4 ayda gerçekleşebilen bir olaydır. Burası 14. basamaktan sonra 7 basamak nefesidir. 21. basamaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'a ulaştığı basamak 21. basamaktır. Bundan sonra Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Bu Allah'a ruhumuzun teslimi demektir. 22. basamak bu teslimin gerçekleştiği yerdir. Ve velayet burada başlar. 21. basamakta ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve biz Allah'ı tavsiye eden bir hüviyet kazanıyoruz. İlk 7 basamak için Allah Teala ne diyordu? Amin olmak. İkinci 7 basamak için ne diyordu? Nefs tezkiyesine başlamak. Şimdi 3. 7 basamaktayız. Ruhumuzun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, yani İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmemiz. İslam olmanın birinci safhası 3 teslimden birinci teslimi gerçekleştirmek olur. Tek kişi burada mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. İşte Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylemişti. Biz de bu konuşmamızda bundan sizlere bahsetmiştik. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Takva sahipleri de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime ve Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime. Öyleyse kurtuluşun tersimlendiği bir yerdeyiz. Ve velayet makamına kişi burada ulaşmıştır. Bundan sonra 7 tane velayet makamı açılacaktır. Birinci velayet makamı fena makamıdır. Allah'ın zatında ruhun ifna olması ve ruhun Allah'a teslim olması, İslam olmak yolunda, teslim olmak yolunda birinci safhanın, birinci teslimin gerçekleştirilmesi. İşte ne zaman bu hedefe ulaşırsak, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın evliyasından birisi olmaktır. İşte velayetin birinci makamı Allah'ın zatına ikna olan makamıdır. Bu makama fena makamı diyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah bizim için bir sığınak oluyor, meaf oluyor. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakim yol edinir ve ruhu Allah'a ulaşır. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için bir sığınak olur, meaf olur. İşte Allah'ın meaf olduğu, sığınak olduğu yer burası. Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse sığınağa ulaşan kişi meaf olmuştur ve Allah'ın zatı ona sığınak olmuştur. Sığınağa ulaşan kişinin adı Evvab'tır. Sığınağın adıysa meaptır. Allah-u Teala meaptır. Sığınağı oluşturmaktadır. İnsan ruhunun elinde sonunda mutlaka ulaşacağı yer Allah'ın zatıdır. İşte bu kişi hayattayken ölmeden evvel bunu gerçekleştirmiş. Allah'ın evliyası olmuş. Cennet saadetine de ulaşmıştır. Velayetin ikinci makamı beka makamı. Ne demek istiyoruz? Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştıran bütün insanlara ikinci ruh oluşturarak bir taht ihsan eder. Bu tahtın üstünde sonsuza kadar o ruh bakisi olacaktır. Unutmayın, ruhların cennete girmesi veya cehenneme girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, söz konusu da değildir. Ruh Allah'ın zatına gelmiştir, gideceği yer Allah'ın zatıdır. Bu ruhlardan beka makamına ulaşabilenlere Allah Teala bir altın taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor ruhlar. Bu makamlarda bu sebeple beka makamı.
Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında tahtlar ihsan edilmiş, altın tahtlar. Üçüncü makam, üçüncü velayet makamı, züht makamı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde negatif züht'ten bahsediyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zayıftılar. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedel karşılığında sattılar. Zayıf olmak o konuya değer vermemek, onun züht'üne değer vermek anlamını taşıyor. İşte her kim 24 saatlik bir zaman parçasında her gün 12 saatten daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederse işte o zaman bu kişi için söz konusu olan şey onun zayıf olması. Neden? Çünkü kişi zikirsizler karşı zayıf olduğunu Allah-u Teala'ya kesin olarak ispat ediyor. Zikre önem verdiğini Allah'a her gün 12 saatten daha fazla zikrederek ispat ediyor. Bu makam zülf makamıdır. Velayetin 3. makamı. Kişi yoluna devam ediyor. Öyle bir gün geliyor ki daimi zikre yaklaştığı bir devrede bir de bakıyor ki fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez hale geliyor. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim makamıdır. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Hemen ahsenu dinen minmen eslimu ve çevu lillahi ve hüve muhsinun. O kişiden daha ahsen, fizik vücudu o kişiden daha ahsen olan kim vardır? O kişi ki beçini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Burası ikinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası burada tamamlanır. Fizik vücutta ahsen olmuştur. Ahsen olmanın iki tane sınırı vardır. Birincisi, güzellerin en güzeli olmaz. Ama burada amel açısından önemli olan ikincisidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmaz. İşte burada fizik vücudun ahsen olduğunu görüyoruz. Sonra, daha sonraki safhada daim zikre yaklaştığımız anda fizik vücudunu teslim eden, Allah'a teslim eden kişi daha çok zikir yaptığında daim zikre ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Nefsi de Allah'a teslim olmak için son safa oluşur. Kim daim zikrin sahibi ise onun adı Ulu'l-Elbab'tır. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki o Ulu'l-Elbab'lılarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yemiş yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Son teslime artık çok az bir zaman kalmıştır. Kim Ulu'l-Elbab olursa, daim zikrin sahibi olursa, onun nefsinde 130 nüfusatinde karanlık kalmıştır. Ve kişi daim zikre ulaştıktan çok kısa bir zaman sonra nefsindeki bu karanlıklar da yok olur. Onların yerinde nurlar alır ve bir daha o kalbin kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü şeytanın kapısı kapalıdır. Nefsin tekrar kararması mümkün değildir. Allah'ın kapısı devamlı açıktır. Ve oradan giren nurlar nefsin kalbini sonsuz bir şekilde Allah'ın nurlarıyla doldurur. Ve kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Dolarsa ne olur? O kişinin nefsinin kalbinde hiçbir muhtevayı bozacak olan negatif faktör yani artık kalmaz. İşte burası o kişinin, nefsinin kalbindeki atlanmanın tamamlandığı yer, nefsin kalbinde ahsen olduğu yer. Burada halis olmak ifadesi kullanılıyor. Neden? Çünkü başlangıçta nefsin kalbi afetlerle tamamen doluydu. Bu afetler yavaş yavaş devre dışı kaldı. Nefsin kalbinden dışarıya atıldı. Allah'ın nurları ise gelip fazıllar kalbin içine, iman kendisinin etrafına yerleşti. Sonumuzda nefsin kalbini tamamen işgal etti. Muhtevayı bozucuk olan her şey yok olduğu için kalp halis oldu. Bir şeyin halis sıfatını alması onun muhtevayı bozucuk olan bütün negatif faktörlerden arınmasının ifadesidir. Ve böyle bir ifadeyle pür olan, saf olan bir nefs kalbe ediliyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen lefaya. Onlar emrolunmadılar ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş
dinde halis kullar olmakla emrolundurlar. İşte bu makam ihlas makamıdır. Nefsin bütün karanlıkları yok olmuştur. Ruhun bütün güzellikleri faziletler adıyla gelmiş, o nefsin kalbine yerleşmiştir. Nefs, ruh hüviyetini kazanmıştır, ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Yani nefsi en güzele dönebilecek olan ama belli bir zaman parçası içinde, belli bir takvim içinde en güzele dönebilecek olan özellikle yarattık diyor. İşte burada nefs ahsen olmuştur. Allah'a yapılan teslimlerin üçüncüsü ve sonuncusu da burada tamamlanmıştır. İşte burada istedim. Allah Teala diyor ki Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan o kabul olunmaz. Ve İslam'ın manasına baktığımız zaman sin kelimesinden, sin kökünden gelen İslam kelimesinin yanı başında en önemli faktörü budur. Teslim. Sin kökünden türetilen kelimelerin arasındaki en önemli kelime teslimdir. İslam da Allah'a teslim demektir. Önce ruhumuzu teslim ettik. 21. basamaktan sonraki 1. velayet kademesi. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. 4. velayet kademesi. Şimdi de nefsimizi teslim ettik. 6. velayet kademesi. Zaten velayet kademelerin hepsi 7 tane. Ve nefsimizdeki bütün atletler tamamlandığı zaman muhlis oluruz. Halis olan bir kalbin sahibi oluruz. Kalbimizin içi, yani iç dünyamız pür nur olur. Bütün nurlarla dolar, taşar. Kalbimiz müzeyyen olur. Sonra Allah Teala bizi Tahrim Suresinin 8. ayet kerimesi gereğince Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Ve Tevbe-i Nasuh'a ulaşırız. Allah Teala'nın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek Tevbe-i Nasuh tamamlanır. Tevbe-i Nasuh'un vücuda gelebilmesi için o kişinin kalp yüzü açıldıktan sonraki Hülyelbap kademesinde açılır, zemin kat görünür. İhlas kademesinde göğün 1. katından başlayarak bütün gök katları ona gösterilir. 7. katında 7 alemi gösterilir. Ancak bundan sonra kişi Allah'ın zatını görmek üzere Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Tevbe-i Nasuh ihlastan salah makamına bir geçiştir. Her kişinin başının üzerinde Allah-u Teala'nın bir nuru oluşur, salah nuru. Bu nur oluşunca kişinin hem içi hem de dışı pür nur olur. Yunus'u hatırlayın ne diyordu? İçim dışım pür nur oldu diyordu Yunus. İşte bu hedefe ulaşmış. Başının üzerinde mürşidin ruhunun yanı başında Allah'ın salah nuru oluşmuş. Her iki kalbi tamamen nurlarla dolu, hem de dışı nurlarla dolu olmuş. İşte burası velayetin son noktadır, salah makamı. Kim salihlerdense, salah makamının sahibi ise Allah Teala diyor ki Nisa 64'te biz onları salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Bir insan peygamber olmadan da peygamberlerin cennetine girebilir mi? Girebilir diyor Allah Teala bu ayet-i kerimeyle. Ve onların Allah'ın cennetine girecekleri kesinleşiyor. Öyleyse bütün insanlar için son noktaya ulaştık. Burası İslam olma noktasıdır. Burası velayetin sonudur. En üst makamıdır. Ve burada irade bağlanması, iradenin refi söz konusudur. Bütün mutlulukların full olarak yaşandığı yer burasıdır. Dünya saadetinin bütün boyutlarıyla yaşandığı yer burasıdır. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tekne idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: Düşünün bir defa, bugün bir kedi olabilir mi? Bir ot olabilir mi? Bir canlı. Ama değilsin. Bu tekamül silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah-u Teala sadece bunun için bile ne kadar şükretini anlayışmış alır. Şu anda kainatta ne kadar canlı olursa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattın? Yarattığın her şeyi insan için yarattım. Ve diyor bunun emrine var. Her şey sizin için yaratılmış. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, bitkiler de, koskocaman bir cansız kainat da her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da sorun yani. Biz canlılık ve cansızlığı kendimize asılıklarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor kâhler, isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere ve yerlere. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık ve cinsi biraz yeter gibi geliyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikleri de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar hala hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyorlar? Biz diyoruz, hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sabitliyor, sabit olmayanlar var, onları da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Hayvan izlettiğinde protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesinde karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidrat verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler, hayvan yemek veya başka bir şey yemek. Ama hayvanlarla bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlarla mutlaka oksijenler, mutlaka karbonhidrat artık maddeleri var. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbonhidratı hayati madde olarak kullanırlar. Ve oksijen çıkarırlar. Artık madde. nasıl dengeye nasıl kurmuş? Birinci grubun artık maddesi, ikinci isim hayati. İkinci grubun artık maddesi, birinci grubun isim hayati. Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim haşirine ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Evet, ihtiyaç duyuyor muyuz kesin? Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yorumumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürit mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık müritimizin sahibi değilse neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi, hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah'a sayın. Ana görevimiz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun hepsinizi afetlerin takdirinde arayan bir zamanlısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam der, olmak istiyorum der. Herkes yok der, bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim der, hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Seni sebebi yakalayamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kanununu öğreneceksiniz. Ne veriyorsanız o kadar. Ne olsun o kadar. Başkalarına bulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman ödeyiniz sonsuzluk. Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Nefsle de Rabbena hep bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkı sağlamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömle kaldınız. Onun hesabını Allah'a vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini okutacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o elbisenin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başka bir fayda olacak. Öyleyse hesabınızın doğru gerçek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye devamlı helal içinde yaşamanızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aranmıyorsunuz varsa hepsini kurlarını söylederek devreye sokar. Sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametinde yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerine açık. ne emretmiş Allah-u Teala, ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala, neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsimiz de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmamak için her türlü gayreti gösterir. Allah-u Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgüçün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak. Onların artması, azalması demek ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kılıyorsun. İki düşman ordu düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı taraf için bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğundur. Sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir hasretinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu hem de onun yerine ruhun hasreti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olacaklara oturtmak. Ve zikriniz ne kadar yerinde o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşanan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşuyorsunuz? Daimi zikre. Eğer derdiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kadar kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasının bir meselesidir. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmaman daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş. Senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf prensipleri için söylüyor. Sahabe için diyor. Onlar geceleri uyumadan diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Uşul musul yatağınızda uyurken onları düşünün. 14 asır evvel o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar. Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey, akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyuklamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak. Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alem arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz daim mekanı başlatıyorsunuz demektir. Kendinize uçmayı düşünün. O zaman Allah'ın aleyhine çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seferlerin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabaha kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatlayacaksınız. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini isteyeceksiniz, hafif uyuklayacaksınız, hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız, zikre devam edeceksiniz, uyurken uyuyacaksınız, parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam, çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. tekrar bir silkelip düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yan kusurduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize gelebilirsiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, Sonra bütün köprüler öbür tarafa geçecek. Ben söylediğim olaya geçeceğiz. Yani yukarı kusurduğunuz şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz. Aşağıda siz varsınız tecavüz üzerinde. O özel şekilde olsun. İki hücrelerine soktururlarsa öyle oturmuştunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor. Kalbe kımıldamak. Bazen de kımıldamıyor. Uyumuşsunuz. İkisinde de uyku halindesiniz. Uyku halinde olmazsa bizi biliyorsunuz. Zaten orada olamazsınız. Yukarıda olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı? Fizik hücreniz mutlaka oraya girmiştir. Uyumazsınız. O uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi oraya çalışarak gireceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zaman anlarsınız. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemediniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki orada ne kadar şükretseniz, hamletseniz gitmez gelecek birinin size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala yarabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size hep aynı şeyi söyleyecek. Hepiniz de aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım. Seni nelere kardeş olduğumu en iyi ben veririm. Senden sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah-u Teala. Ayet duydum diyor Kur'an-ı Kerim'e bunu düşünürse ya, onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyiz diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah-u Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarınızın yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar da bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim resimlerim yaptıklarından resmin deyimlerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruluyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm verme olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Kadının doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bildiklerim. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayın. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleri yargı eder. Ufku kapalıdır. Orada kapalıdır düşüncesinin. Ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütezekkir öyle değildir. Daimi zikir eyle için olay orada bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider. Huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister. Hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için doğmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikrin sahibidir. Tasarruf altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın kılıklarından Allah-u Teala'nın söylediği dikkatini. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabede görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
2: Allah.
1: Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Ama bunun arkasındaki Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi bekliyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendirdiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunu sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben onu o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim. Zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Allah için şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmıştır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar tabi içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçtiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın kulupları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederseniz sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılındı diyor Allah-u Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereği duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. Bütün insanlar için. Madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi tutlar kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için.
2: Yüce Rabbimiz bir araya getirdik. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş akıl. Akıl kuşumuz kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmurküm Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ya ehlim. Allah emanetleri dikkat edin, emaneti demiyorum, emadati. Emanetleri iki tane de değil, ikiden fazla olduğu da kesin. Çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanati diyor emanetleri ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
3: Aynen.
2: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala'nın bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizin kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edilmiyor. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursa, ne zaman derece kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah-u Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta, nefste ceza görürler.
1: aklın kendine kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yoktur. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Yani sonra bana eseri takvimine gönderdik dediğin nefse dikkatle bakın, o eseri takvimindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkes de

herkes de aynı standartların sahibi görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlarla da farklılık gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı sayarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir düşünün, 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun, aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah. Allah nefsiniz, göreviniz onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani aslın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyor ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsene dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir sevir biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öptüğünüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasısınız. Bunu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kısaltmakta, yakınlaştırmakta size bağlı. Niçin Allah Teala vakit biçmemiş? 3 ayda onu ahiret yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahseni takvim içinde yarattım demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı varmış. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirirseniz. Ama nefsiniz teskiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsen olmanın. Ahsen olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. 2 tane temel manası var ahsen olmanın. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştirmiş?

0: Getirdiniz. Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiniz mi? Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde, ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetmesidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini getirip yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar. O yazıları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki nefsinizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasletler, faziletler adıyla gelir, fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasletlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi, hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar, hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar, Allah'ın katından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Ülvan Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız. Buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı kökten geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan gelenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad müessesesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'ın düzenlemelerine tam itaat ettiğiniz, yasakladığı hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi vücudunuzun da işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması sesi gücünün Allah sesine değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötelebilmesi ifade eder. Nefsinizin Allah'ın sesini olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musinler makamı. Musinler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir gün ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası için Allah Teala'nın mükemmeli ulaştırması sizin. Orada ruhunuzun bütün hasretleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah Teala yani size diyor ki be ey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor aklınızı toplayın karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğunuz zaman onun değerini kaybettiğini göreceksiniz. Nefsinizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip gene en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim genel için. Yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hanlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlara meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falan diyelim kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olan. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızı da boyuna kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış sonunda kızıyı başlamış süt vermiyor ona. Ey demiş kuzucuk, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmak. senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı su kalmak oluyor. Onu diyor sana vermek de muradım. Allah Teala da sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla konuşmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi refeder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arası son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten felaha ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her bir çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecekler ki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğu o uykunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntü de üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu, düşmanlığı bitirmiş, kavgası yok. Nefsiyle ruhlarındaki kavga bitmiş, sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturmaz. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: İşte böyle yapacaksın. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksiniz. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmemek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyin isterseniz, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın asıklarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla berabersiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar, bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşamlar tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman nazınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Hem de işinizde siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda da gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapatırız zaman da görürsünüz. O zaman görürsünüz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapattığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapattığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sınırı bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamın içi anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah Teala her zaman, her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım, niye geldi?
1: Vay!
0: Zikirdir, zikirdir, zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki paradek savaş diyorlar, neyle kazanılır? Abi, üç yere kazanılır diyor. Para, para, para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir, zikir, zikir diyorsunuz. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir, zikir, zikir diyorsunuz. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir, zikir diyorsunuz. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir, zikir, zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor, nasıl büyük savaşı yaşayacaksınız? Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyorsun, yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz ki biz kaç günde? 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşırsınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek isteyen.
1: Allah.
0: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece teheccüd numarasında kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerle Peygamber Efendimiz saatlerine mutlaka namazda olmalıdır. Şimdi mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği inanla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz saatlerine teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki, Ya Rabbi, biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep ezanları okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okunmadan lakınlar okunmaz mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur. Ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız an. Yani o okunduğunda biz başlamıyoruz. Yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz. Aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik. Bir saniye sonra, iki saniye sonra ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız o her açıdan sözünü. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da hadi senin sesini koy içeri. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzeli doğru yapıştıktır. Sizin gayretinizle sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aynasında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Şahit olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyaretin henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah-u Teala size evvela seviyeyle hazırlayacaktır. liyakatimizi artıracaktır. Liyakatin mükafatı daima eşittir. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 701'inde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı da teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın alecebetliğine, Allah'ın cömertliğine bakın ki siz bir Bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala o sizlere 700 katlı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyi siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim ediyorsunuz saray diyor. Senin diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğinin onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman seccadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanın üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildiğin hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasın. Allah hepiniz için aynı standartlarda İslam'da bulunan insanlar sizin niyakat seviyenize paralel gelişir. Niyakatınız yükseldikçe insanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmen de bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, hedefe ulaştırmaya vesiledirler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmaktır. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılır. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplar değiştirirseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. Nasıl olsa mükemmeler bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, sağında neyle olmadı ve burada da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacaksınız. Bir gün bütün insanlar tek bir başlığı tutacaklar. O teslimi içerir. Allah'a teslimi içerir. Bunun manası siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınıza teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücahit, göklerin ordularıyla mücahit bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin neden zafer kazandığını onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin kimse yanamaz. Siz o onların tarafındaysanız başka bir ifadeyle Allah'ın onları sizden tarafsa hiçbir şey sizi hiçbir kuvvet sizi yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala. Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil. En kuvvetli olan kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Madde bir. İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Ya da bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedin bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişi alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzü sürmeyi soyuyor bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olsak. En azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeyiz. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olsalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçersiniz zaten biliyor. Ben onu neden müracaat edeyim? O Allah'sa sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaat bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutluluğu verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rabb müracaat mı etsin siz demek? Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'ya ulaşmak istediğiniz sebepleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimuz davet et da'i izade ani.
1: Allah!
0: Beni davet ettikleri zaman dua edin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesi üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde sabır. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatiniz gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman
2: başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu, hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa, bunun liyaketinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyaketiniz yükselir. Liyaketiniz yükseliyorsa, her liyakat seviyesinin bir mükafatı vardır. Allah Teala derhal sizden ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız İblis'tir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabidir. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o İblis Musa dediği bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar anlattığı tek şükretsek haldır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama onu bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir. O hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, ne gördüğünü söyleyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bununla girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evvela müşidin koruması altına giriyorsunuz. Allah. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her etkinizden başınız üzerinde müşidiniz ruh derhal gelişir.
1: Allah.
2: Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün tuzaklarından korumak için yeterli bir mesele. Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamaz. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayetinde bunu söylüyor. Ama Maide suresinin 25. ayetinde diyor ki la yedirüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar yani şeytanın uşakları büyüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes o zaman sorulurdu. 14. sıralar sahabelerin hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Hiç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizin çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bizi hangi yolu izliyorsa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizi tuzağına düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizi huzursuzdan düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu, hakim olduğu değil, tamamen gündüzlerden imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hiçbir yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah-u Teala diyor ki, ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Resulet Suresinin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kötüle iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulmedenler, sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kötülükte bunun kırılımı aynı kötülüğü size onları yapmaya ehil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliye olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır. Onların olasıyla affetmiyor. Peki daha öteye geçelim. Daha bir zikre ulaşanlar onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısas uygulayabilirler ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülükleri iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerine yenik düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap kısasın sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulu'l-Elbap dediği daim zikrinin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısas uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere yani Ulu'l-Elbap'a Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap sizin için kısasta hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını anlatıp fikireceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmiyatına göre siz ondan bir tokat yemiş durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uçarı yok olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atlamış olursa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayrın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ullerbaum'un kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukavimde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri yememesini, sizlere olduğunu en büyük gözlerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabii. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
3: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ve Mekin. İyâke na'ûzu ve iyâke nestaîn. Sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Gâirul maddûbi aleyhim ve lezzâin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalbi açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun onların Allah'a bir faydası, ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men derle izahsedeyken. Ey amil olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize boştur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de alayette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, iblisin istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde, yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler

insanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu

yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onları her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız, hangi kardeşimizi rahatsız ediyor, bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah. O zaten öyle birisi değil. Yanlışlıklar ona göre değil. Yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine
siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum. Kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız. Negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız. Negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum. Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani
onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman, mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi,
çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmazlar, olmaz mıydı? Denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımaz. Hepiniz bu konuda
Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız, çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde, hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi,
başkalarına mutluluk verme cephesi.